0: Aferin Dura.
1: Aferin mi?
0: Hey, takımın kaptanı benim. Unuttun mu?
1: Unutmak mümkün mü?
0: Bittin oğlum sen.
2: Kaç Dalyan, kaç. Hadi Dalyan. Kaç. Kaç. Hızlı ol.
0: Yakalayacağım.
2: Kaç. Hızlı ol. Hızlı ol.
1: Hey, yaşasın.
2: Aslan Dalyan, bravo.
0: Hay Allah, tüh.
3: Nasıl uçtun öyle Dalyan?
0: Çabuk ol Dura.
4: Allah.
2: Dalyan, hadi.
1: Hayda.
4: Ay.
1: Yaşasın hayta. Yaşasın. Hey.
3: Yaşasın hayta.
0: Koşun çabuk, dağılın.
1: Üzgünüm Dura.
3: Önemli değil.
5: Yoruldun sen. Dinlen biraz.
1: Ne kadar düşüncelisin. Hadi Dalyan.
5: Çabuk Dalyan, topu at.
1: Hay Allah. Hayta.
3: Hey, yaşasın.
1: Benim beceriksizliğim.
5: Sen elinden geleni yaptın dostum.
6: Bence çok iyi oynadık.
5: Yani evet. Zaten Hayta'ya karşı kazanmamız beklenemezdi.
2: Tebrik ederiz. Çok güzel oynadınız ve hakkıyla kazandınız.
6: Kura haklı. İyi olan takım kazandı.
3: Siz de iyi oynadınız arkadaşlar.
1: Evet, Hayta bizim takımda olduğu halde epey zorlandık.
0: Kura, sen elinden geleni yaptın dostum. Artık kazanmak için ne yapman gerektiğini biliyorsun.
2: Evet, daha fazla idman yapıp güçlenmeliyim.
0: Hayır dostum, kolayı var. Benim takımımda oynarsan kazanırsın.
2: Hadi oradan.
0: Ah, bak nasıl da güçlendin hemen.
2: Ya ne demezsin? Hayta, üzerine bir şey almalısın. Çok terlemişsin. Terini rüzgarda soğutursan hasta olursun.
0: Bana bir şey olmaz.
2: Yapma Hayta. Sağlığına dikkat et dostum. Sen bize lazımsın.
7: Tebrik ederim yavrular. Güzel mücadeleydi.
0: Profesör, maçı izlediniz mi?
6: En iyi hangimizdik?
5: Nasıldık ama?
7: Ona önümüzdeki maçın sonucuna göre karar vereceğiz.
2: Hangi maçın?
7: Geleneksel devir teslim maçının.
5: Devir teslim maçı mı?
7: Evet. Sizler yuvanın geleceğisiniz. Güçlenmeniz ve birlikte uyum içinde hareket etmeniz çok önemli. Yetişkinlerle yapacağınız maçta hazır olup olmadığınıza karar vereceğiz.
3: Yetişkinlerle maç mı yapacağız?
1: Ama biz küçüğüz.
6: Ben biraz büyüğüm ama yine de yetmez.
5: Profesör, yetişkinlerle oynarsak yeniliriz. Bir defa bizim tecrübemiz yok.
7: Çocuklar, çocuklar. Merak etmeyin. Eşit şartlarda mücadele ediyor olacağız. Siz küçük ve tecrübesiz olabilirsiniz. Ama biz de idmansız ve yaşlıyız.
0: Korkmayın arkadaşlar. Maçı biz kazanacağız. Çünkü takımda ben varım.
2: Çok çalışmamız lazım.
5: Yetişkinlerin takımında kimler olacak? Rakip takımı iyice inceleyip strateji belirlememiz lazım.
7: Endişelenecek bir şey yok yavrular. Bu her dönemde yaptığımız geleneksel bir maç. Sonucun bir önemi yok. Önemli olan takım ruhuyla hareket etmek ve son ana kadar mücadeleyi bırakmamak. Bugüne kadar hep yavruların kazandığını da belirteyim.
0: Takımda ben olmadığım halde kazanmışlar arkadaşlar. Korkmayın, biz de kazanırız.

0: Oy. Neden ev haklısın Kura? Haklı çıktın da iyi mi oldu?
1: Sayıklıyor nene. Onu uyarmıştım da.
0: Evet uyardın. Haklı çıktın da ne oldu şimdi? Başın göğe mi erdi? Bensiz takımda ne yapacaksınız ha? Ne olurdu bir defa da haksız çıksaydın?
1: Gülme nene. Haytanın aklı başında değil.
2: Aklını başına alır bundan sonra.
1: Hemen alması lazım. Yarın maçımız var.
2: Yo, Hayta maça katılırsa sizi yenemeyiz. Bir gece daha yatsın,
1: Nene.
2: dinlensin. Şaka yaptım evladım. Şırasını içti. Sabaha bir şeyciği kalmaz.
0: Tamam. Haklısın tamam ya. Haklı karınca. Be.

0: topu yakala.
1: Taşları diziyorlar, çabuk ol.
2: Yakalayın kraliçem.

0: Yaşasın.
1: Yaşasın.
2: Yaşasın anne. Yaşasın yavrum.

0: Çok güzel bir karşılaşma oldu yavrularım. Takım ruhuyla ve sonuna kadar mücadele ederek bu zaferi kazandınız. Ve bu ziyafeti. Afiyet olsun yavrularım.
1: Sofrada da kazanmayı planlıyorum sevgili kraliçem.
2: Kazanacağından şüphemiz yok Dalyan.
3: Ben de güzel mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Ancak top

0: Çayırdan geri gelmeseydi başaramazdık.
1: Öyle hızlı atıldı ki top bir ağaca çarpıp geri sekmiştir.
0: Ben bir arkadaşımızdan yardım aldığımızı düşünüyorum.
2: Aa, kimden?
3: Kimden olacak? Müstakbel kraliçe Anka'dan.
4: Öyle biri var mı sahiden? Ziyafete katılmadığı için teşekkür etmeliyiz. Ha? Şaka yaptım Kura. Keşke Anka da aramızda olsa.
0: Anka yakınımızda. Ben hissediyorum. Hatta bazen sesini duyuyorum.
5: Kanadından bir parça görmüştük. Ama yine de varlığından emin olamıyorum.
0: Ben eminim. Hatta maçın başından sonuna kadar bizimleydi.
6: Bedensel zorluklarına rağmen çok iyi bir oyun çıkardın Kura. Senin zayıf kollarına bir kanat olduysa ne âlâ. Elbette o da burada. Bizimle olacak daima. Yuvamızın idaresini yavrularımıza teslim edeceğimiz güne kadar bu müsabakaların sembolik bir önemi var. Yavrular gayretleri ve takım ruhuyla yuvanın geleceği için ümit veriyorlar. Hepsi adlarının bengi taşa kazınmasını hak ediyor. Buyurun.
7: Hey, yaşasın!

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: çok bir gün.
1: Bir, iki, üç, dört.
2: Hadi Meto, daha hızlı.
1: Bu harcadığım kalorileri nasıl geri kazanacağım kim bilir.
3: Of, enerjim kalmadı hiç. Allah rızası için bir otobüs gelsin artık. Yoksa devam edemeyeceğim.
1: Dayanın arkadaşlar. Biraz daha dayanın. Oh, otobüs beklerken ısınmak için başka yol düşünemediğinize inanamıyorum.
2: Benim bir fikrim var. Neden otobüse doğru koşmuyoruz? Böylece hem ısınırız hem de sıcağa ulaşma vaktimiz kısalmış olur. Ne dersiniz?
1: Aslında bu hiç de fena bir fikir değil.
2: Hadi o zaman. Gazamız mübarek olsun. Dayanın arkadaşlar. Birazdan otobüsle karşılaşacağımıza eminim.

0: kaçırdık.
1: Ufak bir hesap hatası oldu galiba.
2: Kendiliğinden oldu değil mi abicim?
0: Bu ufak hata bizi bitiren son darbe oldu İso.
1: İso mu?
0: Olmadı değil mi?
2: Olmadı bence.
0: Neyse arkadaşlar. Hadi gelin bu işe bir çözüm bulalım.

0: yakıştın.
1: Hı?
2: Benim hiç yerim kalmadı.
0: Sen yiyecek şeyi nereden buldun?
2: İttirmeyin.
1: Hayrola çocuklar? Soğuktan kaçmak için camiye sığınmak varken niye bu dolaba tıkıştınız?
2: Okul otobüsünü beklerken üşüdük de.
3: Otobüsü görebileceğimiz bir yer olsun diye burayı tercih ettik.
1: İlahi çocuklar, hiç güleceğim yoktu. Allah her şeyin çaresini yaratmıştır çocuklar. Biraz düşünürseniz bu soğuk problemine de daha kalıcı bir çözüm bulacağınıza eminim.
3: Biraz saçmaladık cidden. Soğuktan koşarak kaçmak da ne demek?
2: Makbule teyze haklı. Bizim durağı ısıtacak kalıcı bir çözüm bulmamız gerekli. Kaçmamız değil. Evet ama nasıl bir çözüm?
4: Selamun aleyküm çocuklar. Bodu'yu gördünüz mü? Allah'ım bu hayvan yine nereye kayboldu? Tam da en ihtiyacım olduğu anda. Sanki sesini duyar gibiyim. Bodu, neredesin? Bodu, yine ne yaptın böyle? Dur.

0: Hayrola Müçteba abi? Neler oldu böyle?
1: Çamaşır makinesinin kazanını daha yeni bir parçayla değiştirmiştim ki eski parça ortadan kayboluverdi. Sonra bir baktım botu da yok. Meğer kazanla küçük bir gezintiye çıkmış.
2: Baksanıza, bunca sakarlıktan sonra abime sığındı yavrucak.
3: Ben seni anlıyorum Bodu. Bu kazanın biraz daha büyüğü olsa ben de içinde bir tur atmak isterdim.
1: Herhalde ısınmak istedi.
0: Ne oluyor? Bunlar metal parçalar değil mi?
2: Evet. Ne olmuş?
0: Arkadaşlar, bence sorunumuzun çözümünü bulduk. İşte sobamız. Ben pek bir şeye benzetemedim ama sen öyle diyorsan.
3: Anladım. İçine girip öyle bekleyeceğiz otobüsü değil mi?
0: Yok. Buna bir ayak bulmamız lazım o kadar.
2: Ha? Evet. Biraz da boya atarız başlamışken.
0: Hadi o zaman.
3: Abi ben mi anlamadım?

0: Hayırlı sabahlar çocuklar. Bakıyorum sorununuzu aklınızı kullanarak çözmüşsünüz.
1: Hayırlı sabahlar Makbule teyze. Sayende aklımıza geldi diyebilirim.
0: Biraz da Bodu'nun sakarlığı sayesinde tabii. Öyle veya böyle. Helal olsun çocuklar.
2: Oo çocuklar. Bu ne lüks böyle. Bundan başka varsa benim de işime yarar vallahi.
1: Yaparız amca. Sen yeter ki iste. Senin ne işine yarayacak ki simitçi amca?
2: Soğuktan korunmak bir yana dursun, isteyenlere simitlerini sıcak sıcak verebilirim. Belki yeni bir sandviç bile denerim.
1: Ben bunu nasıl düşünemedim? Bunu sadece ısınma aleti olarak değil. Mangal olarak da kullanabiliriz.
3: Yarına kadar dayansaydın Neto. Böyle devam edersen yeni menüde sen olacaksın.

0: işi iyi düşündünüz çocuklar. Allah sizden razı olsun.
1: Allah senden razı olsun Asıl amca. Şu kaşarlı simit olayını çok iyi düşündün.
0: Alın bakalım çocuklar. Bundan sonra sizin sabah kahvaltınız benden.
2: Yaşasın!
1: Desenize, bu iş en çok Meto'ya yaradı. Artık sabahtan biter sizin simitler.
3: Yok yok, sen hiç meraklanma simitçi amca. Ben her gün bir taneyi geçmem. Belki bizimkiler o gün aç değilse onların payını da yerim, o kadar.
0: İstediğin kadar ye Meto'cum. Vallahi büyük sevaba girdiniz çocuklar. Sadece ben olsam neyse. Siz bütün mahalleyi ısıttınız bu sefer. Helal olsun size.

Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kara ve Keçe, her zamanki gibi harika görünüyorsunuz. Bugün çok önemli bir konumuz var. Öyle böyle değil. Gerçekten çok önemli bir konu. Arkadaşlar, bugünkü konumuz israf. Aslında hepimiz bu konu hakkında fazlaca bilgi sahibiyiz. Ama nedense uygulamada başarısız olabiliyoruz. Biz de konunun önemine dikkat çekmeliyiz dedim. Nasıl? İyi demiş miyim? Hadi düşünün bakalım. Eminim sizin çizimleriniz bizlerin farkındalığını daha da arttıracak. Hazırsanız başlayalım. O halde seninle başlayalım Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Çatlaklar. Deprem diyeceğim ama konumuz israf. Bakalım neler çıkacak. Suyu çekilmiş bir baraj. Susuz kaldığı için kurumuş bir doğa. Çok üzüntü verici değil mi? Nasıl biter koca barajın suyu? İşte sorunun cevabı geldi. O kadar güzel cevapladın ki Keçe. Tebrik ederim. Su hayattır. Ve hayat israf edilemez çocuklar. Her damlanın bizim için ve dahası aynı tabiatı paylaştığımız diğer canlılar için önemi çok büyük. Aman unutmayalım. Kara, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir masa. Anladım galiba. Evet, yiyebileceği kadar yemek almak, gıda israfının önüne geçmek için en güzel çözüm. Yiyin, için ama israf etmeyin diyor kitabımız Kur'an. Ne güzel söylüyor. Evet, su ve gıda israfından başka var mı dikkat çekmek istediğiniz bir konu? O zaman hiç vakit kaybetmeden Keçe ile devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir televizyon. Bilmez olur muyum? Esas ben gerisini merak ediyorum. İşte beşi yerde. Doğru kullanmadığımız takdirde zamanımızı israf eden beşli. Zaman en kıymetli sermayemizdir çocuklar. Onu da bilinçli kullanmalıyız. Buyur Karacığım, aklına bir fikir geldi galiba. Çizim mi yapmak istiyorsun? Sen iste yeter ki. Hadi o zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir kutu.

Bakalım ne çıkacak? Buldum. Geri dönüşüm kutuları. Kağıt, plastik ve cam atıklar çöp değildir çocuklar. Onları geri dönüşüm yerine çöpe atarsak israf etmiş oluruz. Çok teşekkür ediyorum Kara. Harika bir hatırlatma oldu bu. Elinize sağlık çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna. Bitmedi mi çizecekleriniz? Önemli miydi? Yine meraklandırdınız beni. Son bir çizim daha alalım o zaman. Buyur Kara. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir bina mı? Çok merak ettim şimdi. Bir cami. Ama konumuz israftı Kara. Oo, işte bunu hiç beklemiyordum Kara. Muhteşem bir hatırlatma oldu. Sanki yedim cami, israf etmeden biriktirilen paralarla inşa edilmiş çok anlamlı bir eserdir bizim için. Düzenli tasarruflarla neler yapılabileceğini varın siz düşünün. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığım

0: arkadaşlar. Galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Tamam, elimi sıkı tut.
3: Korkuyorum bak.
2: Korkma ya. Hadi şimdi kaydır.
0: Yok yok, ben yapamayacağım.
2: Korkma kardeşim, sadece biraz cesaret.
0: Hadi o zaman, bismillah. Başım.
2: İyi misin Galip?
0: Ha, sen misin Selim?
2: Ah kardeşim, benim. Tabii ki benim. Kör mü oldun yoksa? Bu kaç? Çabuk söyle.
0: Üç. Allah'ım, kör olmuş. Yardım edin.
4: İyi misin Galip?
0: Of, sırtım. Siz misiniz hocam?
2: Hafızasını da kaybetmiş hocam. Sizi de tanımadı. Canım kardeşim, hem kör oldu hem de hafızası gitti. Allah'ım.
4: Dur, sakin ol. Nereden anladın kör olduğunu?
0: Of.
2: İki parmağımı gösterdim, üç dedi hocam.
4: Demek öyle dedi ha? Bu hayra alamet değil.
0: Of.
2: Değil hocam, değil. İnanmazsanız testi yineleyelim hocam.
4: Dur, bu kez ben sorayım. Bu kaç Galipçiğim?
0: Kalın bir.
2: Hocam görüyor.
4: Allah iyiliğini versin Selim. Daha iyi misin Galip?
0: Evet hocam, sağ olun.
4: Daha dikkatli olun, tamam mı?
2: Gerek yok hocam.
4: Neden?
2: Kaykaya daha da bindirmem de ondan hocam. Aklım çıktı korkudan.
4: Hadi bana müsaade.
0: Yükünüz de çokmuş hocam.
2: Yardım edelim.
4: Sağ olun çocuklar. Cami için bazı ihtiyaçlar vardı, onları aldım. Başka zaman inşallah yardım edersiniz.
0: Ben iyiyim hocam, gerçekten. Zaten camiye gelecektik.
4: Hadi o zaman. Selamun aleyküm Osman amca.
5: Aleyküm selam hocam.
4: Selamun aleyküm Fatma teyze.
6: Aleyküm selam Bayram efendi oğlum.
4: Selamun aleyküm Selçuk.
7: Aleyküm selam hocam.
0: Biz de yardım edelim hocam.
4: Sağ olun çocuklar.
0: Nereye bırakalım hocam?
4: Canavarlı depoya. Aklıma geldikçe gülüyorum.
6: Deponun adı da öyle kaldı hocam.
4: Sorma sorma. Siz oturun dinlenin. Ben halledip geleyim.
0: Selim, senin de dikkatini çekti mi? Bayram Hoca gördüğü herkese selam verdi.
2: Çekmez mi? Herkesi tanıyor maşallah.
6: Sadece tanıdıklarına değil, tanımadıklarına da selam verir Bayram Hoca.
0: Bunun çok önemli bir nedeni olmalı. Mutlaka öğrenmeliyim. Ne demişler? Merakta galip, bilgide mülayim ol.
6: Uydurma Galip.
4: Selamun aleyküm gençler.
0: Aleyküm selam hocam. Tam da bu konuda konuşmak istiyorduk hocam. Vaktiniz varsa.
4: Konuşalım tabii. Buyurun bakalım.
0: Hocam, dikkatimizi çekti de selam vermediğiniz kimse yok maşallah. Neden bu kadar çok selam veriyorsunuz?
4: Kumbaramı doldurmak için çocuklar.
6: Ne kumbarası hocam?
4: Selam kumbarası. Ne kadar çok selam verirsem kumbaram o kadar sevapla doluyor.
0: Oo, siz çok zenginsiniz o zaman hocam.
4: Elhamdülillah.
0: Öyleyse bizim de kumbaramızı doldurma vakti gelmiştir.
4: Geldi de geçiyor bile. Hadi o zaman göreyim sizi.
6: Selamun aleyküm İsmail.
8: Aleyküm selam Mustafa.
0: Selamun aleyküm Ahmet amca.
9: Oo, aleyküm selam yakışıklı.
2: Selamun aleyküm amca.
10: Aleyküm selam genç. Maşallah maşallah.
1: Benim 19 söylemesi ayıp.
0: Benim 20. Selamda galip, sevapta mülayim.
1: Kapıdan ilk girene ben selam vereceğim, tamam mı?
0: Hayır, olmaz.
1: Gayet de olur.
0: Olmaz.
1: Yakalarsan olmaz. Ne oldu Galip? Yoruldun mu?
0: Dua et hava sıcak. Yoksa seni çoktan yakalamıştım.
1: Ha, evet.
11: Salih! Hey! Ha? Baksana!
1: Selamun aleyküm Cemile. 20!
12: Aleyküm selam Salih. Yine üzerini batırmışsın. Pantolonuna bir şey sürülmüş gibi.
0: Bu ne be?
1: Deme öyle ya. Pis bir şey olmasın lütfen.
0: Ha? Yo, pis bir şey değil. Neyse ki.
12: Neyse ki Salih. Yoksa gidip namazı temiz üstte tekrar kılman gerekecekti.
1: Aa, o niye? Demin kıldım ya.
12: Üzerimizde ve namaz kıldığımız yerde pislik olmamalı. Yoksa namazın bozulur. Kural budur.
0: Hemen de kuralı koydu. Kuralcı başı.
12: Bilen hükmeder, bilmeyen boyun eğer.
1: Oo, çok havalı bir söz. Bunu not almalıyım.
0: Abartma Salih.
2: Yine gitti pantolon kardeşim.
1: Evet ya, ne olacak benim bu halim?
0: Geçmiş olsun kardeşim. Neyse ki kalıcı bir şey değil bu sefer.
1: Ah anneciğim, gideyim de üzerimi değiştireyim.
2: İşin bitince gel.
1: Tamam, hadi selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: 25.
0: Bak ya, git hadi.
1: Selamun aleyküm Galip. 22.
0: Aleyküm.

Asya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: bizlik bir haber mi? Kıtalar arası hayır takımı şimdi de Bulgaristan'da görüldü. 700 aileye yardım paketi bırakıp sırra kadem bastı.
1: Yine aynı izler mi var?
2: Yine onlar. Yine her yerdeler.
3: Dostum, kim bunlar?
4: Nasıl her yere ulaşıyorlar?
0: Acaba kaç kişiler?
1: Benim asıl merak ettiğim bunlar kim ve kaç kişiler? Bu amca bize nasıl yardım edecek?
4: Mehmet söyledi ya, dedektifmiş.
3: Ama artık emekli olmuş.
1: Ne? Amca emekliyor muymuş?
3: Ha, emekliyormuş mu? Yakında da konuşmayı söker diyorlar. Hayırlısıyla yürümeyi öğrenirse bize yardım edecek. Tövbe tövbe.
4: Çocuklar, didişmeyi bırakın, işe odaklanın.
0: İşte geldik, burası.
1: Evet çocuklar, hadi size hayırlı işler. Selamlar, saygılar.
3: Nereye dostum?
1: Benim biraz işim var.
4: Ma, ne oldu şimdi? Gerçi biraz ürpertici ama.
1: Biraz mı? Issız sarmaşıklarla kaplanmış, etrafından baykuş sesleri gelen, korku filmlerinden fırlamış bu eve emekleyen bir amcayla konuşmak için girmeyeceğim dostum.
0: Çocuklar, size bir sır vereyim. Bu eve hep birlikte giriyoruz ve amcayla konuşuyoruz.
1: İlla diyorsun yani. 4'te 3'ümüz girse? Bu işi bana bırak dostum. Kendimi feda ediyorum ve siz içerideyken bu ıssız yerde nöbet tutuyorum. Beni merak etmeyin. Yeter ki siz iyi olun. Tutmadı mı? Belli. Tutmamış.
0: Hadi çocuklar.
5: İyilik için.
1: Dostum, son kez söylüyorum. Buradan şimdi çekip gideriz, evi bulamadık deriz. Bu sırrı ölene dek saklarız ve normal hayatlarımıza devam ederiz.
2: Mo, abartma.
4: Acaba sonra mı gelsek?
6: Kim o?
0: Sırrı amcayı arıyoruz.

0: Biz iyilik habercileriyiz.
1: Ne istiyorsunuz?
2: Estağfurullah amcacığım, ne haddimize. Biz sizi rahatsız etmeyelim demeye gelmiştik. Şimdi de gidiyoruz.
3: Buyurun çocuklar, geçin bakalım.
2: Amca bildiğin yürüyor.
3: Söyleyin bakalım çocuklar, bu hayır takımını bulmak niye bu kadar önemli?
4: Biz iyilikleri yaymak istiyoruz. Çünkü ancak böyle iyiliği çoğaltabiliriz.
2: Ama sizi de çok yormayalım tabii.
3: Yorulmam evlat, yorulmam da korkarım size yardım edemeyeceğim.
0: En azından bize yol gösterseniz.
2: Ben yolu biliyorum. Biz geldiğimiz gibi döneriz amcacığım.
5: Sırrı amca, sen iz sürmede bir efsaneymişsin. Bize başka kimse yardım edemez.
3: Peki çocuklar, peki. O zaman yarın sizi vereceğim adrese bekliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz amcacığım. Biz kalkalım. Yarın görüşürüz.
4: Acaba nasıl yardım edecek?
5: Bence bizi onlara götürecek.
0: Yarın ola, hayrola.
3: Evet çocuklar, hadi gidelim.
4: Buyurun Sırrı Bey, hoş geldiniz.

0: Vay dostum! Hayır takımının imzası.
1: Siz de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Paketler dolusu sandviç.
2: Ciltlerce kitap.
3: Turnike kapıya asılmış, yavaş geçiniz tabelası.
2: Sen ne düşünmüştün ki Mehmet?
1: Aradığımız hayır takımını bulduk diyecektim.

0: En başından anlamıştım da sessiz kalmayı tercih ettim.
1: Tabii tabii Mo, muhakkak.
2: Sırrı amcanın hayır takımı lideri zengin bir hayırsever olduğu kimin aklına gelirdi ki?
0: Ne? Sırrı amca hayır takımı lideri miymiş?
3: Dostum, en başından anlamıştın hani.
0: Ben turnikeden yavaş geçmek gerektiğinden bahsediyordum.
4: Video tamamdır arkadaşlar.
5: Kıtaları dolaşan gizemli hayır takımını bulduk. Lakabı Sırrı olan hayırsever Abdullah amcanın yönetim binasındayız. Söz Abdullah amcada.
6: Bütün kıtalarda ekibimle kapı kapı geziyoruz. Bugüne kadar gizlendik. Fakat iyilik habercileri iyiliği yaymak için öyle bir emek veriyorlar ki onların ısrarıyla karşınızdayım. Artık her yere ulaşamıyoruz. Hayırseverlerin de desteğini bekliyorum.

0: Kira borçlarımı hayır takımı ödemiş. Artık hep doğamdalar.
1: Biz yoksul çocukları okutuyoruz. Her sene okulumuza hayır takımı yardım gönderir.
2: Sevgili seyirciler, hayır takımları kurmak için siz de elinizi taşın altına koyun. İyilikleri çoğaltalım.
3: Efendim? Ne? Hayır, biz dokunmadık. Peki, teşekkürler.
4: Kötü bir haber mi?
3: Hayır takımından aradılar. Depodaki bütün kolilerin tabelaları değişmiş. Ve hepsinin yeniden düzenlenmesi gerekiyormuş. Siz dokundunuz mu diye sordu.

0: Emrine hazırız Abdullah amca.
1: Çocuklar, keşke siz zahmet etmeseydiniz.
0: Sorumlusu biziz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz.
1: Peki o zaman. Hadi depoya inelim. Bu kolilerin tek tek açılması, yanlış yerde olanların doğru yere koyulması ve gruplandırılması lazım.
2: Bu işi bize bırak amcacığım.
3: Kangi ve Badem'e bir çift sözüm olacak.

0: Allah razı olsun çocuklar. Çok yoruldunuz.
1: Ne demek? Ne zaman ihtiyacınız olursa bizi arayın lütfen.
2: Biz artık gidelim Abdullah amca.
3: Mo ve diğerleri nerede?

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Да, сэр, сейчас беседим.
1: Да.
0: Беши! Neyse ya, size de şaka yapılmıyor. Bir fıkra anlatayım da neşeniz yerine gelsin mi?
2: Hayır.
0: Tamam, anlatıyorum o zaman. Kedinin biri evcil bir fare almış. Bakmış fare çok pis, yıkamaya karar vermiş. Arkadaşı uyarmış, fareyi yıkarsan ölür demiş. Bizim kedi dinlememiş. Ertesi gün arkadaşı bakmış ki fare ölü. Ben sana demedim mi yıkarsan ölür demiş. Kedi de demiş ki, yıkarken ölmedi ki, sıkarken öldü. He? He? Anlamadınız mı? Yıkarken değil, sıkarken öldü demiş. İyi o zaman. Ben kaçtım, sonra görüşürüz. Selam arkadaşlar. Size bir şey söyleyeyim mi?
1: Of Ferit. Bir şey diyeceksin.
0: Vay, espriyi kapmışsın. Tamam, başka bir şey söyleyeyim mi?
1: Tamam, söyle.
0: Başka bir şey. Tamam, tamam. Şakayı bırakalım. Çok önemli bir şey söylemek istiyorum size. Söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Çok önemli bir şey. Tamam, şuna cevap verin. En tatlı on nedir? Balon. Hay Allah, bu kedilerin de hiç espri anlayışı yok. Biraz eğlendireyim şunları. Köpek geliyor, kaçın!

0: bu son şansın. Bir daha şikayet duyarsam çok fena olacak. Yine ne işler karıştırıyor bu?
1: Şaşkın! Nedir benim senden çektiğim?
2: Özür dilerim patron. Bir daha olmayacak. Yeter ki sağ kolun ben olayım.
0: Yakala, getir şunu!

0: Bugün düzenimizi bozan bu kediye bir ceza vereceğiz. Var mı bir fikri olan? Aç bırakalım.
1: Köpeklere verelim.
2: Aslında aklıma bir şey geliyor ama saçma deyip kızarsın diye söyleyemiyorum.
0: Söyle.
2: Yok, vallahi olmaz.
0: Şaşkın, delirtme adamı, söyle dedim.
2: Söz ver kızmayacağına.
0: Tamam, söz.
2: Onu camiye gönderelim. Biraz da oradakilerin düzenini bozsun diyecektim. Ama neyse.
0: İşte bu. Senin kafada ara sıra çalışıyor. Bundan sonra bu camide yaşayacaksın. Cami çevresinde sürekli nöbet tutacağız. Başka yere gitmeye kalkarsan fena olur.
3: İyi, bundan kolay ne var? Lütfen içeri alın beni, gidecek başka yerim yok ne olur.
2: İnanmayın arkadaşlar. Sar asla bir adamının başka yere gitmesine izin vermez.
4: Bu kedi bir ajan olmalı.
1: Aklınca aramıza kendi adamını sokacak.
5: Ama ya doğru söylüyorsa?
4: O iş bende. Yarın sabah aralarına sızar, bilgi toplarım.
3: Hmm?

0: Ferit'ten kurtulduk. Sen de kedi olalı bir işe yaradın. Aferin.
1: Evet arkadaşlar. Gerçekten kovmuşlar bu kediyi. Ajan değilmiş.
2: Anne gel buraya.
3: Beni kabul ettiğiniz için çok teşekkürler. Size bir şey diyeyim mi?
2: Evet. Bir şey.
4: Şok geçiriyor herhalde zavallı hayvancık.

0: ne zaman iyileşir?
1: Merak etmeyin hocam. Bir aya kalmaz tekrar yürümeye başlar. Ama daha önemli bir sorunu var.
0: Nedir?
1: Kilo vermesi lazım. Tosun gibi olmuş maşallah.
0: Adı da Tosun zaten. Adına yakışanı yapıyor. Tosun Efendi, hele bir iyileş, spora yazdıralım seni.
2: Aferin Ferit, iki günde ortalığı birbirine kattı. Tosun'u da hastanelik etti.
3: Bize böyle davranmaya hakkı yok.
4: Böyle şaka olmaz kardeşim.
5: Beyefendi, bir fare şakaya tahammül eder. Ama bu normal şaka değil ki.
6: Tosun'un başına gelenler bizim de başımıza gelebilir.
3: Bence hemen camiyi terk etmeli.
6: Arkadaşlar, bence hatasını anladı. Ona son bir şans veremez miyiz? Affedemez miyiz? Biz affetsek ne olur? Asıl kötülüğü Tosun'a yaptı.
4: Azimi haklı. Ancak Tosun affederse ona son bir şans verebiliriz. Nasıldı veteriner?
7: Vallahi iyi bir adama benziyor. Yaramı sardı, bir şeyler içirdi. İyi geldi. Gerçi spor yapmak gibi tatsız konuşmalar geçti ama genelde iyiydi. Şakacı nerede?
3: Kapının önünde bekliyor.
6: Biz aramızda konuştuk. Sen kal dersen kalacak, yoksa gidecek. Ne dersin?
8: Çok özür dilerim Tosun. Lütfen beni affet. Böyle olacağını bilemedim. Ben gidiyorum arkadaşlar. Hepinizden de özür dilerim.
7: Hop hop hop. Öyle kolay kaçıp kurtulmak yok. Burada kalacaksın ama iki şartla. Bir daha kimseye eşek şakası yapmak yok. Kedi şakası yapabilirsin.
8: İkinci şart?
7: Bir ay boyunca beni sırtında taşıyacaksın. Yemeğimi yedireceksin, tüylerimi temizleyeceksin.
8: Come on!
7: Ha, bir de benim yerime spor yaparsan sevinirim.

0: Allah Allah. Sema, Elif nerede kaldı?
1: Bilmem. Normalde çoktan gelmiş olurdu. Uyuya mı kaldı acaba?
0: Hasta falan olmasın da.
1: Dur, aklına hemen kötüyü getirme baba. Bir şey yoktur Allah'ın izniyle.
0: Fiko geldi ama Elif hala yok ortalıkta.
1: Evet, ben de meraklandım şimdi. Saat de biraz erken. Ben daha sonra arar sorarım annesine.
0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar.
1: Bugün keyifli bir balon yolculuğu yapacağız inşallah. Yeter ki balonda kurallara uyun.
2: Uyuyoruz Sema abla.
1: Evet, o halde hadi bakalım. Biniyoruz balona.
0: Sema, kızım, aklım kaldı Elif'te. Acaba annesine bir telefon mu etsek?
1: Burada telefon çekmiyor ki baba. Ancak havalanınca arayabilirim.
0: Ama ya havalandığımızda hasta olduğunu öğrenirsek? Geri de dönemeyiz.
1: İçini ferah tut babacığım. Her şey yolundadır Allah'ın izniyle.
0: Acaba diyorum, ben bugün uçuşu tek başıma halletsem, sen gidip evlerine bir ziyaret mi etsen? Belki bir ihtiyaçları vardır.
1: Tek başına nasıl olacak baba?
3: Sema abla, Aygah dede, bekleyin.
0: Elifçik geliyor. Oh, şükürler olsun. Bico, nerede kaldın bakalım? Mürettebat gemiye geç kalır mı hiç?
3: Kusura bakma Aygah dede. Teyzem bizi evine davet etmiş. Annem oraya gideceğiz diye dışarı çıkmama izin vermedi.
1: Nasıl geldin o zaman?
3: Annem işe dalınca kaçtım.
1: Annenin haberi yok mu geldiğinden?
3: Yok, izin vermezdi ki.
0: Ama bu doğru değil Elifciğim.
3: Ama ben teyzeme gitmek istemiyorum ki. Balona binmek istiyorum. Ziyarete gitmek sıkıcı. Balona binmek eğlenceli. O yüzden de kaçtım.
0: Havalandığımızda sen annesine telefonla haber ver kızım. Meraklanmasın kadıncağız.
1: Yaptığının hata olduğunu söylemeyecek miyiz baba?
0: Söyleyeceğiz tabii. Ama anlayacağı dilden.
1: Tamam. Evet, bizimle. Size haber vermeden gelmiş. Telaşlanmayın diye haber vermek istedim. Sizden de Allah razı olsun. Görüşmek üzere inşallah.
0: Evet değerli yolcularımız. Dikkat balonuna hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi sizlere anlatacağım hikayeyi dikkatle dinlemeniz gerektiğini biliyorsunuz sanırım.
2: Biliyoruz Aygah dede.
0: Güzel. O halde anlatayım da dinleyin. Bir varmış, bir yokmuş. Okyanusun dibinde alpullu bir balık ailesi varmış. Bu alpullu ailesinin Bıdık adında bir oğulları varmış. Bu alpullu balık ailesinin çok geniş akrabaları, eşleri, dostları varmış. Bu akrabalarla sık sık bir araya gelir, sohbet eder, hal hatır sorarlarmış. Birinin başı derde düşse hemen yardımına koşar, bayramlarda, düğünlerde, mutlu günlerde hep bir arada olurlarmış.
2: Ne güzel!
0: Küçük bıdık balık bu ziyaretleri çok severmiş. Kuzen balıklarla bir araya geldiklerinde birbirinden güzel oyunlar oynar.

0: Onlar çok güzel vakit geçirirlermiş. Hele hele Bıdık onlarla yerden yüzek oynamaya bayılırmış. Sürekli bu oyunu oynamak istermiş. Gel zaman git zaman Bıdık biraz büyümüş. Artık çocuk sayılamayacak yaşa gelmiş. Akraba ziyaretlerine gitmek istemiyormuş artık. Kendini odaya kapatmış, bilgisayar başından kalkmaz olmuş. Ne ziyaretlere gidiyormuş, ne de akrabalar geldiğinde onların yanına çıkıp sohbet ediyormuş. Bütün bağını kopartmış. Bir başına takılıyor, kimseyle konuşmuyormuş.
1: Ama yalnız kalır.
0: Dinle de gör bakalım ne olmuş. Bıdığın babası bir gün Bıdığa, oğlum, amcam biraz rahatsızlanmış. Onu ziyarete gidiyoruz. Hadi hazırlan, demiş.
2: Ben gelmeyeceğim baba.
0: Ama neden oğlum? Hem kuzenlerini de görürsün, yerden yüksek oynarsınız beraber.
2: Yerden yüksek mi? Ben büyüdüm artık baba, çocuk değilim.
0: Tamam o zaman, oturur sohbet edersiniz.
2: Sohbet edecek vaktim yok baba. Bilgisayardaki oyunumu bitirmem lazım. Çok selam söyleyin. Geçmiş olsun dileklerimi iletin.
0: Ama oğlum.
2: Lütfen ısrar etme baba. Dedim ya, oyunumu bitirmeliyim.
0: Oğlunun bu tavrı adamcağızın da kalbini kırmış. Üzülmüş ama bir şey de diyememiş. Çaresizce çıkmış odasından. Böyle böyle günler ayları, aylar yılları kovalamış. Bıdık iyice büyümüş. Annesi babası yaşlanmış. Bıdık ayrı bir eve çıkmış. Ama hala bayramlarda kimseye gitmiyor, düğünlere katılmıyor, ortamlara karışmıyormuş. Bırakın akrabalarına gitmeyi, yaşlı anne ve babasını bile doğru düzgün ziyaret etmiyormuş. Ve kendi kendine...
2: Ben kendi kendime yeterim. Baksana ne kadar eğlenceli böyle kafama göre gezmek. Ziyaretler sıkıcı. Boş boş oturuyoruz.
0: Diyormuş. Bu tavrı Bıdık'ı giderek yalnızlaştırmış. Derken bir gün Bıdık balıkçıların ağlarına takılmış. Bıdık çok korkmuş. Ne yapacağını bilememiş. Çaresizlik içindeyken yanından geçen balıkları görmüş. Korku ve telaş içinde olduğu için onları hemen tanımış. Onlar kuzenleriymiş. Heyecanla onlara seslenmiş.
2: Hey, kuzenlerim. Balıkçıların ağlarına takıldım. Bana yardım edin. Ne olur kurtarın beni.
0: Ama kuzenleri onu o kadar uzun zamandır görmüyormuş ki hiçbiri tanıyamamış onu.
2: Yardım edin. Ne olur. Ben kuzeninizim. Kurtarın beni.
0: Diye bağırıyormuş Bıdık. İçlerinden biri yardım etmeyi düşünmüş ama diğerleri ona...
2: Dur, sakın gitme. Belli ki bu balıkçıların bir oyunu. Bizi ağlara doğru çekip yakalamak istiyorlar. Baksana, kuzeninizim diyor ama biz onu hiç görmedik. Kuzenimiz olsa tanırdık.
0: Diyerek durdurmuş. Zavallı Bıdık. Ne kadar ağlayıp sızlasa da kuzenlerini ikna edememiş. İşte böyle çocuklar. Yalnızlık Allah'a mahsustur. İşlerimiz yolundayken, eşimizden, dostumuzdan uzaklaşırsak, başımız sıkıştığında yanımızda kimseyi bulamayız. Hah, bakın Fiko da biz dostlarını ziyarete geldi. Biliyor musunuz çocuklar? Bir hadisi şerifte Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasına iyilik etsin buyurulmuştur.
3: Onlarla iletişimimizi asla kesmemeliyiz. Akrabalarımızı ziyaret edip hal hatır sormak, bir ihtiyaçları var mı öğrenmek çok güzel bir davranıştır.
0: İşte böyle. Akraba ilişkilerimizi korumak, onlarla güzel ilişkiler kurmak, malda bolluk, ömürde uzamadır buyurulmuş. Bunu aklınızdan hiç çıkartmayın, değil mi kuzularım?
1: Çıkartmayız Agah dede.
0: O halde gelelim sorularımıza.
3: İlk sorunuz benden. Bıdığın ailesinin adı neydi hatırlıyor musunuz?
1: Evet, Alpullu.
0: Çok güzel. Ozan'a bir puan. Peki Bıdık'ın babası hastalanan amcasını ziyarete gideceklerini söylediğinde Bıdık ne demişti?
1: Ben gelemem, oyunumu bitirmem gerek dedi.
0: Çok doğru. Bir puan da Kenan'a.
3: Durum berabere. Doğru cevap veren bugünün kazananı olacak. Dikkatle dinleyin.
1: Tamam.
3: Bıdık küçükken kuzenleriyle bir araya geldiklerinde bir oyunu oynamayı çok seviyordu. Neydi o oyun?
1: Yerden yüksek.
0: Doğru. Tebrikler Kenan. Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı sen oldun.
2: Ozan da rozet kazandı değil mi Agah dede?
0: Evet. Böylece o da dikkat balonu ailesinin bir üyesi oldu.
3: Eşsiz manzaranın tadını çıkartmak, birlikte güzel, keyifli sohbet edip eğlenceli vakit geçirmek. Bunların hepsi güzel kazanımlar. O yüzden dikkat balonunda kaybetmek yoktur.
2: Evet, bugün yarışmadım ama ben de kazandım.
3: Nasıl yani?
2: Bıdık sayesinde. Güzel bir ders çıkarttım.
0: Öyle mi? Neymiş o?
2: Bugün bize neden Bıdık'ın hikayesini anlattığını biliyorum Agah dede. Teyzeme gitmek sıkıcı dediğim için anlattım.
0: Bak bak bak, seni cimcime seni.
2: Evet, iyi ki de anlattın. Ben dersimi aldım. Bundan sonra akrabalarımızı hep ziyaret edeceğim.
3: Annene haber vermeden evden uzaklaşmayacağına da söz verir misin Elif'ciğim?
2: Evet, veririm.
3: Peki öyleyse. Al bakalım. Sen de bir rozet daha kazandın bizden.
2: Hey yaşasın, iki rozetim oldu. Hey hey hey dikkat balonu. Lay lay lay her yer rozet dolu.

0: Bak, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Çok güzel. Hepsini yedi.
1: Beğenmiştir.
0: Evet, beğendiği kesin.
1: Bak, sana teşekkür ediyor. Hediyen onu mutlu etmişe benziyor.
0: Hediye mi? Hediye vermedim ki. Sadece besledim.
1: Hediye nedir ki?
0: Sevindirmek için verilen güzel bir şey.
1: Tamam işte. Marty'ye verdiğin onun için güzel bir şey. Üstelik de sevindi.
0: Aslında doğru.
1: Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem sık sık hediyeler verir, insanları sevindirirdi.
0: Ama bu insan değildi.
1: Olsun. Hayvanları sevmenin ve onlara hediye vermenin neresi kötü?
0: Evet, bu beni de mutlu etti.
1: İster misin Asya'yı da mutlu edelim?
0: Aa, harika olur.
1: Öyleyse hemen güzel bir şey düşünelim.
0: Asya ne sever?
1: Saçlarına bakmayı sever. Öyleyse ona saçlarıyla ilgili bir şey hediye edelim.
0: Şampuan?
1: Olmaz. O evde zaten var. Olmayan bir şey bulmalıyız.
0: Öyleyse toka yapalım.
1: Ama tokası da var.
0: Onda olmayan bir renk buluruz.
1: Peki onda hangi renkler var biliyor musun?
0: Bilmiyorum.
1: Öyleyse?
0: Şimdi Asya burada olsaydı hemen bir fikir bulurdu.
1: Bence sen de bulursun. Umutsuzluğa kapılma hemen.
0: Bulamıyorum Temel amca. Asya gibi değilim ben. Keşke çok şey bilen birine sorabilsem. Nasrettin Hoca gibi mesela.
1: Demek tanıyorsun Nasrettin Hoca'yı.
0: Kim tanımaz Temel amca? Nasrettin Hoca hikayeleriyle büyüdüm ben.
1: Büyüdün demek.
0: Yani büyüyorum.
1: Bak aklıma ne geldi. Gel seninle şehre gidip Asya'ya Nasrettin Hoca hikayeleri kitabı alalım.
0: Bir kitap. Evet, bu harika bir fikir. Sonunda bir hediye bulduk. bulduk.
1: Dur Eyme, dur. Taka batacak. Alabora olacağız.
2: Hadi ama Eymen, meraktan öldüm.
0: Tamam tamam, açabilirsin paketi.
2: Bir kitap. Hem de Nasrettin Hoca hikayeleri. Çok istediğim bir kitap.
0: Sevdin mi?
2: Sevmek ne kelime, bayıldım.
1: Sana uygun hediye bulmak için çok uğraştı Eymen.
2: Ama çok güzel hediye bulmuş. Nereden geldi aklına?
1: Fikir danışma diyelim.
2: Kimden fikir aldığını hiç ama hiç merak etmiyorum.

0: Geri dönüşüm.
1: Kal diyemem. Öf, olmadı. Bu saçma. Git diyemem. Ah yok, bu da saçma. Şşt, kıçı kıçı, sessiz ol. Sana da biraz saygın olsun canım. Tabii. Hangisini yazsam acaba? Aman, ikisini de yazayım. Git diyemem, kal diyemem. Yine çok saçma oldu ya. Of. Aman. Enişte, al şu köpeğini başımdan ya. Yine benimle uğraşıyor.
2: Az bile yapmış. Bunlar ne böyle?
1: Kağıt.
3: Bir satır yazıp atmışsın.
1: Sanatımda mükemmeli yakalamak zorundaydım. Kusursuz olduğum için beni suçlayamazsınız. Tabii.
4: İsraf ettiğin için suçlayabilir miyiz peki?
1: Ne alaka ya? Bunlar sadece kağıt.
5: Ne demek sadece kağıt oğlum? Kağıtlar nereden geliyor peki?
1: Bunda bilemeyecek ne var? Kağıt fabrikasından tabii.
6: Of, bu çocuk adamı delirtir. Kağıtlar neden yapılıyor yani?
1: Kağıtlar neyden?
4: Tabii ki ağaçlardan dayı.
1: Hiç benzemiyor ki bunlar.
7: Zekicim, kağıdın ham maddesi ağaçtır. Boş harcanan her kağıt için gereksiz yere bir sürü ağaç kesiliyor.
1: Hadi ya! Ağaçsız da olmaz ki. Ne yapsak acaba ya? Ormanları korumanın harika bir yolunu buldum. Tabii.
0: Nedir dayı?
1: Tüm okulları kapatmak.
6: Hayda! Ne alaka oğlum?
1: Okulları kapatırsak kimse kitap defter kullanmaz. Böylece ağaç da kesilmez.
3: Harika bir plan. Arkandayım dayı. Hemen kapatalım okulları.

0: biraz daha mantıklı bir plana ne dersin? Hı?
1: Ne gibi Zeynep'ciğim?
2: Geri dönüşüme önem vermek gibi.
1: Geri ne?
2: Hı? Geri dönüşüm. Gereksiz yere kağıt kullanmayacağız. Kullandığımız kağıtları da biriktirip geri dönüşüm tesislerine vereceğiz. Onlar da bu kağıtları işleyip tekrar kağıt yapacaklar.
0: Eski kağıtlardan yeni kağıtlar yapıldığı için yeni ağaç kesmek gerekmeyecek.
1: Hı. Hı, fena fikir değilmiş. İşe yarayabilir. Bir deneyelim.
3: Bu yeni bir fikir değil Zeki. Hı? Zaten insanlar bunu hep yapıyorlar. Hayatında hiç geri dönüşüm kutusu görmedin mi sen?
1: Şey, görmüşümdür kesin. Yani biraz tarif etseniz çıkarırım.
4: Görmemiş.
0: Anne, biz de geri dönüşüm kutusu yapalım mı?
2: Harika bir fikir bu. Yapalım tabii.
5: Peki, sadece kağıtlar mı geri dönüşüyor?
2: Hayır tabii ki. Plastikler, metaller, camlar da geri dönüşebilir.
5: O zaman hepsi için ayrı bir kutu yapalım.
6: Özellikle cam atıklar ormanlarda çok tehlikeli olurlar. Güneş ışığı vurunca mercek görevi görüp ormanı yakabilirler.
7: Plastikler de doğada çözünmeden yüzlerce yıl durabilirler. Çevreyi kirletirler.
0: Keşke doğada çözünebilen plastikler olsaydı.
2: Aslında...
1: Hadi artık oyalanmayalım. Hemen birkaç ağaç keselim de eniştem geri dönüşüm kutusu yapsın. Değil mi?
0: Ağaçları kurtarmak için ağaç mı keselim yani dayı?
1: Ha. Aslında iyi bir fikirdi ama böyle söyleyince de mantıksız gibi geldi. Ne yapacağız o zaman?
2: Peki ben size doğal malzemelerle doğada çözünebilen plastik yapmayı öğretsem?
0: Çok iyi. Bu plastiklerle geri dönüşüm kutusu yapsak?
5: Ağaçlar da boş yere kesilmemiş olsa?
1: Ha?
0: Harika olur.
1: Ya siz niye böyle parça parça konuşuyorsunuz?
0: Uzun diyaloglar sıkıcı oluyor çünkü.
2: Hadi bakalım. Doğal plastiğimizi yapalım.

0: Sütümüzü biraz ısıtıyoruz. Sirkeyi yavaş yavaş sütümüze döküyoruz. 5 dakika bekletiyoruz. Anneciğim, bir tülbent verir misin?
1: Tabii.
0: Şimdi de sütü süzüp doğal plastiğimizi alıyoruz.
1: Tamam.

0: Şu anda istediğimiz şekli verebiliriz. Ama kuruyunca sert olacak. İkinci kutuyu kim yapmak ister?
1: Ben!
2: Oh, yeah, yeah, yeah.

0: Çok güzel oldu.
1: Tamam.
0: Ha ha ha!

0: Ablacığım. Hı? Benimle gurur duyacaksın. Harika bir geri dönüşüm kutusu yaptım abi.
1: Öyle mi? Göster bakalım.
0: Ta ta ta tabi.
2: Bu ne?
0: Pil bahçesi. Bitmiş pillerimi toprağa ektim. Şimdi bunlardan yeni piller çıkacak.
3: Sen meseleyi çok yanlış anlamışsın dayıcığım.
1: Atık piller çevreye çok büyük zarar verir. Onları toprağa gömemezsin.
4: Bitki gibi çıkacaklarını da hiç sanmıyorum.
5: İlle de bir şey ekmek istiyorsan bu tohumları ek bakalım.
6: Ben de istiyorum.
3: Ben de.
5: Tamam. Alın bakalım. Hepiniz ekin. Ama herkes kendi tohumundan sorumlu.
0: Merak etme anneciğim. Diğerlerini bilmem ama en iyi benim tohumum büyüyecek. Tabi.
3: Yardım etmemi ister misin?
6: Evet.
0: Çok derin kazmamalıyım. Ağacım dışarı rahat çıksın canım. Suyu da bol olsun ki çabuk büyüsün. Başka ne lazım? Ha! Güneşin sıcaklığı. Toprak altında olduğuna göre ben ısıtmalıyım onu. Canım benim. Ben kazanacağım. Tabii.

0: neden?
1: Aşırıya kaçtın da ondan. Allah kainatta her şeyi bir düzen, bir denge içinde yaratmıştır.
2: Bir tohuma hiç su vermezsen büyümez. Çok su verirsen de çürür. Sen acele ettin ve tohumunu çürüttün.
0: Of ya! Ne bileyim böyle olacağını ben, anne!
3: Kağıtları harcamayın. Onlar ağaçtan yapılıyor. Bitkilere çok su vermeyin. Onlar dengeden besleniyor. Abarttım da ben abarttım. Suyu bastım da ben bastım. Güzelim tohumlarımı çürüttüm de ben çürüttüm. Sessiz olun çocuklar, israf etmeyin hiçbir şeyi. Geri dönüşüm gerekli.

0: Aferin. Aferin sana boncuk. Mis gibi oldun.
1: Allah senden razı olsun Garip abi. Ne güzel ilgileniyorsun boncukla.
0: Cümlemizden Merve, cümlemizden. Boncuğu çok seviyorum, çok seviyorum boncuğu. Ondan ver ya, ondan.
1: O da seni çok seviyor Garip abi.
0: Seviyor mu dersin? İnşallah seviyordur, inşallah.
1: Seviyor, seviyor. Baksana, hiç yanından ayrılmıyor.
0: Aa, onlar bize emanet Merve. Onları sevip korumak görevimiz Merve. Çok sevmeliyiz Merve, çok çok.

0: Evet, Heybeli Tiyatro. Köyümüze hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Yok, sefalar getirmedik muhteremmi.
0: Nasıl?
1: Bir sefa, bir garip, bir de Merve getirdik.
0: Ha, o manada söylemedim. Sefa, yani keyif verdiniz, şeref verdiniz manasında söyledim.
1: Biliyorum muhteremmi, biliyorum. Şaka yaptım.
0: Öyle mi İlahi Abidin kardeş? Gösteri daha başlamadı, kandırma beni. o zaman ben gideyim de anonsumu yapayım. Köylü kaç gibi toplansın burada?
1: 8'de başlarız oyuna.
0: Tamam, ben anonsu ona göre yaparım.
1: Ne muhterem mi?
0: Yapmayacak mısın?
1: Neyi?
0: Sahneyi canım. Hani bir düğmeye basıyormuşsun, hop kamyonet sahne oluveriyormuş.
1: Ha, onu diyorsun. Yapacağım, yapacağım.
0: Hadi yap da anonsu yapmadan bir göreyim şunu. Gittiğiniz köylerdeki herkes bunu anlatıyor.
1: Yapma yahu. Desene bizim kamyonet bizden daha meşhur buralarda.

0: Vay vay vay! Şunun ihtişamına bak! Gerçekten anlatıldığı kadar varmış yahu. Ne güzel. Şimdi Abidin kardeş, senden bir ricam olacak.
1: Buyur muhterem mi?
0: Şimdi sen bana şaka yapınca aklıma bir şey geldi. Ne güzel gülüştük, eğlendik. Ben diyorum ki

0: Duyduk duymadık demeyin. Heybeli Tiyatro bugün köyümüze teşrif etmiştir. Akşam tam 8'de gösterileri başlayacaktır.
1: Tüm köylümüzü tiyatro izlemeye davet ediyorum. Ha, bu arada gerçekten
0: de kamyonet bir düğmeyle sahneye dönüşüyor. Ben gözlerimle gördüm. Anlatanlar abartıyor sanırdım, lakin gözümle gördüm.
1: Koca kamyon sahne oldu. Bizim köyden bir tek ben gördüm ha. Bir tek ben gördüm.
0: Benden başka kimse görmedi.
2: Evet, bugünün konusu iyi huylu olmak. Ne güzel bir konu başlığı bu ya. Kim yazdı?
3: Ben.
2: Nereden geldi aklınıza?
3: Muhtara ders olsun diye yaptım.
2: Aa, neden?
3: Günlerdir sizin gelmenizi bekliyoruz. Kamyonet nasıl sahneye dönüşüyor görmek için. Herkes merakla beklerken muhtar bir tek kendi görmüş, bir de sabahtan beri hepimize hava atıyor. Oh ya, bir ben gördüm diye. İyi huylu biri böyle yapar mı?
4: Hayır, yapmaz.
5: E oynayın bakalım da muhtara da ders olsun.
6: Eyvah, bugün mevzu derin arkadaşlar. Dikkatli olmamız lazım.
2: Biz her zamanki gibi doğru bildiğimizi anlatalım. Gerisini bana bırakın.
6: Tamam.
7: Of, gıcık. Bir daha asla onunla konuşmayacağım.
6: Merve, kızım hayırdır inşallah. Böyle selamsızca içeri girdiğine göre kötü bir şey oldu sanırım.
7: Aslı'ya gıcık oldum anne. Bir daha asla onunla konuşmayacağım.
8: Ne oldu abla? Hiçbir şey anlamıyoruz dediklerinden.
7: Aslı okula bebeklerini getirmiş. Biraz da ben oynayayım dedim, oynatmadı.
2: İnsan bunun için arkadaşına küser mi kızım? Sen de kendi bebeğinle oynarsın.
7: Küstüm işte, bana ne?
6: Kızım, arkadaşın paylaşımcı davranmamış olabilir. Tamam, bu da seni üzmüş olabilir. Ama bu şekilde davranman sorunu çözmez ki.
7: Sorun Aslı anneciğim. Eğer onunla konuşmazsam sorun çözülür.
2: Bak kızım, davranışlarımız bizi iyi ya da kötü insan olarak ayırır. Sen iyi insan olmak istemez misin?
7: İsterim elbette ama ben kötü bir şey yapmadım ki. Aslı yaptı.
9: Tamam ama güzel ahlak bize ne söyler?
7: Ne?
2: Kimseyle çekişmemeyi, kimseyi çekiştirmemeyi. Merve, hadi kızım. Hemen çıkmazsak okula geç kalacaksın.
7: Geldim baba.
2: Kızım, ne yapacaksın o bebekleri?
7: Okula götüreceğim baba.
2: Neden?
7: Bütün arkadaşlarımla birlikte oynayacağım ama Aslı'yı oynatmayacağım. Görsün bakalım.
2: Kızım, bu doğru olur mu sence?
7: Olur baba. Aslı çok kıskanç biri. Sadece kendisini düşünüyor. Başkalarının ne düşündüğüne önem vermiyor. Öğretmenimiz bir soru sorduğunda eğer cevabı bilmiyorsa herkese soruyor. Lütfen söyleyin diyor. Eğer cevabı biliyorsa kimseye söylemiyor.
2: Anladım kızım. Gel bakalım. Otur şöyle yanıma. Bak kızım. Bir kişinin uygun olmayan bir şekilde davrandığını gördüğümüzde onun neden böyle davrandığını düşünüp iyiye yormak güzel ahlakın bir gereğidir.
7: Ama baba.
2: Kızım, kötü olanı düşünmeyi herkes yapar. Belki Aslı'nın oyuncağını seninle paylaşmamasının bir sebebi vardır.
7: Ama ne olabilir ki? Paylaşmamak kötüdür.
2: Evet, bu doğru bir tavır değil ama iyi huylu kimseler yanlışa yanlışla karşılık vermez. Bence sen bugün bu oyuncaklarını götür, arkadaşlarınla oynarken Aslı'yı da davet et.
7: Çok güzel fikir. Belki böylece onun da doğru olanı görmesini sağlayabilirim.
2: Aynen öyle kızım. Hadi bakalım. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Ama bir konuya açıklık getirmek için kısa bir konuşma yapmam gerek.
3: Hayırdır inşallah.
2: Bugün köye geldiğimizde muhtar emmi benden bir ricada bulundu.

0: Hadi bakalım sahnemizi kamyonete dönüştürelim. Sonra tekrar sahneye dönüştürelim de herkes görsün.
1: Oley! Oley! Yaşasın! Yaşasın!

0: Abidin kardeş, güzel bir oyun oynadınız. Güzel bir ders verdiniz. Kamyoneti sahneye dönüştürüp güzel bir gösteri de yaptınız. Size ne kadar teşekkür etsek az.
1: Biz teşekkür ederiz. Hoşgörünüz ve misafirperverliğiniz için.
2: Bugün bana büyük bir ders oldu. Deyim yerindeyse ava giderken avlandım Abidin kardeş. Muhtarın şaka yaptığını bilmiyordum. Kızdım, öfkelendim, canını sıkmak istedim. Ama sayenizde anladım ki kötülüğe kötülükle cevap verilmez.
1: Aynen öyle.
0: İnşallah tekrar yolunuz düşer köyümüze.
1: İnşallah.
2: Ne zaman isterseniz bekleriz. Burası sizin de köyünüz.
1: Hadi kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.
0: Sizler de yolunuz açık olsun.
2: Affettin mi beni muhtar?
0: Affetmeyecek bir şey yok canım. Sonuçta her şey tatlıya bağlandı.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Sağ robot kol.
1: Sol robot kol.
0: Şimdi de yazılımı halledelim. Abla, ben çok yoruldum ya. Sen devam eder misin?
1: Kodlama neredeyse bitti. Yemek listesinde yazdık mı bu iş tamamdır. Mantar çorbası. Su böreği.
0: Abla, lahmacun da yaz, lahmacun da.
1: Lahmacun.
0: Döner yaz abla, dönersiz olmaz.
1: Döner. Ne oldu Yavuz? Nereye? Sadece kendi sevdiklerinizi yazıyorsunuz. Benim sevdiğimi yazmıyorsunuz.
0: İstediğini söyle, onu da yazalım Yavuzcum. İstediğimiz kadar yemek ekleyebiliriz sisteme.
1: Benim istediğim Beçel.
0: Hiç tahmin edemeyeceğimiz bir istekte bulundun kardeşim. Çok şaşırdık gerçekten.
1: Ben böyleyim. Şaşırtmayı severim. Beçel. İşte bu kadar.
0: Deneyelim bakalım.
1: Yaşasın, çalışıyor.
0: Şimdi de elini hareket ettir abla. Maşallah, pervane gibi.
1: Peki kollavı nasıl çalışacak? Bu iş tamamdır. Başardık. Yaşasın.
0: İşte bu kadar. Harikayım.
2: Başardık. İşte bu kadar. Tommy. Ne yapıyorsunuz bakayım burada? Neyi kutladık biz şimdi? Bu ne böyle? Ya da kim? Atölyemi ele geçirmeye çalışan bir uzaylı gelmiş. Yusuf, senin arkadaşın mı bu?
0: Hayır.
2: Çok ayıp. Söyle kendine başka atölye bulsun. Benim işim gücüm var. Tommy.
1: Yeni bir icat yaptık dayı.
2: Güzel espriydi. Komik çocuk seni. Hadi söyleyin, kim bu?
1: Sen lokantaya gitmiyor muydun?
2: Evet, gidiyordum.
0: Çok erken döndün.
2: Evet, yolda karnım acıktı. Aç karnına lokantaya gidilmez dedim.
1: Lokantaya açken gitmiyor muyduk?
2: En iyisi evde karnımı doyurayım, sonra giderim.
1: İlginç bir yaklaşım olmuş. Lokantacılar bu fikri hiç sevmeyecek.
2: Hadi bakalım, kim yardımcı aşçı olmak ister?
1: Aşçı başının kim olduğuna bağlı.
2: Tabii ki ben.
1: O zaman ben istemem dayı.
0: Ben de.
1: Ben de.
2: Niyeymiş o? Ben dünyanın en büyük aşçısıyım. Benim yardımcım olmak için insanlar kapıda kuyruk oluşturuyorlar. Tabii. Nereye gidiyor bu ya?
1: Hani dayı? Neredeler?
2: Yani çağırsam kuyruk oluştururlar. Ama ben çağırmıyorum.

0: Niye?
1: Niye?
0: Bu şerefi yeğenlerime vermek için.
1: Dayıcım, bence bu şerefi ailemizin dışındaki insanlarla da paylaşalım.
0: Olmaz. Hadi gelin de güzel bir menemen yapayım size.
1: Menemen mi?
2: Olmaz.
3: Dayıcım, en son yaptığın menemeni hala unutamıyoruz.
0: Unutulmaz bir lezzetti değil mi?
1: Vallahi lezzetini bilemiyoruz. Sadece sen yemeye çalışmıştın.
0: Tamam o zaman çubuk makarna yapayım.
3: Bununla mı yiyeceğiz?
0: Yo, vantilatör bir kere. Çok da güzel serinletiyor.
1: Dayıcım.
0: Zeynepciğim.
1: Bu akşam yemeği başkası yapsa olur mu?
0: Ne? Aşımı tuttunuz yoksa?
3: Öyle de denebilir.
0: Kim?
4: Kim değil, ne?
0: Hasbinallah. Bilmece gibi konuşmayın.
1: Tamam, açıklıyorum. Sıkı dur. Biz bir yemek yapma robotu icat ettik. Adını da ben koydum.
0: Neymiş?
4: Aşbot. Yemek anlamında aş ve robotun botunu birleştirdim.
0: Ben alsam zebot koyardım.
4: Ama sen yapmadın ki.
0: Aman canım. Zaten çalışmaz bu. İki tane kol. Buna yazılım yüklemeliydiniz.
3: Yükledik.
0: Ne? Yazılım da etmez. Yemek tariflerini de yüklemeliydiniz. Tabii.
1: Yükledik. Uzay böveği bile yapıyor. Merak etme dayıcım. Her şey tamam. Çünkü biz dünyanın en iyi mucidinden öğrendik.
0: Kimmiş o benden habersiz benim yendirme ders veren mucit?
1: Sensin.
0: Ben mi?
3: Evet dayı, senden öğrendiklerimizle yaptık.
0: Öyle desenize. Ben de diyorum bu robot nasıl bu kadar güzel görünüyor diye.
1: Deneyelim mi?
0: Deneyelim. Hadi bismillah.
1: Malzemeleri koyalım. Domates.
3: Biber.
4: Soğan.
1: Yumurta.
3: Tuz ve baharatlar. İşte bu kadar.
0: Hadi Zeynep, bas düğmeye, çalışsın.
1: Düğme yok dayıcım.
0: Tabii düğmeyi unuttunuz. Onu da ben takayım bari. Afacanlar sizi.
1: Yok dayıcım, sesli komut sistemi koyduk.
0: Yani. O da olur tabii.
1: Aşbot, menemen yap bize.
5: Emredersiniz. Menemen tarifi alınıyor. İşlem başlatıldı.
0: Çok yavaş.
3: Dayıcım, acelemiz yok. Yavaşlık iyidir.
0: Olmaz böyle. Zeki'nin öğrencilerine yakışır bir robot değil bu. Tabii. Merak etmeyin. Duyunuz bu sorunu da çözer.
1: Gitti güzelim icat.
3: Dayıcım, ne olur bırak yavaş yavaş yapsın.
0: Tek sorun yavaşlık değil ki. Buna biraz insani özellikler de eklememiz lazım. Zeki güncellemesi yükleniyor. Şimdi izin.
5: Soğan doğrama işlemi başladı.
0: Menemen soğansız olur bir kere.
5: Hayır, tarife göre soğanlı.
0: Soğansız.
5: İşime karışma.
0: Ama canım, gören de çok önemli bir iş yapıyor sanır.
5: Kolaysa sen yap.
3: Eyvah, robotu çıldırtacak.
0: Yaparım, hem de kralını yaparım.
5: Git başımdan.
0: Burası benim laboratuvarım. Asıl sen git.
5: Git başımdan dedem.
0: Gitmezsem ne olurmuş?
5: İşte bu olur. Tabii.
0: Zekiyim ben, zekiyim.
5: Al sana. Tabii. Bunu da al.
0: Çocuklar, harika bir fındık kıracağı yapmışsınız. Tebrik ederim.
1: Sen mahvetmeden önce yemek robotuydu.
0: Öyle demeyin ya. Bu da işe yarar. Fındıkçılara satsak bunu var ya, zengin oluruz. Gelin hadi, bu konuyu bir daha düşünün. Toplantı yapalım. Gel.

0: Daha önce ormanın bu kısmına hiç gelmemiştik dedi. Burada tanımadığım ağaçlar var.
1: Belgrad ormanlarında yaklaşık 400 çeşit bitki var evladım. Her tarafta ayrı bir hazine saklı.
0: Aa, bu ne ağacı dede? Ne güzel yaprakları var.
1: Bu güzelliğin adı kara ağaç evladım.
0: Kara ağaç. Hemen hafızama kaydediyorum. Altın yaprakları olan ağaca kara ağaç diyoruz.
1: Altın yapraklar. Çok güzel bir tabir evlat. Kara ağaca bir şiir yazmak istersen ilk dizesi hazır.
0: Kara ağaca şiir yazmak mı? Bunu mutlaka denemeliyim. Dede, bu dere neredeyse kurumuş. Gurul gurul akması gerekmez miydi?
1: Gurul gurul değil evladım, gürül gürül.
0: Galiba karnımın gurultusuyla karıştırdım dede.
1: Vay kerata, çok yaşayayım mı? Acıktın demek.
0: Acıktım evet.
1: Vaktin nasıl geçtiğini anlamamışız.
0: Sen nasıl anladın şimdi dede vaktin geçtiğini?
1: Ormana girdiğimizde güneş tam tepemizdeydi. Şimdi bak nerede?
0: Aa evet, sanırım batmaya hazırlanıyor.
1: Yok henüz değil evlat. Daha ikindi okunmadı. Akşama çok var. Annen bir şeyler hazırlamıştı. Gel seninle şu derenin kenarında piknik yapalım.
0: Bu yaslandığımız meşe kaç yaşındadır sence dede?
1: Çapı yaklaşık 1 metre. Bu ağaç 100 yılı devirmiş olmalı evlat.
0: Oo, ne kadar yaşlı.
1: Bu orman için çocuk sayılır.
0: Çocuk mu? Bu ağacın daha öğreneceği çok şey var desene. Dede, bu düşündüğüm şey mi yoksa?
1: Bu bir su değirmeni evlat.
0: Yaşasın! Hep bir değirmen görmek istemişimdir.
1: Epey eski olmalı bu. Belki de 100 yıllar öncesinden kalma.
0: Değirmen çalışmıyor dede. Acaba elektrikler mi kesildi?
1: İlahi çocuk, değirmenler kendi gücüyle çalışır. Maksat budur zaten. Suyun akışından güç elde etmek.
0: Aa, doğru ya. Şimdi hatırladım. Suyun akışıyla çark döner ve değirmen taşını döndürür. İnsanlar da onlarını öğütür.
1: Hay yaşa. Bu değirmenin çalışmama sebebi hasar görmüş olması.
0: Hiç çalışmayacak mı? Çok sevinmiştim değirmen gördüm diye.
1: Göreceksin Allah'ın izniyle evlat.
0: Nasıl?
1: Bu yaşlı değirmenin bakımsızlıktan kolu kanadı kırılmış. Dönecek hali kalmamış. Kolunu kanadını yenileriz, mekanizmayı da tamir ederiz.
0: Yapar mıyız?
1: Yaparız evelallah. Zaten dere baharda gurul gurul akmaya başlamadan değirmeni tamir etmemiz lazım.
0: Gurul gurul mu? Ne oldu dede? Karnın mı acıktı yoksa? Ama daha yeni yemek yedik. Hadi başlayalım.
1: Dur bakalım. Bu iş programımızda yoktu. Bugünlük yapılacakları tespit edelim. Malzemeyi temin edip yarın başlarız.
0: Yarın başlıyoruz öyleyse. Yaşasın. Bu iş programımızda yoktu dedin. Bugün

0: programımızda ne var peki?
1: Bugün seninle dünyanın en önemli şehirlerinden birine gideceğiz. Epeydir aklımdaydı. Sakin bir zamanı bekliyordum.
0: En önemli şehirlerinden biri mi? Mekke'ye mi gidiyoruz?
1: Mekke biz Müslümanlar için elbette öncelikli olarak görülmesi gereken bir yer. Ama hac yolculuktan öte bir ibadettir. Oraya mavi karavanla gidemeyiz. Ailecek gideceğiz ve herkes gibi bizler de hac kafilesine katılacağız.
0: Uf, Kabe'yi görmek için sabırsızlanıyorum dede.
1: Göreceğiz inşallah evladım.
0: Peki nereye gidiyoruz?
1: Bunu oraya vardığımızda sen söyleyeceksin.
0: Ya, görür görmez tanıyacağım öyle mi? Hı-hı. Çok heyecanlı.
1: Sıkı tutun evlat. Hadi bismillah.
0: Hadi bismillah.

0: Kubbe Tüssara değil mi bu dede? Mescid-i Aksa, Kudüs'teyim, yaşasın Kudüs'teyim.
1: Aferin evlat, görür görmez anladın nerede olduğumuzu.
0: Anlamaz mıyım dede? Buranın maketini yapmıştık seninle. Ne kadar da görmek istemiştim. Şükürler olsun.
1: Şükürler olsun.
0: Kudüs! Seni görmeye geldik, kutsal şehir.
1: Kudüs, Arapça'da kutsal demek zaten evlat.
0: Çok mantıklı. Seni görmeye geldik Kudüs. Allah'ın selamı üzerine olsun.
1: Bu mübarek topraklara ayak basmadan evvel etrafını bir gezelim seninle.
0: Evet, daha heyecanlı olur.
1: Kudüs şehri fethedildiğinde etrafı surlarla çevriliyor ve şehre giriş için kapılar inşa ediliyor. Burası şehri kuran Davud Aleyhisselam adıyla anılan Nebi Davud Kapısı. Burası El Halili Kapısı evlat. Yavuz Sultan Selim Han Kudüs'ü fethedince oğlu Kanuni Sultan Süleyman surları ve bütün kapıları yeniden inşa ettiriyor. Bugünkü yapı onun zamanından kalma. Bir tek yeni kapı diye anılan bu kapı Sultan II. Abdülhamit Han tarafından yaptırılmıştır.
0: Dedelerim Kudüs'e çok iyi bakmış. Gurur duydum dede.
1: Ecdat kutsal topraklara, hatta oralara götüren yollara bile sahip çekmiş. İhya etmiştir evlat. Ben de gurur duyuyorum. Burası da Şam kapısı.
0: Muhteşem!
1: Öyle. Şehre bu kapıdan gireceğiz. Haydi bismillah.
0: Bismillah. Mescid-i Aksa'yı gördüğüme inanamıyorum. Muhteşem.
1: Mescid-i Aksa ilk olarak bu toprakları fetheden Hazreti Davud'un oğlu Hazreti Süleyman tarafından inşa ettirilmiştir.
0: Ne zaman?
1: Bundan neredeyse 3000 sene evvel.
0: 3000 sene mi? Aman Allah'ım.
1: Bu şehir binlerce yıldır müminlerin kutsal toprakları olmuştur evlat.
0: Şehrin çok sevildiği belli dede. Her tarafını duvarlarla çevirmişler.
1: Evet Çelebi. Eskiden insanlar şehirleri korumak için etrafını surlarla çevirirdi. Hazreti Süleyman da Mescid-i Aksa'yı ve sarayını inşa ettikten sonra şehrin etrafını surlarla çeviriyor.
0: Peygamberimizin miracı burada olmuştu değil mi dede?
1: Evet evladım.
2: Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Kur'an'da İsra suresinde anlatıldığı gibi bir gece Mescid-i Haram'dan...
0: Yani Kabe'den?
1: Evet, Kabe'den buraya, Mescid-i Aksa'ya getirilmiş ve Miraç mucizesi burada gerçekleşmiştir. Bugün Kabe'ye çevresiyle birlikte Mescid-i Haram denildiği gibi Mescid-i Aksa'ya da çevresiyle birlikte Harem-i Şerif denilmektedir. Burası kıble mescidi evlat. Rivayete göre kıble yönünde olduğu için bu adı almıştır.
0: Mantıklı. Kubbe ne kadar da güzel. Peki dede, muallak taşı nerede? Onu da

0: görecek miyiz?
1: Muallak taşı, yani asılı taşı diyorsun.
0: Evet evet, hani boşlukta asılı gibi duran.
2: Şimdi onu görmeye gidiyoruz evlat.
0: Kubbesi, şekli, ne kadar değişik bir cami bu dede.
2: Haklısın evlat. İslam tarihinde yapılmış ilk kubbeli eserlerden biridir Kubbetü Zahra. Sekizgen planı, altın rengi kubbesi ve muhteşem çinileriyle dünyanın en güzel yapılarından biri.
0: Bu camiyi kim yaptırmış peki?
2: Hazreti Ömer Kudüs'ü fethettikten sonra buraya bir mescit yaptırır. Kubbetü Zahra o mescidin yerine yapıldığı için Ömer Camii olarak da bilinir.
0: Aa, işte bu taş.
1: Rivayetlerden birine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göğe yükselmeden önce bu kayanın boşlukta asılı durduğuna, Kubbetü Zahra'nın isminin de Sahra denilen bu kayadan aldığına inanılıyormuş.
0: Peki neden etrafını çevirmişler dede?
2: Elbette korumak için evladım.
0: Ya!

0: hoşça kal Kutsal Kudüs. Hoşça kal.
1: Yine geliriz evlat, merak etme.
0: Gelir miyiz sahiden?
1: Allah'ın izniyle geliriz evlat. Kudüs benim de her vakit rüyalarımı süsler.
0: Tekrar görüşünceye kadar rüyalarıma beklerim güzel Kudüs.

0: Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Kırmızı kamyonumu olabilir miyim? Tabii ki efendim. Hemen getiriyorum.
1: Anahtarlı mı gördün mü Eren?
0: Evet.
1: Oh, hele şükür. Bir saattir arıyorum. Sana sormak şimdi aklıma geldi. Nerede oğlum anahtarlık?
0: Fazla uzak sayılmaz.
1: Halanlara gideceğiz oğlum. Anahtarı ne kadar çabuk bulursak o kadar iyi.
0: Yaşasın.
1: Aslan oğlum. Nerede anahtar?
0: Soğuksun.
1: Nokta atışı cevap istiyorum. Anlaştık mı? Tam olarak nerede çocuğum? Hadi söyle bakalım.
0: Biraz soğuksun.
1: Gerçekten acelemiz var ama.
0: Hala soğuk.
1: Sağa mı sola mı?
0: İkisi de değil.
1: O zaman geriye devam. Yaklaştım değil mi? Sıcak mı?
0: Yok. Biraz sıcaksın.
1: Şimdi?
0: Sıcak gibi. Sıcak, sıcak.
1: Hay Allah ya. Şimdi hatırladım. Aceleyle eve girince anahtarlığı poşete atıvermiştim.
0: Düzenli olursak eşyalarımız hiç kaybolmaz.
1: Öyle mi? Seni bilmiş seni. Demek düzenli olmalıyız ha?
0: Halam her zaman bizimle kalsa olmaz mı?
2: Evet baba, lütfen kalsın.
0: Evet, evet, evet.
2: Hem böyle hastalandığında hep yanında oluruz. Geçmiş olsun demek için bu kadar yol gitmek zorunda olmayız.
0: Aa, biz geçmiş olsun demek için mi gittik?
3: Evet canım, halam biraz hastalanmış da.
0: Neden bana söylemediniz?
2: Hastalananlara geçmiş olsun denir Eren. Bir daha unutma, iyi mi?
0: Baba, hemen geri dönüyorum.
1: Ne oldu, bir şey mi unuttunuz?
0: Evet.
3: Ne unuttuk? Her şeyi çıkarken kontrol etmiştim.
1: Telefonumu mu yoksa?
0: Hayır baba, ben geçmiş olsun demeyi unuttum.
1: Şimdi geri dönemeyiz oğlum.
0: Neden ama, neden?
3: Uyku tozu boşa gider de ondan.
0: Ne?
1: Aklına sağlık canım.
3: Çocuklar, rahatça seyahat etmenin sırrı bu kutuda.
0: Ya!
3: Bir tutamı bile eve kadar uyumanıza yeter. Hazır mısınız?
0: Evet.
3: O zaman... tatlı rüyalar. Eren, Ceren, hadi uyanın geldik.
1: Çocuklar, bunlar hiç oralı olmuyor Emel.
3: Uyku tozu çok etkili olmuş.
1: Aman canım, lütfen idareli kullan da hemen bitmesin. Bak, bize her zaman lazım o toz.
3: Tamam, tamam.
1: Uyanacakları yok, iş başa düştü.
3: Hadi bakalım, Ceren sende, Eren bende.
4: Aman Allah'ım, buraya ne olmuş?
5: Emel.
4: Adem.
5: Buraya ne olmuş böyle?
4: Dün böyle olmadığına eminim.
5: Bir de küçük beyimiz sabahtan bana düzenli olmanın öneminden bahsetti.
4: Normal. Düzensizliğin ne olduğunu yaşayarak öğrenmiş çocuğumuz.

0: Günaydın oğlum.
1: Aa, sabah mı oldu?
2: Yo, neredeyse akşam oldu canım.
1: Bu ne? Ben kaç saattir yemek yemiyorum anne?
0: Çok mu acıktın?
1: Aslında tok gibiyim. Ama akşam olmuş ve yemek yememişsem açımdır.
2: Halanın mantıları, sarmaları. Hatırladın mı? Tok olman lazım.
1: Aa, halam. Halama gittik değil mi? Yarın olmamış mı yani?
0: Olmadı oğlum, olmadı.

0: Ceren Hanım da teşrif ettiler.
1: Anne, uyku tozunu çok atmışsın.
2: Haklısın canım. Baksana, bu saate kadar uyudunuz.
0: Bir daha fazla atma Emel.
2: Atmam, tamam.
1: Bu kutular ne anne?
2: Bu kağıtlar ülkesine dönüş kutusu.
1: Kağıtlar ülkesi mi?
2: Evet.
1: Halamdan daha yeni geldik. Şimdi de kağıtlar ülkesine mi gideceğiz? Gidelim, gidelim. Hemen gidelim. Ha? Uyku tozu olmasın ama anne. Her yeri görmek istiyorum.
2: Çocuklar, kağıtlar ülkesine ancak kağıtlar gidebilir.
1: Ya.
2: Ama biz onlara yardımcı olabiliriz. Kullandığımız kağıtların burada işleri bitince kendi ülkelerine dönmelerini sağlamak bizim elimizde.
1: Kendileri gidemiyor mu? Anneleri ya da babaları nerede? Arabaları yok mu? Nasıl gelmişlerdi anne?
0: Hey, hey, hey, sakin olun. Çünkü ülkesine dönmesi gereken başka şeyler de var.
1: Ne?
0: Mesela plastikler. Bu da plastikler ülkesine dönüş kutumuz.
1: Oo, başka var mı?
2: Olmaz mı? Camlar ülkesi var, piller ülkesi var.
0: Metal ülkesi, hatta ahşap ülkesi bile var.
1: Peki kendi ülkelerine gittikten sonra ne oluyor?
2: Geri dönüyorlar.
1: Nasıl?
2: Çok mu merak ettiniz?
1: Evet.
2: O zaman size kuru ağacın hikayesini anlatma vakti gelmiş. Kağıtlar ülkesine dönüş. Hazır mısınız?
1: Evet.
2: Ormanda bir zamanlar yemyeşil olan ağaçlar artık zamanla yaşlanmış ve kurumuştu. Ne yaprakları kalmıştı, ne de dallarında cıvıldaşan kuşları. Bir gün ormana ormancılar gelmişti. Artık kuruyan ağaçlar için ormanın dışında yepyeni bir dönem başlayacaktı.
1: Ne olacakmış anne? Ben de çok merak ettim.
2: Ormancı, hey gidi koca ağaçlar. Bu zamana kadar bize tertemiz oksijen verdiniz. Şimdi ise yeni bir görev sizi bekliyor. Biliyor musunuz? Ağaçlar kuruduktan sonra bile çok farklı şekilde var olmaya devam ederler. Yepyeni bir dönem sizleri bekliyor, dedi ormancı.
1: Yeni dönem mi? Ama nasıl?
2: Şimdi sizi kağıt fabrikasına götüreceğiz. Artık sayfalarınıza çeşit çeşit kuşlar uçuşacak. Ya da rengarenk boya kalemleri gezinecek üstünüzde. Belki uçurtma bile olursunuz gökyüzünde.
1: Kağıtlar ağaçlardan mı yapılıyor anne?
2: Evet canım.
1: Sonra ne oluyor peki?
2: Bakalım ne olacakmış. Ben de merak ettim. Kağıt olarak yolculuğunuz bilinçli çocuklar sayesinde devam edecek. Onlar sizi kullandıktan sonra çöpe değil geri dönüşüm kutularına atacaklar. Ve sizler kağıtlar ülkesinde buluşmak üzere yola çıkacaksınız. Bu şekilde yeniden çocuklarla, boyalarla ya da yazılarla buluşmaya devam edeceksiniz. Yolculuğuna her zaman çocuklar eşlik edecek.
1: Ben hemen gitmeliyim.
2: Ne oldu canım?
1: Odamda kağıtlar ülkesinde arkadaşlarıyla buluşmayı bekleyen bir sürü kağıt var. Onları hemen ülkelerine göndermeliyim. Benim odamda da var. Hadi birlikte gidelim.
2: O zaman size kolay gelsin.
0: Aman dikkat edin çocuklar. Hey, ne oluyor?
1: Acelemiz var. Evet baba, odamdaki kağıtları hemen ülkelerine göndermeliyim. Daha fazla geç kalmadan geri dönüştürmeliyiz baba.
0: Yavaş ama, az kalsın beni portakal suyuna dönüştürecektiniz.
1: Hadi Eren koş, kağıtlar ülkesine gidiyoruz.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Allah Allah. Sema, Elif nerede kaldı?
1: Bilmem. Normalde çoktan gelmiş olurdu. Uyuya mı kaldı acaba?
0: Hasta falan olmasın da.
1: Dur, aklına hemen kötüyü getirme baba. Bir şey yoktur Allah'ın izniyle.
0: Heh, Fiko geldi ama Elif hala yok ortalıkta.
1: Evet, ben de meraklandım şimdi. Saat de biraz erken. Ben daha sonra arar sorarım annesine.
0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar.
1: Bugün keyifli bir balon yolculuğu yapacağız inşallah. Yeter ki balonda kurallara uyun.
2: Uyuyoruz Sema abla.
1: Evet, o halde hadi bakalım. Biniyoruz balona.
0: Sema, kızım, aklım kaldı Elif'te. Acaba annesine bir telefon mu etsek?
1: Burada telefon çekmiyor ki baba. Ancak havalanınca arayabilirim.
0: Ama ya havalandığımızda hasta olduğunu öğrenirsek? Geri de dönemeyiz.
1: İçini ferah tut babacığım. Her şey yolundadır Allah'ın izniyle.
0: Acaba diyorum, ben bugün uçuşu tek başıma halletsem, sen gidip evlerini bir ziyaret mi etsen? Belki bir ihtiyaçları vardır.
1: Tek başına nasıl olacak baba?
3: Sema abla, Aygah dede, bekleyin.
0: Hah, Elifçik geliyor. Oh, şükürler olsun. Mico, nerede kaldın bakalım? Mürettebat gemiye geç kalır mı hiç?
3: Kusura bakma Aygah dede. Teyzem bizi evine davet etmiş. Annem oraya gideceğiz diye dışarı çıkmama izin vermedi.
1: Nasıl geldin o zaman?
3: Annem işe dalınca kaçtım.
1: Ah, annenin haberi yok mu geldiğinden?
3: Yok, izin vermezdi ki.
0: Ama bu doğru değil Elifciğim.
3: Ama ben teyzeme gitmek istemiyorum ki. Balona binmek istiyorum. Ziyarete gitmek sıkıcı. Balona binmek eğlenceli. O yüzden de kaçtım.
0: Havalandığımızda sen annesine telefonla haber ver kızım. Meraklanmasın kadıncağız.
1: Yaptığının hata olduğunu söylemeyecek miyiz baba?
0: Söyleyeceğiz tabii. Ama anlayacağı dilden.
1: Tamam. Evet, bizimle. Size haber vermeden gelmiş. Telaşlanmayın diye haber vermek istedim. Sizden de Allah razı olsun. Görüşmek üzere inşallah.
0: Evet değerli yolcularımız. Dikkat balonuna hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi sizlere anlatacağım hikayeyi dikkatle dinlemeniz gerektiğini biliyorsunuz sanırım.
2: Biliyoruz Aygah dede.
0: Güzel. O halde anlatayım da dinleyin. Bir varmış, bir yokmuş. Okyanusun dibinde alpullu bir balık ailesi varmış. Bu alpullu ailesinin Bıdık adında bir oğulları varmış. Bu alpullu balık ailesinin çok geniş akrabaları, eşleri, dostları varmış. Bu akrabalarla sık sık bir araya gelir, sohbet eder, hal hatır sorarlarmış. Birinin başı derde düşse hemen yardımına koşar, bayramlarda, düğünlerde, mutlu günlerde hep bir arada olurlarmış.
2: Aa, ne güzel.
0: Küçük bıdık balık bu ziyaretleri çok severmiş. Kuzen balıklarla bir araya geldiklerinde birbirinden güzel oyunlar oynar, çok güzel vakit geçirirlermiş. Hele hele bıdık onlarla yerden yüksek oynamaya bayılırmış. Sürekli bu oyunu oynamak istermiş. Gel zaman git zaman bıdık biraz büyümüş,

0: Artık çocuk sayılamayacak yaşa gelmiş. Akraba ziyaretlerine gitmek istemiyormuş artık. Kendini odaya kapatmış, bilgisayar başından kalkmaz olmuş. Ne ziyaretlere gidiyormuş, ne de akrabalar geldiğinde onların yanına çıkıp sohbet ediyormuş. Bütün bağını kopartmış. Bir başına takılıyor, kimseyle konuşmuyormuş.
1: Ama yalnız kalır.
0: Dinle de gör bakalım ne olmuş. Bıdığın babası bir gün bıdığa, oğlum, amcam biraz rahatsızlanmış. Onu ziyarete gidiyoruz. Hadi hazırlan, demiş.
1: Ben gelmeyeceğim baba.
0: Ama neden oğlum? Hem kuzenlerini de görürsün, yerden yüksek oynarsınız beraber.
1: Yerden yüksek mi? Ben büyüdüm artık baba, çocuk değilim.
0: E tamam o zaman, oturur sohbet edersiniz.
1: Sohbet edecek vaktim yok baba. Bilgisayardaki oyunumu bitirmem lazım. Çok selam söyleyin. Geçmiş olsun dileklerimi iletin.
0: Ama oğlum.
1: Lütfen ısrar etme baba. Dedim ya, oyunumu bitirmeliyim.
0: Oğlunun bu tavrı adamcağızın da kalbini kırmış. Üzülmüş ama bir şey de diyememiş. Çaresizce çıkmış odasından. Böyle böyle günler ayları, aylar yılları kovalamış. Bıdık iyice büyümüş. Annesi babası yaşlanmış. Bıdık ayrı bir eve çıkmış. Ama hala bayramlarda kimseye gitmiyor, düğünlere katılmıyor, ortamlara karışmıyormuş. Bırakın akrabalarına gitmeyi, yaşlı anne ve babasını bile doğru düzgün ziyaret etmiyormuş. Ve kendi kendine...
1: Ben kendi kendime yeterim. Baksana ne kadar eğlenceli böyle kafama göre gezmek. Ziyaretler sıkıcı. Boş boş oturuyoruz.
0: Diyormuş. Bu tavrı Bıdık'ı giderek yalnızlaştırmış. Derken bir gün Bıdık balıkçıların ağlarına takılmış. Bıdık çok korkmuş. Ne yapacağını bilememiş. Çaresizlik içindeyken yanından geçen balıkları görmüş. Korku ve telaş içinde olduğu için onları hemen tanımış. Onlar kuzenleriymiş. Heyecanla onlara seslenmiş.
1: Hey, kuzenlerim. Balıkçıların ağlarına takıldım. Bana yardım edin. Ne olur kurtarın beni.
0: Ama kuzenleri onu o kadar uzun zamandır görmüyormuş ki hiçbiri tanıyamamış onu.
1: Yardım edin. Ne olur. Ben kuzeninizim. Kurtarın beni.
0: Diye bağırıyormuş Bıdık. İçlerinden biri yardım etmeyi düşünmüş ama diğerleri ona...
1: Dur, sakın gitme. Belli ki bu balıkçıların bir oyunu. Bizi ağlara doğru çekip yakalamak istiyorlar. Baksana, kuzeninizim diyor ama biz onu hiç görmedik. Kuzenimiz olsa tanırdık.
0: Diyerek durdurmuş. Zavallı Bıdık. Ne kadar ağlayıp sızlasa da kuzenlerini ikna edememiş. İşte böyle çocuklar. Yalnızlık Allah'a mahsustur. İşlerimiz yolundayken, eşimizden dostumuzdan uzaklaşırsak, başımız sıkıştığında yanımızda kimseyi bulamayız. Hah, bakın Fiko da biz dostlarını ziyarete geldi. Biliyor musunuz çocuklar? Bir hadisi şerifte Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasına iyilik etsin buyurulmuştur.
2: Onlarla iletişimimizi asla kesmemeliyiz. Akrabalarımızı ziyaret edip hal hatır sormak, bir ihtiyaçları var mı öğrenmek çok güzel bir davranıştır.
0: İşte böyle. Akraba ilişkilerimizi korumak, onlarla güzel ilişkiler kurmak, malda bolluk, ömürde uzamadır buyurulmuş. Bunu aklınızdan hiç çıkartmayın, değil mi kuzularım?
3: Çıkartmayız Agah dede.
0: O halde gelelim sorularımıza.
2: İlk sorunuz benden. Bıdık'ın ailesinin adı neydi hatırlıyor musunuz?
1: Evet, Alpullu.
0: Çok güzel. Ozan'a bir puan. Peki Bıdık'ın babası hastalanan amcasını ziyarete gideceklerini söylediğinde Bıdık ne demişti?
3: Ben gelemem, oyunumu bitirmem gerek dedi.
0: Çok doğru. Bir puan da Kenan'a.

0: Berabere. Doğru cevap veren bugünün kazananı olacak. Dikkatle dinleyin.
1: Tamam.
0: Bıdık küçükken kuzenleriyle bir araya geldiklerinde bir oyunu oynamayı çok seviyordu. Neydi o oyun?
1: Yerden yüksek.
2: Doğru. Tebrikler Kenan. Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı sen oldun.
3: Ozan da rozet kazandı değil mi Agah dede?
2: Evet. Böylece o da dikkat balonu ailesinin bir üyesi oldu.
0: Eşsiz manzaranın tadını çıkartmak, birlikte güzel, keyifli sohbet edip eğlenceli vakit geçirmek. Bunların hepsi güzel kazanımlar. O yüzden dikkat balonunda kaybetmek yoktur.
3: Evet, bugün yarışmadım ama ben de kazandım.
0: Nasıl yani?
3: Bıdık sayesinde. Güzel bir ders çıkarttım.
2: Öyle mi? Neymiş o?
3: Bugün bize neden Bıdık'ın hikayesini anlattığını biliyorum Agah dede. Teyzeme gitmek sıkıcı dediğim için anlattım.
2: Bak bak bak, seni cimcime seni.
3: Evet, iyi ki de anlattın. Ben dersimi aldım. Bundan sonra akrabalarımızı hep ziyaret edeceğim.
0: Annene haber vermeden evden uzaklaşmayacağına da söz verir misin Elif'ciğim?
3: Evet, veririm.
0: Peki öyleyse. Al bakalım. Sen de bir rozet daha kazandın bizden.
3: Hey yaşasın, iki rozetim oldu. Hey hey hey dikkat balonu. Lay lay lay her yer rozet dolu. Ki ki ki benim oldu iki. Sın sın sın çok şanslıyım, yaşasın.

0: ederiz. Hemen hızlanıyorum.
1: Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.

0: Yok canım bir şeyim. İyiyim. İyiyim yahu.
1: Hocam, iyi değilseniz yardım edelim.
0: Yok evladım, yok iyiyim dedim ya. Kara kaçam, bu seferlik inatçılık etme. Çocukların yanında sesimi çıkartamadım ama çok fena düştüm. Hay Allah, dur kara kaçan dur. Yahu bir kerecik de benim dediğim.
2: Hocam, sürdüğümüz merhem iyi gelecek inşallah. Az sabret.
0: Ya hatun, bekle bekle, sabır taşına döndüm. Geçmiyor işte ağrısı.
2: Eh be hoca efendi, o zaman ağaçlardan atmasaydın kendini aşağı.
0: Ya sabır, ya sabır.
2: Ah, işte böyle. Sabrediver azıcık.
0: Estağfirullah.

0: Olmadı galiba bu. Hatun, nasıl yapıyorsun ya bu?
1: Çok kolay hocam. İşte böyle kırıver.
0: Tamam canım, ne var bunda?

0: Ver hocam, ver. Ben içeride yapayım işimi en iyisi.
1: Hanım sen yorulma, ver bana, ben yapayım. Hem içeride de çok sıkılmıştım.
0: Emin misin hocam?
1: Pek tabii. Yün çırpmak güç kuvvet ister.
0: Peki madem.

0: Eh be hoca efendi, bir işi de başaramıyorsun.
1: Hanım öyle diyorsun da.
0: Hayrola oğlum.
2: Ada, bir bardak su versene.
1: Hayırdır oğlum, bu ne hal böyle?
2: Dışarıda oyun oynuyoruz da.
0: Aa, hocam sen de gitsene, çocuklarla eğlenirsiniz biraz. Hem sana da değişiklik olur.
1: Öyle mi dersin?

0: böyle diyelim sayılmaz ki.
1: Arkada, arkada. Öbür tarafa bak, öbür tarafa.
0: Babam oyunumuza engel oluyor.
2: Hepimizin yerini biliyor. Birimizin ona söylemesi lazım.
3: Peki kim söyleyecek?
2: Çöp çekelim. Kısa çöpü çeken söyler.
0: Anlaştık. Of! Hep benim başım yanıyor. Baba, biz şey diyecektim ben.
3: Oyunumuza karışmanızı
2: istemiyoruz.
4: Oo, hocam, selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
4: Neyin var hocam? Yine kara kaçan mı kayboldu yoksa?
1: Yok be Kadri. Kimse beni ciddiye almaz oldu. Çocuklar bile gülüyor arkamdan.
4: Yo hocam, dediğine bak. Çocuklar benim arkamdan her gün gülüyor. Ne yapayım yani? Vardır bunda da bir hayır. Üzülme. Allah işlerini yoluna koysun inşallah hocam.
1: Eyvah, eyvah. Ne oldu, ne oldu?
2: Odada fare var.
1: Yakaladım seni. Yakaladım.
5: Allah seni başımızdan eksik etmesin hocam.
1: Galiba şöyle otursam iyi olacak.
0: Aman! Horoz topu patlatacak, yetişin!
1: Kış. Kış.
3: Yaşa be hoca, yaşa sen!
0: Yaşa be hoca! Hocam sen çok yaşa!
3: Allah senden razı olsun hocam!
1: Sizi köfte horlar sizi. İyilik yapalım dedik, işleri birbirine kattık. Sabır çekelim dedik, onu da beceremedik. Hatun da çocuklar da beni üzdüler ama son anda yetiştik de sıkıntılarını giderdik.

0: Ayşe, abur cubur mu yiyorsun yoksa? Hem de kahvaltıdan önce.
1: Hı? Abur cubur mu? Hani nerede?
0: Çalışma masasının üstünde.
1: Ha? Sen bunları mı abur cubur diyorsun? Bunlar gofretle kek ama.
0: Ben de onların ne olduğunu biliyorum. Ama eğer o şeyleri kahvaltıdan önce yersen abur cubur yemiş olursun.
1: Abur cubur ne demek ki?
0: Yararı gözetilmeksizin rastgele yenilen şeyler demek. Önce kahvaltını yapmalısın. Yoksa obur tavşan gibi karnın ağrıyabilir.
1: Obur tavşanın karnı niçin ağrıyormuş ki?
0: Gereğinden fazla abur cubur tükettiği için ağrıyormuş. Annesinin yaptığı yemeklerdense çok az yiyormuş. Üstelik çok kilo aldığı için de nefes alıp vermekte güçlük çekiyormuş. Ya?
1: Bak, ben hiç zorlanmadan nefes alıp verebiliyorum.
2: Çünkü sen annenin yemeklerinden yiyorsun ve hareket etmeyi de seviyorsun, öyle değil mi?
1: Evet, ben spor yapıyorum. Annemin yemeklerinden yiyorum. Ama gofret, kek ve çikolata gibi şeyleri yemeyi de çok seviyorum.
0: Ben de seviyorum. Bunlardan çok fazla yemedikten sonra bir zarar görmezsin ki.
1: Peki sonra ne olmuş? Obur tavşanın annesi ona hiçbir şey dememiş mi?
0: Demez olur mu hiç? Annesi obur tavşana karın ağrısından kurtulmak ve çok kilolu yani obez bir çocuk olmak istemiyorsan biraz hareket etmelisin. Ayrıca ev yemeklerinden de yemelisin demiş.
1: Obur tavşan ne yapmış peki?
0: İlk başlarda zorlanmış ama zamanla abur cuburu çok fazla tüketmekten vazgeçmiş. Ev yemeklerine alışmasıysa biraz uzun sürmüş.
1: Niye ki?
0: Çünkü obur tavşan yemek seçiyormuş.
1: Nasıl yani?
0: Annesi sebze yemeği veya salata yaptığında hemen sofradan kaçıyormuş.
1: Peki o neyi seviyormuş?
0: Sadece havuç yemeği seviyormuş. Ama bu şekilde dengeli beslenemiyormuş. Vücudu gerekli besin ve vitaminleri alamadığı için de çabucak hasta oluyormuş.
1: Ben de evde yapılan poğaça ve börekleri sevmiyordum. Ama artık severek yiyorum.
0: Neden artık severek yiyorsun?
1: Çünkü annem poğaça ve börekleri sevdiğim şeylerin şekline benzetiyor. Ve bana küpeli ağaç poğaçası yapıyor.
0: Peki sen hangi ağaca küpeli ağaç diyorsun?
1: Elbette bahçedeki kiraz ağacına. Bu ağacı ve meyvelerini çok seviyorum. Ama onları yemeden önce ne yapıyorum biliyor musun?
2: Dur bir tahminde bulunayım. Güzelce yıkıyorsun.
1: Evet.
2: Aferin sana.
1: Sonra ne olmuş? Obur tavşanın annesi ne yapmış?
2: Tıpkı senin annen gibi yapmış. Yani o da sebzeleri havuç şeklinde kesip öyle pişirmiş. Obur tavşan havuç şeklindeki bu yemekleri görünce afiyetle yemiş. Fakat bu kez de karnını tıka basa doyurduğu için hasta olmuş.
1: Sağlığımız için çok abur cubur tüketmek zararlıdır demiştin.
3: Çok yemek yediğimiz zaman da hasta oluruz. Benim kafam iyice karıştı.
0: Bunda anlaşılmayacak bir şey yok ki. Sevgili peygamberimiz, midemizin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe ve diğer üçte birini de boş bırakmaya, yani nefes alıp vermeye ayırmamızı tavsiye etmiştir.

0: Bu bölümü yemek için, bu bölümü de içecekler için kullanıyoruz. İşte şu bölümü de doldurduğumuz zaman rahat nefes alıp vermekte zorlanıyoruz.
1: Ne güzel de anlattın.
0: Hala anlamadığım bir şey var ama.
1: Neymiş o?
0: Midemizin içini göremediğimiz için sevgili peygamberimizin bu tavsiyesine nasıl uyacağız?
1: Doyduktan sonra yemeye içmeye devam etmezsek sevgili peygamberimizin bu tavsiyesine de uymuş oluruz. Acıktığımız zamansa tekrar yemek yiyebiliriz.
0: Şimdi her şeyi daha iyi anlıyorum. Obur tavşan doyduğu halde çok yemek yediği için midesinde boş yer bırakmıyor. Ve bu yüzden nefes alıp vermekte güçlük çekiyor. Peki ya daha sonra neler oluyor?
1: Obur tavşan doyduktan sonra bir şeyler yiyip içmenin sağlıksız bir davranış olduğunu da öğreniyor. Ayrıca annesiyle her gün dışarı çıkarak yürüyüş yapıyor.
0: Böylece kilolarından kurtuluyor. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun?
1: Daha önce de aynı soruyu sormuştun. Tam cevap vereceğim sırada annen gelmişti.
0: Anne, annem geldi.
1: Evet, ben de aynen böyle söylemiştim.
0: Bugün kahvaltıda ne var?
2: Küpeli ağaç poğaçası var yavrum.
0: Yaşasın! Anne, bu poğaçalardan okuldaki arkadaşlarıma da götürebilir miyim?
2: Elbette götürebilirsin.
0: Öyleyse çantamı hazırlayıp hemen aşağı geliyorum.
2: Bekliyorum.
1: Aslında ben bu hikayeleri şeyden öğreniyorum. Hani sordun diye söylüyorum. Neyse, bunu da başka bir gün söylerim artık.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır.

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
4: Garip abi.
1: Ay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

Ah, rıkkımız. Demek bana yardıma geldin. Bak sen şuna. İki güzel söze kaç takla atıyor. Tamam tamam. Ben de seni özledim. Ama daha kitapları yerleştirmedik. Önce şu işi bitirelim.

0: Ne oldu Rıkkıbız? Ne var orada? Dur bakalım, bir bakayım. Aa, resimmiş. Bir de not var. O, hayatını sanata ve bilime adadı. Tarihten izler taşıyan resimler çizdi. Ülkemizde kazı biliminin öncülerindendi. Eski çağlardan kalma eserleri gün yüzüne çıkardı. Ve bu eserleri halkıyla buluşturan müzeler kurdu. Şimdi onunla tanışma zamanı. İmza Arif. Aferin Rıkkıbız, bulmacayı bulmuşsun. Seni akıllı tüy yumağı. Günümüz şenlenecek. Aa, o ne?
1: Aa, aa. Dur Ali, benim. Ali, iyi misin?
0: Oh, bir de soruyor. Gel bir el ver bana.
1: Geldim, geldim. Ben şu miğferi kaldırayım.
0: Alacağın olsun Caner. İnsanın karşısına bununla çıkılır mı?
1: Niyetim korkutmak değildi. Bilge yukarı çıkartır mısın dedi. Ben de getirdim.
0: Başına tak dememiştir.
1: Yok, öyle söylemedi. Ben nasıl görünüyor diye merak edince... Sen ne yapıyordun?
0: Sen aklımı başımdan almadan önce bu resme bakıyordum. Arif Baba çerçeveye bir not bırakmış.
1: Ben sanki bu resmi daha önce gördüm.
0: Ben de ama ressamını bilmiyorum.
1: Dur, daha dikkatli bakayım. Bir düşünelim. Acaba kimdi? Yok, çıkartamadım.
0: Sen şuna bilmiyorum desene.
1: Tamam, bilmiyormuşum işte. Nereye?
0: Notta yazılanları araştırmaya.
1: Bekle, ben de geliyorum. Bak, notta diyor ki, o hayatını sanata ve bilime adadı. Demek ki aradığımız kişi ressamlığın yanında bilimle ilgilenmiş.
0: Biliyorum. Merdiveni biraz kaydırır mısın?
1: İyi mi böyle?
0: İyi.
1: Sonra da ekliyor. Eski çağlardan kalma eserleri gün yüzüne çıkardı.
0: Evet, kazı bilimiyle ilgilenmiş.
1: Kazı bilimi de ne?
0: Arkeoloji.
1: O zaman arkeoloji desene.
0: Onun Türkçesi kazı bilimi. Merdiveni biraz daha itiver.
1: Şimdi dikkat edilecek kısma geliyorum. Bu eserleri halkıyla buluşturan, yani kazılarda çıkan eserleri insanlarla buluşturmuş. İnsanlar eski eserleri nerede görür? Tabii ki müzede.
0: İyi de zaten kağıtta müze kurduğu yazıyor.
1: Sahi mi? Aa, hem de aynı cümlede. Ben de ipucu yakaladım sandım. Daha gözümün önünde giriyor.
0: Aa, Caner gidiyor.
1: Ali, sıkı tutun. Bir şeyin yok değil mi?
0: Yok, iyiyim. Bak ama ne buldum.

0: Türkiye müzeleri yaşa.
1: Ressam ülkemizde modern anlamda müzeciliğin kurucusu kabul edilir.
0: Galiba doğru yoldayız.
1: Bu o resim. Ressam Osman Hamdi Bey çizmiş.
0: Ben sana doğru yoldayız demedim mi?
1: Zarf var. A ve G harfi. Bir de not çıktı. İlkler tarihin her döneminde kıymetlidir. Osmanlı Devleti'nin ilk kadın hat sanatçısı Esma İbret Hanım, genç yaşta güzel yazı sanatında adını duyurmayı başardı. Sahafta Esma İbret Hanım'ın bir eserinin bir kopyası var. Onu bulduğunda ödülü de bulacaksın. İmza Arif.
0: Demek Esma İbret Hanım. Böylesi kolay. Sanatçıyı bilince eseri kolayca buluruz.
1: Sen hiç duvarlara baktın mı? Sahafta kaç tane kopya eser var?
0: Onların hepsi kopya mı?
1: Sen ne sandın? Gerçek olsalar müzede olurlar. Hadi sıradaki görevimiz Esma İbret Hanım'ın eserini bulmak.

0: Yani ne yapıyorsun kulağımın dibinde?
1: Ne yaptığını anlamaya çalışıyorum.
0: Tramvay bekliyor değiliz herhalde. Tabloya bakıyorum.
1: Bütün katı dolaştım. Sen durmuş sadece buna bakıyorsun.
0: Anlamaya çalışıyorum.
1: Neyi?
0: Bir kadın çizmiş olabilir mi onu?
1: Şaka mı yapıyorsun? Aradığımız resim değil. Güzel yazı sanatı.
0: Esma İbret Hanım ressam değil mi?
1: Hattat. Yani güzel yazı sanatçısı.
0: Aa, ya.
1: Üstelik bu tablonun ressamı kadın değil.
0: Aa, nereden anladın?
1: Tabloda ressamın imzası var. Ruhi yazıyor. Hadi aramaya devam edelim.

0: Ali, buldum galiba. Bak, Hattat Esma İbret Hanım'dan bahsediyor burada. Bunlar da eserleriymiş.
1: Ha, işte burada.
0: Esma İbret Hanım'ın Sülüs Nesihattı'yla yazdığı Hilye-i Şerif.
1: Biraz uğraştırdı ama sonunda bulduk.
0: Ha, harfler cepte.
1: Bakalım notta ne var? Aradığın son resim bir minyatür.
0: Minyatür mü? Yani küçük resim mi arıyoruz?
1: Dur Caner, okuyorum. El yazması eserlerde konuya açıklık getirmek amacıyla kullanılan, kendine has boyama tekniği ve anlatım dili olan bir sanattır. Bu sanatı yapan kişilere nakkaş denir. Döneminin en önemli nakkaşlarından Abdülcelil Çelebi'nin bir eserinin kopyası yıllardır gözümün önünde durur. Ödülün seni minyatürde bekliyor, imza Arif.
0: Hepsi bu kadar mı?
1: Yok, dahası var ama heyecan olsun diye yarına bıraktım.
0: Şimdi işin yoksa bütün sahafı tekrar ara. Küçücük resim nasıl bulacağız?
1: Küçük büyük ne fark eder? Bir kere normal resimden farklı. Hem Arif Baba ne demiş?
0: Destan gibi anlatmış. Nakkaş Abdülcelil Çelebi miydi? Önce onu bulacağız, sonra minyatürü arayacağız.
1: Biraz dikkatini ver, dikkatini. Yıllardır gözümün önünde diyor.
0: Ne olmuş? Cüzdanında falan mı taşıyor?
1: Caner, Arif Baba sahafta en çok zamanı nerede geçiriyor?
0: Masasında. Ne görüyorsun?
1: Seni. İzin ver de bakayım. Orada. Ha, işte bu kadar.
2: Ben de şimdi çarşıdan döndüm. İstediğin kitapları aldım dedi. Buradalar. Bilmem, daha konuşmaya fırsat olmadı. Ödülleri bulmuşlar. Tamam, açıyorum hoparlörü.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam Arif Baba.
3: Nasıl geçti gününüz?
0: Sayen

0: resme doyduk Arif baba.
1: Maşallah, gözünüz gönlünüz açılmıştır.
0: Saygı.
2: Bulmacanın cevabı saygı Arif baba.
3: Barek Allah, aferin size. Büyüklere değeri, üstünlüğü, yararı çok olana özenli ve ölçülü davranmak her kişinin görevi. Unutmayın, geleneklerimiz bize saygıyı elden bırakmamayı öğütler.
2: Unutmayız Arif baba. Ne zaman geleceksin dede?
3: Yoldayım kızım. İnşallah az bir yolum kaldı. Siz de işlerinizi bitirin. Hazırlanın bakalım.
2: Neden? Ne oldu ki?
3: Gelince öğrenirsiniz. Birazcık sabredin. Geliyorum zaten. Ne? İpucumu vereyim. Şunlara bak sen. Hepsi bir olmuş, ağzımdan laf alacaklar.

0: Selamun aleyküm sevgili Hakkı Baba. İnşallah hepiniz iyisiniz. Biz iyiyiz. Bazen doymuyoruz ama hamdolsun. Bazen su yok ama mutluyuz. Çünkü sağlık var. Buna şükür olsun. Seni çok özledik. Keşke burada olsan. Sen bize çok yardım ettin. Bana Türkçe öğrettin. Kur'an okumayı öğrettin. Sonsuz şükran. Sen benim babam gibi. Hacer de annem gibi. Ama şimdi kimse yok. 2 ay önce anne baba öldü. Ben ve kardeşler tek kaldı. Ama şükür. Çünkü Allah vekil. Biz ona güveniyoruz. Baba Hakkı, tekrar gel. Seni ve Hacer anneyi biz çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Semira. Ah Semira kızım.
1: Ah. Kim bu Semira Hakkı baba?
0: Bu kız benim manevi kızım Emin'ciğim.
2: Nerede oturur bu kız Hakkı baba?
0: Sudan'da.
3: Sudan mı?
0: Evet. Yıllar önce Hacer teyzenizle birlikte Sudan'a gitmiştik. Diyanet Vakfı gönüllüleriyle birlikte orada birçok mazluma yardım eli uzattık. Orada bu kızla tanıştım. Çok akıllı ve çalışkan bir kızdı. Orada kaldığım süre boyunca ona ve ailesine elimizden geldiğince yardım ettik. O günden beri de mektuplaşırız.
2: Anne babası vefat etmiş.
0: Maalesef. Onu da şimdi öğrenmiş oldum.
1: Kimsesiz kaldılar yani. Ay, kıyamam ya.

0: Sadakallahu lazim.
1: Ne güzel okudun be biraderim.
0: Allah razı olsun dostum. Söz güzel olunca okuyan fark etmiyor.
1: Eyvallah. Peki anlamı ne acaba?
0: Sen de mealini oku o zaman.
1: Olur valla. Hangi ayet?
0: Ali İmran 92. ayet.
1: Hah, buldum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Semira!
0: Neden daha önce aklımıza gelmedi ki?
1: Evet ya, sen bana o mektubu anlattığından beri aklım hep oradaydı.
0: Al benden de o kadar.
1: Parayı Semira'ya nasıl ulaştıracağız?
0: Hakkı Baba ulaştırır parayı. Bizim yapmamız gereken sadece para biriktirmek.
1: Peki onu nasıl yapacağız?
0: O kısmı çok düşünmedim açıkçası.
1: Hakkı Baba'ya ya da Selim Hoca'ya mı danışsak?
0: Mantıklı.
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam hocam.
2: Niye öyle şaşkın şaşkın bakıyorsunuz yahu?
0: Senden bahsediyorduk da.
2: Öyle mi? Konu nedir?
1: Bizim biraz para kazanmamız lazım hocam.
2: Hayırdır inşallah.
0: Hayır hocam, hayır.
2: Peki öyleyse, dilekleriniz kabul oldu desenize.
0: Hı? Nasıl yani hocam?
2: Biraz para kazanabileceğiniz bir iş teklif etmeye geldim size.
1: Neymiş hocam?
2: Çim biçeceksiniz.
1: Çim mi?
2: Evet. Caminin bahçıvanının beli ağrıyormuş. Eğer çimleri biçerseniz cami fonundan size ücretini vereceğiz.
1: İşte bu.
0: Dur Harun, dur. Dursana ya. Kalbim duracak sandım.
1: Asıl bana sor. Makine amma ağırmış.
0: Kovalamasaydın sen de.
1: Eğlendik ama.
0: Aslında ben de eğlendim, evet.
2: Selamun aleyküm gençler.
1: Aleyküm selam hocam.

0: Oo, bitmiş bile maşallah.
1: Kendi yöntemimizle yaptık hocam.
0: Neymiş o yöntem?
1: Tavşan kaç, tazı tut.
0: Neyse, elinize sağlık. Alın bakalım, bu da emeğinizin karşılığı.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Sizden de emin.
2: Peki yetecek mi bu para?
1: Bilmem ki. Nerede kaldı bu çocuk? Hah, sonunda geldin.
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hazır mısın dostum?
2: Harun Aydın Erzurum. Emir ve görüşlerinize hazırım müdürüm. Komutanım.
1: Ha? Müdürüm ne ya?
2: Ne bileyim ya, askerlik mi yaptım?
1: Ne diye asker selamı vermeye kalkıyorsun o zaman? Neyse, hazırsan gidelim.
2: Gidelim de ne yapacağız?
1: Kolay, bir market var tanıdığım. Sahibiyle konuştum. Önünde bekleyeceğiz. Poşetleri ağır olanlara evine kadar yardım edip bahşiş alacağız.
2: O ne ya?
1: Yapılan iş karşılığında ödül olarak verilen para.
2: Nasıl yani?
1: Of, para verecekler işte.
2: Öyle desene ya. Gidelim hadi. Ben sevdim bu işi. Yarın da gelelim.
1: Vakit yok Harun. Böyle az az kazanarak onlara destek olmak zor olacak.
2: Doğru diyorsun aslında.
1: Bakalım, hayrolsun müdürüm.
2: Yapma ya.
0: Hadi hadi, var sizde bir şeyler.
1: Gözünden bir şey kaçmıyor hocam.
0: Kaçmaz. Askerliği keskin nişancı olarak yaptım ben. Anlat bakalım şimdi.
1: Hakkı Baba'ya mektup yazan kız var ya hocam.
3: Semira mı?
1: Heh, o.
0: Evet.
1: Harun'la bu kız için bir şeyler yapmak istedik.
0: İyi düşünmüşsünüz. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz?
1: Elimizden ancak maddi yardım gelir hocam. Bunun için de biraz para toparlamamız gerekiyor.
0: O yüzden çim biçme işine bu kadar sevindiniz demek ki.
1: Evet ama.
0: Ama?
1: Ama biraz az gibi geldi.
0: Doğru, biraz az.
1: Bir yol düşündük ama bulamadık. Aklında bir şey mi var hocam?
0: Aslında var. Benden haber bekle. Yarın görüşelim bu konuyu.
1: İnşallah güzel haberlerle gelirsin hocam.
0: İnşallah Emin, inşallah.
4: Çokmuş Fatma abla ya.
5: Değil mi? Ne zamandır ayırmak istiyordum. Bugüne kısmetmiş.
4: Kime satacağız peki bunları?
5: Hallettim bile. Bizim sahaf bir abimiz var. Adı Orhan. Birazdan almaya gelecek kitapları.
4: Çok hızlısın Fatma abla.
5: Teşekkür ederim canım.
4: Peki madem işe yaramıyorlardı, bugüne kadar neden ayırmadın ki?
5: O nasıl söz?
4: Ne dedim ki?
5: İşe yaramayan kitap olur mu hiç? Varsa da bende olmaz.
4: Sen satmaya karar verince...
5: Sadece uzun zamandır kullanılmıyorlardı. Şimdi sıra başka insanların faydalanmasında.
4: Doğru aslında.
5: Hele ki söz konusu Semira olunca.
4: Evet, bunun için çalışmak beni çok mutlu etti.
5: Eline sağlık Zehracığım.
4: Aman!
5: Orhan abi de geldi.
4: Aklım çıktı ama ya. Böyle korna mı olur?
5: Söylemeyi unuttum. Orhan abi aynı zamanda taşımacılık yapıyor.
4: Belli. Bu kadar ses ancak trenden, gemiden bir de tırdan çıkar.
5: Neyse. Hadi şu kitapları taşıyalım.
4: Hadi.
1: Allah razı olsun hocam. Zekatını bu iş için vermem büyük incelik.
0: Asıl senden razı olsun Emin. Hiç aklımda yokken aklıma getirdin.
1: Estağfurullah. Bizim çimden kazandığımız para yeterli değildi.
0: Öyle düşünme. Her sevabın, her ecrin bir kıymeti vardır. Ama böyle daha iyi oldu tabii ki.
1: Elhamdülillah.
0: Hadi gidip emaneti Hakkı Baba'ya ver.
3: O da Semira'ya ulaştırsın.
1: Tamam hocam.
2: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam çocuklar. Bu ne telaş?

0: Yaş.
1: Biz sana bir şey söylemek istiyoruz Hakkı Baba.
0: Dinliyorum.
2: Semira'ya göndermek için para getirdik.
1: Diğer zarflar?
0: Sizin gibi düşünen birkaç kişi daha oldu. Benim iyi yürekli, düşünceli, güzel çocuklarım.
1: Çok güzel haber bu.
0: Evet, Fatma ve Zehra bazı kitapları satarak aldıkları parayı getirdiler.
2: Bitim biçme işinden kazandığımız parayla Selim Hoca'nın zekatını birleştirdik.
0: İsmail ile Ali de benim zekatı kaptılar elimden.
1: Ne güzel. Herkes Semira için bir şeyler yapmış.
0: Evet çocuklar. Çok duygulandım. Allah hepinizden razı olsun.
2: Amin.
0: Şimdi...
1: Bir mektup da biz yazalım Hakkı Baba.
0: Güzel fikir.
2: Evet ya.
0: O zaman bu iş sende Emin. Mektubu hazırlayıp bana getir. Sabah mektup ve paraları gönderelim birlikte.
1: Tamam Hakkı Baba. Sevgili Semira, annenin ve babanın vefatına çok üzüldük. Allah sana ve kardeşlerine yardım etsin. Hakkı Baba sizden çok bahsetti. O kadar güzel şeyler anlattı ki keşke sizinle tanışsaydım dedim. Kim bilir belki bir gün o da nasip olur. Eğer bizi kırmaz da kabul ederseniz ben ve arkadaşlarım size biraz yardımda bulunmak isteriz. Senin ve kardeşlerinin ihtiyaçları için. Biz kardeşiz. O yüzden bizden çekinmene gerek yok. Bir gün biz de ihtiyaç duyarsak sizin de bizim için aynı şeyi yapacağınızdan eminim. Herkese çok selamlar. Allah'a emanet olun. Taşhan sakinleri.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.
1: Telde tadilat yapılacak günü buldular ha Fikri.
2: E ne yapalım canım? Bize konacak yer mi yok? Bugün de başka yere konarız.
1: İyi ama iyice sıkılmaya başladım bu şehirden. Her gün bir aksilik çıkıyor. Keşke göçmen kuş olsaydık, uçar giderdik buralardan.
2: Öyle deme canım.
1: Derim. Çok sıkıldım. Baksana göçmen kuşlara. Onlarınki de kanat, bizimki de. Ama onlar upuzun uçup istedikleri yere gidiyorlar.
2: Çok şükür. İki kanadımız da sağlam. Özgürce uçabiliyoruz ya Zikri. Ona bak sen. Şş, Zikri, dikkatli ol. Hemen arkamızda bir insan yavrusu var.
1: Ne? Çocuk mu var?
2: Şş, sakin ol. Arada cam var.
1: Uçup gidelim başka yere Fikri. Ya haylaz bir çocuksa?
2: Bak, gördün mü? Risk altında hissedince uçup gidecek kanatların var. Buna şükredeceğin yerde göçmen kuşların kanatları gibi değil kanatlarım diye şikayet ediyorsun.
1: O ayrı, o ayrı. Sen istemez miydin öyle güçlü kanatların olsun?
2: Her yaratılmışın farklı özellikleri var Zikri. Biz de böyle yaratılmışız. Çok şükür halimize.
1: Canım orası öyle.
0: Maç saati gelmiş. Güzel kuşlar, sizi seyredaldım. Az daha maçı kaçırıyordum. Biliyor musunuz? Bugün benim kaptan olduğum basketbol takımımızın final maçı var. Kazanırsak şampiyon olacağız.
2: Bak Zikri, minik dostumuz basketbolcuymuş.
1: Evet, hem de kaptanmış.
0: Ben hep penceremden sizi izliyordum. Karşıdaki tele konuyordunuz. Bugün pencereme kondunuz. Sizinle daha çok vakit geçirmek, yakından izlemek istedim ama gitmem gerek.
1: Fikri bak ne diyeceğim. Madem şampiyonluk maçları varmış, hadi gidelim basketbol salonunun tepesine konup maçı izleyelim ha.
2: Gidelim gitmesine de salon hayli uzakta. Oraya kadar uçabilir misin?
1: Elbette Fikri. Tamam bir göçmen kuş değiliz ama çok şükür kanatlarımız var ve oraya kadar uçabiliriz.
2: Ha şöyle... Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim. Elimizdeki nimetlere şükretmek dururken fazlası yok diye sızlanmak yakışmaz bize.

0: kendine yet. Ne gelirse Rabbinden sen şükret, kanaat et.
1: Hadi Zikri, maça geç kalacağız.
2: Az kalsın unutuyordum.
3: Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.

0: Topraklar.
1: Bu güzel şarkıyı kimden öğrendin?
2: Öğretmenimden. O bize hep güzel şeyler öğretiyor.
1: Neşeli Uğur Böceği de öğretmeninden çok güzel şeyler öğrenirmiş.
2: Uğur Böceği niçin neşeliymiş? Yoksa biri onu durmadan gıdıklıyor muymuş?
1: Hayır. Yeni şeyler öğrenmek onu çok mutlu edermiş. Öğretmeni ona ve arkadaşlarına sevdiğiniz bir kişiye mektup yazmanızı istiyorum dediği zaman da havalara uçmuş.
2: Onun gibi kanatlarım olsaydı ben de havalara uçabilirdim.
1: Havalara uçmak bir deyimdir ve anlamı çok sevinmek demektir.
2: Peki Uğur Böceği eve gidince ne yapmış?
1: İlk işi eline kalemi kağıdı almak olmuş. Biraz düşündükten sonra mektubuna şöyle başlamış. Sevgili öğretmenim, en son derste sevdiğiniz bir kişiye mektup yazmanızı istiyorum dediğinizde aklıma ilk gelen kişi siz oldunuz. O yüzden size mektup yazmaya karar verdim.
2: Ben de en çok anneannemi özlüyorum.
1: Peki sen Uğur Böceği'nin yerinde olsaydın anneannene nasıl bir mektup yazmak isterdin? Doğru ya. Sen duygularını resimle anlatmayı daha çok seviyorsun.
2: Evet. Ben de resim yaptım da havalara uçuyorum işte.
1: Uğur Böceği de mektup yazarken tıpkı senin gibi gülümsemiş. Sonra ne yapmış biliyor musun?
2: Sevdiklerine bisküvi mi almış?
1: Hayır.
2: Kraker?
1: Hayır.
2: Kitap?
1: Hayır.
2: Ne yapmış peki?
1: Acaba ailem ve yakın çevrem sevgi hakkında ne düşünüyor diye merak etmiş. Bunu öğrenmek için de annesinin yanına gidip sormuş. Anneciğim, sevgi nedir?
2: Annesi ona ne demiş?
1: Sevgi, kendin, ailen, arkadaşların ve öğretmenlerin için dua etmektir demiş.
2: Çok güzel cevap vermiş.
1: Daha başka güzel cevap verenler de olmuş. Uğur Böceği babasının yanına gidip aynı soruyu ona da sormuş. Babacığım, sevgi nedir? Babası,
3: beni takip et
1: diyerek doğruca mutfağa girmiş. Cebinden küçük bir paket çıkarıp annesine vermiş.
2: Ay çok merak ettim. Paketin içinde ne varmış?
1: Kolye varmış.
2: Hı? Kolye mi?
1: Annesi bu hoş sürprize çok sevinip teşekkür etmiş. Babası da fısıltıyla Uğur Böceği'ne
3: sevgi küçük sürprizler yaparak insanları mutlu etmektir demiş.
2: Baba, sen de anneme küçük sürprizler yapıyorsun değil mi? Annem bu sürprize çok sevinecek.
1: Anlatmaya devam edeyim mi?
2: Evet, Uğur Böceği'nin bu kez kimin yanına gittiğini çok merak ediyorum. Ama bence dedesinin yanına gitmiştir.
1: Evet, bildin. Uğur Böceği Tonton dedesinin yanına gitmiş. Senin de tahmin edeceğin gibi aynı soruyu ona da sormuş.
4: Dedeciğim, sevgi nedir?
1: Dedesi biraz düşündükten sonra Uğur Böceği'nin gözlerinin içine bakarak söze girmiş ve
3: sevgili torunum, sevgi gönlünü fakirlere açmaktır. Yani ihtiyaç sahiplerine yardım etmektir demiş.
1: Acaba sevgi hakkında alt komşusu Cırcır Böceği ne düşünüyormuş?
2: Bunu öğrenebilmesi için Cırcır Böceği'nin yanına gidip sorması gerekir ama.
1: Zaten Uğur Böceği de öyle yapmış. Cırcır Böceği'nin yanına gidip sizce sevgi nedir diye sormuş. Cırcır Böceği de ona
5: sevgi güçlü veya haklı olsan bile affedici olmaktır demiş.
2: Uğur Böceği bu cevapların hepsini mektuba yazmış mı?
1: Daha fazlasını bile yazmış. Ama ondan önce son olarak üst komşusunun yanına çıkmaya karar vermiş.

0: böceği ailesine nerede yaşamış ki?
1: Yaşlı bir çınar ağacının gövdesinde yaşıyormuş.
0: Hmm, anladım ben. Uğur böceği ile ailesi ve komşuları bu ağacı apartman gibi kullanıyorlarmış.
1: Aynen öyle.
0: Peki Uğur böceği hangi komşusunun yanına gitmiş?

0: merak ediyorum biliyor musun?
1: Bir tahminde bulunayım. Bence sen yaşlı çınar ağacının sevgi hakkında ne düşündüğünü merak ediyorsun.
0: Hayır, bilemedin.
1: O halde bu ağacın dallarına konan kuşların sevgi hakkında bir şeyler söyleyip söylemediklerini öğrenmek istiyorsun.
0: Yine bilemedin.
1: Öyleyse sen söyler misin?
0: Ben uğur böceğinin sevgi hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum. Ona göre sevgi neymiş?
1: Elbette her gün faydalı bir şeyler öğrenmekmiş. Bu onu...
0: Çok mutlu edermiş. Çünkü o çok neşeli bir böcekmiş.
1: Ayşe, uğur böceği Tonton dedesinden dinlediği şu ilahi sözü de asla unutmazmış.
0: O sözün ne olduğunu bana da söyler misin?
1: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?
0: Ben de her gün yeni şeyler öğreniyorum. Örneğin bugün sevginin birçok anlamını öğrendim.
1: Şimdi de ben sana bir soru sormak istiyorum.
0: Sor bakalım.
1: Sence sevgi nedir?
0: Bence sevgi...
1: Evet.
0: İnsanın sevdiği kişiye sevdiğini söylemesidir. Ben seni çok seviyorum.
1: Ben de.

0: Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostum.

0: tamanho seviyorum.
1: Puf. Geçmiş olsun. Ne oldu?
2: Geçmiş olsun Puf.
0: Çok teşekkür ederim. Sabah duş alıyordum, sabun yere düşmüş. Yerde ıslak olunca kayıp düştüm. Çok şükür bir şeyim yok.
1: İncilerim, ev kazalarına çok dikkat etmeliyiz.

0: Hayırlı günler öğretmen hanım. Hayırlı günler yavru balıklar.
1: Hayırlı günler yengeç.
2: Bu kez neler yapıyorsun yengeç?
0: Bu kez gönüllü bir iş yapıyorum. Mercan yılın en yaşlı balığı Tonton Nine epey yaşlandı. Onun evini tadilat yapıp temizleyeceğim.
2: Ne güzel bir iş. Tonton Nine buna çok sevinecek.
3: Gönüllü iş ne demek ki?
2: Yani hiçbir karşılık beklemeden yapılan iyiliklere gönüllü olmak diyoruz Kıpır.
3: Öğretmenim, keşke biz de yardım etsek.
2: Harika bir fikir. Ne dersin yengeç? El birliğiyle bu gönüllü işi yapalım mı?
0: Böyle bir yardıma hayır diyemem. Hadi gelin benimle birlikte.
3: Kıpır hazır bile. Nereden başlıyoruz? Aa! Buradaki cam kırıklarını temizlemekle başlayayım.
2: Kıpır dur. Ha? Cam kırıklarına yaklaşmamalısın. Bir yerin kesilebilir. Bir şey kırıldığı zaman bir yetişkinden yardım isterseniz zarar görmemiş olursunuz incilerim.
3: Anladım öğretmenim.
0: Ama bu yeni çerçeveye resim koyabilirsin Kıpır.
3: Böyle çok daha iyi oldu.
0: Evi makineyle süpürsem iyi olacak. Priz nerede acaba?
4: İşte burada.
0: Dur Sütlaç, dur. Yavru balıklar prizlerden uzak durmalı. Çünkü prizlerin içinde elektrik var. Sana zarar verebilir.
4: Anladım.
0: Ama salonu süpürebilirsin.
4: Yaşasın.

0: mis gibi koktu. Tonton yine afiyetle yesin. Dur güçlü. Ocağın yanına çok yaklaşmamalısın. Ateş ve kaynayan şeyler tehlikelidir.
1: Tamam öğretmenim.
0: Bir de meyve salatası yapacağım. İstersen çilekleri yıkayabilirsin güçlü.
1: Anlaştık.
2: Kendimi çok mutlu hissediyorum.
0: Çünkü karşılık beklemeden Tonton Nine'nin evini temizledik. Ve iyilik her kalbe çok mutluluk verir.
3: Hepimizden Allah razı olsun.
4: Amin.
5: Ev kazalarını da öğrenmiş olduk öğretmenim.
3: Ne duruyoruz o zaman? Şarkımız gelsin.
6: Islak zemine basma, top diye kayarsın sonra. Canın yanmasın, dikkat et.

0: Hey dostum, dikkatli ol.
1: İşim nerede?
2: Lila, sana diyorum, çantamı gördün mü? Okula geç kalıyoruz. Hı? Allah Allah, ne oldu şimdi durduk yere? Hı, hatırladım. Küstük mü yine? Tamam, nedenini çok iyi biliyorum. Dün senin hakkın olan pastayı yedim. Özür dilerim.
3: Ne sen mi yedin?
2: Tamam, özür dilerim. Sana bugün beslenme çantamdaki kurabiyelerimden iki tane verebilirim. Hı? Barışalım hadi.

0: gelirsin. Aa, çantam da buradaymış. Alıyorum ve gidiyorum.
1: Hayırlı günler Lila.
2: Aa, duymadı galiba.
3: Çok telaşlı görünüyor.
1: Lila, Lila dur bekle.
4: Merhaba Lila. Ha? Lila?
1: Seni de mi duymadı? Ha?
4: Selam verdim ama hiç umursamadı bile.
0: Lila bugün biraz öfkeli bence. Bana da küsmüş.
3: Bize de mi küsmüş?
4: Öyle olmalı. Acaba geçenlerde saklambaç oynamak istemişti. Benim de o gün canım kuyruk bol oynamak istiyordu. Ondan mı küstü?
1: Ama bize nedenini anlatması gerekiyordu. Bu şekilde davranması hiç güzel değil.
0: Hadi sınıfa, zil çaldı.
5: İncilerim, ön yargılı olmamanın önemini anladınız değil mi?
6: Evet!
5: Lila, o zaman sen bize ön yargılı olmamak hakkındaki düşüncelerini söylemek ister misin?
0: Lila olamaz! Öğretmenimize de mi küstün?
5: Lila, her şey yolunda mı canım?
1: Hiçbirimizle konuşmuyor öğretmenim, küsmüş. Ben de onunla konuşmayacağım.
0: Sabah benimle de hiç konuşmadı. Özür dilememe rağmen hiç ama hiç konuşmadı.
5: İncilerim, biraz önce derste ne işledik?
3: Ön yargılı olmamamız gerektiğini işledik.
5: Ön yargı neydi? Karşımızdaki hakkında bilgi sahibi olmadan karar vermek, onun davranışlarını kendimize göre yorumlamak ön yargıdır. Karşımızdakinin davranışını, nedenini bilmeden yargılayıp karar veremeyiz.
4: Evet, belki de Lila'nın başka bir sorunu vardır.
5: Ön yargılı olursak sevdiklerimizle ilişkilerimiz zarar görür. O yüzden önce Lila'yı dinlemeliyiz.
3: Ama konuşmuyor ki.
5: Denemeliyiz incilerim. Hadi gelin bakalım. Lila, arkadaşların senin onlara küstüğün için konuşmadığını düşünüyor.
3: Sorun nedir Lila? Seni tanıyorum.
1: Sen öyle bir arkadaş değilsin ki.
0: Küssen de hemen barışırsın sen Lila. Başka bir sorunun olmalı.
4: Şuraya bakın. Diş, diş.
0: Aa, olamaz. Dişin yok.
3: Kaybolmuş Lila. Yok.
1: Nasıl oldu bu?
5: Lila tebrikler. Büyüyorsun. Belirli bir yaştan sonra süt dişlerimiz dökülür. Yerine yepyeni ve çok daha sağlam dişlerimiz gelir.
1: Sahiden mi öğretmenim? Sahiden mi? Dişim çıkacak mı?
5: Elbette çıkacak. Süt dişlerimiz dökülür ve yenileri gelir.
0: Oh, rahatladım. Benim daha süt dişlerim dökülmedi.
5: Zamanı geldiğinde herkesin dişleri dökülür kıpır.
1: Daha önce söyleseydin ya Lila. Küstün zannettim canım arkadaşım.
0: Ben sabah uyandığımda dişim çıktı aniden. Çok korktum. Diğer dişlerim de ağzımın içinde kalsın. Çıkmasın diye hiç konuşmadım. Oh, yani pastanı yememe de kızmadın değil mi? Hayır. Ona hala öfkeliyim kıpır. Kızma kızma. Hem kızma hem üzülme. Yeniden dişin çıkacakmış işte. Kurabiye teklifimle hala geçerli.
5: Demek ki Lila kimseye küsmemiş. Doğru olanı ve sebebini öğrendik.
3: Ön yargılı olmamak gerekiyormuş gerçekten.
4: Gerçek hiç de düşündüğümüz gibi olmuyor bazen demek ki.
5: Aferin incilerim. Ve Lila meraklanma. Süt diş gider, yenisi gelir.
1: Yaşasın! Eskisi gitti.

0: Süt dişimiz sallanır. Vakti gelince ayrılır. Yeni dişlerimiz çıkar. İncilerim dişlerine hep
1: çok iyi bakar.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Bera.
1: Sabır çiçeği. Güneş tepelere çoktan doğmuş, evleri sevgiyle ısıtmaya başlamıştı. Babaanne torunlarını yanına almış, onlara aile albümlerini gösteriyordu. Ayla ve Bera eski fotoğraflara bakmayı çok severdi. Bir zamanlar babalarının da çocuk olduğunu görmek onlara çok ilginç gelirdi. Babaanne tüm ailenin önemli anlarını bu albümler içerisinde saklıyordu. Babanın ilk yürüdüğü gün, konuştuğu gün, okulun ilk günü, hep beraber piknik yapıp ağaçtan ceviz topladıkları gün. Ne

0: çok anı, ne çok hatıra vardı. Fotoğraftan fotoğrafa bakan Ayla ve Bera'nın dikkatini bir fotoğraf çekmişti. Baba, bir elinde, kafasında çimleri olan, gülümseyen bir çiçek tutuyordu. Çok değişik bir çiçekti bu. Daha önce hiç görmemişlerdi. Ayla, merakla onun ne olduğunu sordu. O bir çim adamdı. Ayla ve Bera ilk kez çim adam görüyorlardı. Merakları iyice artmıştı. Babası bu çim adamı nasıl yapmıştı? Çimler nasıl çıkmıştı? Gülümseyen surat ve kafa peki? Bunları nasıl yapmıştı? Ayla ve Bera sorudan soruya koşuyor, babaannelerinin verdiği cevapları heyecanla dinliyorlardı. Onlar da bir çim adamlarının olmasını çok isterdi. Çocukların sorularını duyan baba kararını vermişti. Ayla ve Bera ile birlikte çim adam yapacaktı. Çocuklar buna çok ama çok sevinmişti. Ama önce malzemeleri toplamaları gerekiyordu. Eski bir çorap, çim tohumu, talaş, keçe, oynayan göz, yapıştırıcı, iplik ve küçük bir saksı. Ne kadar çok şey gerekliymiş çim adamı yapmak için. Ayla ve Bera malzemeleri bulmak için hemen işe koyulmuştu. Tüm aile Dünyalar Tatlısı çocuklarına yardım etmek için ellerinden geleni yapıyordu. Anne eski bir çorap, saksı ve keçe vermişti çocuklara. Dede bahçe işlerinden ve tohumlardan çok iyi anlardı. Talaş ve tohum kesin onda vardır diye düşünen Ayla ve Bera dedelerinin yanına koşmuşlardı. Dede önce torunlarını sevgiyle kucakladı. O da çok meraklanmıştı. Nasıl bir çim adam yapacaktı Ayla ve Bera? Sonra hemen malzemeleri toparlayıp çocuklarına verdi. Eksik kalan malzemeleri de babaanne tamamlamıştı. Şimdi her şey hazırdı. Önce parçaları kestiler. Eski çorabın içine talaşları doldurdular. Tohumları koydular. Çoraba şeklini verip altından sıkı sıkı bağladılar. Yüzünü boyadılar ve gözlerini yaptılar. İşte çim adamları sonunda hazırdı. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Onların da artık bir çim adamları vardı. Ayla ve Bera önce sevinse de sonrasında çim adamlarının bir eksiği olduğunu fark etmişlerdi. Babalarının çocukken yaptığı eski fotoğraftaki çim adamla kendi yaptıkları çim adamlarını yan yana koyup incelediler. Sonunda aradaki farkı bulmuşlardı. Babalarının yaptığı çim adamın kafasında çimler vardı ama onlarınkinde yoktu. Yoksa malzeme listesine çim koymayı mı unutmuşlardı? Baba hemen bu farklılığın sebebini anlatmaya başladı. Çim adam da aslında bir bitkiydi. Ayla'nın sevdiği çiçekler gibiydi. Ona da bir çiçeğe bakar gibi bakmak gerekiyordu. Güneş olan bir yere koymak, suyunu vermek ve sevgiyle beslemek. Ayla ve Bera şimdi anlamıştı. Saksıyı kaptıkları gibi pencereye koşmuşlardı. Bera, çim adamı güneş alan yere nazikçe bıraktı. Ayla onu suladı. Sonra merakla beklemeye başladılar. Beklediler, beklediler ve yine beklediler. Ayla sonunda dayanamadı ve babasına seslendi.
1: Babacığım, bekledik ama çimler hala çıkmadı.
0: Baba, çocuklarının tatlı sorusuna sevgiyle gülümsedi. Biraz sabretmeleri gerekiyordu. Yani bu saksının başında bekleyerek olmazdı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Çim adamın biraz zamana ihtiyacı vardı. Ayla, bu çim adama bir isim vermeye karar verdi. Neden ona sabır çiçeği demiyorlardı? Bera da sevmişti bu ismi. Baba da beğenmişti. Çim adamın adı artık sabır çiçeğiydi.

0: 亲亲妈当。
1: Ayla ve Bera bahçeye çıkıp yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar. Körebe bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Demek ki biraz daha sabretmeleri gerekiyordu. Ayla ve Bera saklambaç oynamaya karar vermişti. Sırayla ebe olmuşlardı. Bir oyuncu ona kadar sayıyordu. Diğer oyuncu saklanıyordu. Ayla ile Bera'nın en sevdiği oyunlardan biriydi bu. Saklambaç bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Daha ne kadar sabretmeleri gerekiyordu?
2: Babacığım, bekledik bekledik ama bir tane bile çim çıkmadı.
1: Baba çocuklarına sevgiyle sarıldı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Saatlerin değil, gecelerin, gündüzlerin geçmesi gerekiyordu. Çocuklar bu defa anlamıştı. Saklambaç oynayarak, körebe oynayarak geçecek bir zaman değildi bu. Günler hızlıca akıp geçmiş, Ayla ve Bera sabır çiçeğini neredeyse unutmuştu. Tabii her gün suyunu vermiş, yeterli güneşi alıyor mu diye kontrol de etmişlerdi. Bir sabah tüm aile piknik yapmak için kırlara gitmeye karar vermişti. Tüm hazırlıklar yapılmıştı. Tam evden çıkacakları sırada Ayla oyuncak ayısı Fionk'u unuttuğunu fark etmişti. Fionk, Ayla'nın yeni oyuncak ayısıydı. Onu da yanında götürmek istiyordu. Hemen geri içeri koşmuştu. Tüm aile kapıda beklerken bir ses duymuşlardı. Ayla'nın sevinç çığlığıydı bu.
3: Sonunda! Anneciğim, babacığım!
1: Sabır çiçeği adını verdikleri çim adamları sonunda çim vermişti. Günlerce beklemiş ve sabretmişlerdi. Sonunda sabırları meyvesini vermişti. Ayla ve Bera o gün pikniğe sabır çiçeklerini de götürmek istedi. Günlerdir bekledikleri çimler bugün çıkmıştı ve ondan ayrılmak istemiyorlardı. Anne yavrularının kafasını sevgiyle okşadı. Ayla ve Bera'nın sabır çiçeğine özenle bakacaklarına emindi. Çim adamlarını da yanlarında götürmeye karar vermişlerdi. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonra heyecanla sabır çiçeklerine koştu. Baba aile albümlerine fotoğraf koymak için Ayla ile Bera'nın sabır çiçeğiyle birlikte bir fotoğrafını çekti. Artık onların da aile albümünde kendi yaptıkları bir çim adamı olacaktı. Çok ama çok mutlu olmuşlardı. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonunda gece olmuş, güneş onlara veda etmiş, ay gökyüzündeki yerini almıştı. Yıldızlar ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklar için uyku vakti gelmiş, çatmıştı. Ayla ve Bera yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Talaşı koydum bir çoraba, tohumları ektim kafasına, bekledim.

akşamdan sabaha, çim adamın saçı oldu sonunda. Emeklerin çiçek açtığı, ailenin birbirine sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

Sana ne diyeceğim? Başlayan her şey biter demişti Hüsamettin Hoca. Yalnızca alemlerin Rabbinin başlangıcı ve bitişi yok demişti. Ama seninle başladığım hiçbir yol bitmiyor. Ya da bana öyle geliyor. Yenilik zamanı. Artık gittiğim yolu mu değiştirmeliyim? Yoksa yol arkadaşımı mı? Bilemiyorum artık. Az önce kararsızdım. Şimdi kesin kararlıyım. Seni satacağım ulan keçi.

0: ¿Ustedes? Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Uy, benim gariban benim. Benim cefakar benim, oy. Benim zavallı benim. Feda olsun sana. Bir saç dedim. Gülersin tabii. Düşen sen değilsin, ben senin değil.
1: Yahu, düşene gülünmez. Düşene gülmek Müslümana yakışmaz.
0: Neye güldün o zaman?
1: Benim için feda ettiğin şeye güldüm. Bu kadar bonkör olma. Gariban kalırsın.
0: O değil de, ben bu keçiden nasıl kurtulurum onu söyle.
1: Bekle bakalım Karagöz. Yeni bir yıla giriyoruz. Yıl kötü bitti ama belki güzel bir başlangıç yaparsın.
0: He? Yeni bir yol mu?
1: Evet. Ulan Karagöz.
0: Ah be keçi. Madara ettin beni elin delisine.
1: Evet. Ne dedin sen?
0: Şaka şaka. Hadi bana eyvallah keçi. Yeni bir yola giriyormuşuz. Çok heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım biliyor musun? Bu yola sensiz gireceğim de ondan. Son bir kez vur hadi. Burada yeni yola hızlı gireyim. Hadi ama.
2: Hayır, hayır. Konumuzun senin konuşamamanla alakası yok. Bu oyunu oynamak için ille konuşmak gerekmiyor ki. Hiç kusura bakma beygir efendi. 3-0 öndeyim. Oho! Hemen küseceksen bir daha seninle sessiz tiyatro oyunu oynamayalım. Oo, keçi efendi. Siz buralara gelir miydiniz? Sen geldiysen Karagöz'ün gelmesi de yakındır. Oo, şimdi anlaşıldı. Demek yine kavga etmişiz. Anlat bakalım ne oldu? Evet, sessiz tiyatro oyunu başlasın. Evet, dinliyoruz değil mi beygir? Evet, iki kelime. Birincisi. Dönme dolap. Doğru dedin, tek kelime olacak. O zaman. Dolap. Hayır mı? Tamam. Buldum. Trambolin. Ay, heyecan yaptım. Ne acaba? Tamam. İkinci kelimeye geç. Birinciye sonra bakarız. Yürümek. Şey işte. Ha? Yol mu? Bizim beygir bildi. O zaman ilk kelimeye geçelim. Uzun yol. Geniş yol. Patika yol. Yeni yol mu? Allah Allah. Beygir yine bildi. O kadar da sevinme beygir efendi. 3-1 öndeyim hala. Keçi bey. Demek sorunumuz yeni yol ha? Karagöz yeni bir yola gidecek ve sen istemiyorsun. Öyle mi? Sen biraz tembelsin. Halbuki bizim beygir yolları çok sever. Şimdi beygire desem ki yeni ve uzun bir yola çıkıp yürüyelim. Bana der ki. Allah Allah. Demek beygir de sevmiyor yolu. Ama olsun. Sen Karagöz'ü yolda yalnız bırakma. Arkadaşsınız siz keçi. Birlikte yürümelisiniz. Değil mi? Ha? Bu hayvanlar iyice tuhaflaştı arkadaş. Koşmaya üşenmiyorlar, yürümeye üşeniyorlar.
0: Bizim bu yeni yol neresi ya? Heh, işaret de geldi. Şu istikamete gideyim bari. Haydi bismillah. Yok yok, Sağa gitmem gerekiyor demek ki. Haydi bismillah. Şimdi de sol tarafa düştü. Demek ki soldan. Haydi bismillah. Hayda. Geri mi döneceğiz şimdi? Neyse. Ya Allah. Ya bismillah. Bu işaret benimle dalga geçiyor anlaşılan. Neyse canım. Her defasında besmele çekmeme vesile oldu. Şimdi ne yapacağım ben? Daha yola başlayamadım ki bitireyim. Of. Tam şu anda, tam olarak, tam anlamıyla, tamı tamına ve kesinlikle anlamış ve ikna olmuş bulundum ki kayboldum. Keçi! Hacivat! Neredesiniz ya? Hacivat!
2: Heh, bu Karagöz'ün sesi. Ah Karagözlüm, ah! Kaybolduğun yetmiyor. Beni de çektin bu karanlık ormana. Sesin geldiği yöne gidelim bakalım. Aman!
0: Allah Allah! Benim sepet buraya nasıl geldi ya? He? Bu ne be? Bir de sepetin buraya nasıl geldiğini soruyorum. Asıl soru, bu kadar adamın buraya nasıl geldiği? Ama sorunun kralını daha sormadım. Şimdi ben ne yapacağım?

0: Söyle Bekir Efendi, elma toplamaya gelmiştim. Hava kararınca eve döneyim dedim ama sepetim kayboldu. Sepeti ararken...
1: Bir sürü sepet buldun.
2: Ne oluyor burada?
1: Onu sizden biri söylese daha iyi olur Karagöz.
3: Vay anam vay. Gece nasıl başladı, nasıl bitti?
0: Onu bilmem de. Sepetimi ver de gideyim artık.
3: Al sepetini hemşerim. Bana niye soruyorsun?
0: Ama şey için dedim.
3: Ne için dediysen dedin. Al sepetini de git. Uğraşamam seninle şimdi.
0: Sen bilirsin.
3: Dur!
1: Yahu sen anlat bari. Nedir bu durum?
2: Ne sen sor, ne ben söyleyeyim Bekir Efendi. Gerçi istesen de söyleyemem. Çünkü ben de anlamadım.
1: En son ne oldu?
2: En son yeni yola girmek için ormana geldim.
1: Nereye girmek için?
2: Yeni yola.
1: Hangi yeni yol?
2: Eğlenme benimle ha. Sen dedin ya, yarın yeni yola giriyoruz diye.
1: Ben mi dedim? Hey!
2: Ne oluyor ya?
1: Şimdi anladım ben mevzuyu.
2: Neymiş? Bize de anlat, biz de bilelim.
1: Yeni yol demedim ki ben sana.
2: Ne dedin ya?
1: Yeni yıl dedim.
2: Tamam işte, yeni yol.
1: Yol değil, yıl.
2: Tamam ya, yol işte.
1: Hey!
2: Tamam. Anladım, yıl.
1: Dün bu yılın son günüydü. Bugün de yeni yılın ilk günü. Sen beni yanlış anlamışsın.
2: Yapma ya. Ben de yeni yola herkesten önce gireyim diye dünden beri yol arıyorum ormanda.
1: Anlat bakalım. Ne maceralar yaşadın? Ne diyor?
2: Ben anlatayım diyor.
1: Demek sen anlatacaksın keçi. Tamam. Anlat bakalım.
2: Üç kelime.
1: İlk kelimeyi anlatıyorsun. Dönme dolap.
2: Yok yok. Şey bu. Fırıldak. Ya çok seviyorum bu sessizce yat oyununu.
1: Al benden de o kadar.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: da ne böyle? O da ne? Bu adam da kim böyle?
1: Sevgili yumurcalılar, ben Gani. Gani Zengin. En büyük probleminizi çözmeye geldim.
2: Ne iyi ettiniz. Benim en büyük problemim sırt ağrısı. Çözerseniz büyük sevaba girersiniz.
3: Sırt ağrısı mı?
1: Tüm köyün en büyük problemi yani.
0: Değirmen mi?
1: Hayır, daha büyük.
0: Köye otoyol?
1: Daha büyük.
4: Hadi canım.

0: Havaalanı mı yoksa?
1: Arkadaşlar, en büyük probleminiz.
0: Hı? Aa, hı? Ha.
1: Deve kuşlarınız. Hı? Sizin bir deve kuşu antrenörüne ihtiyacınız var. Baksanıza şu hayvanlara, uçamıyorlar bile.
2: Deve kuşları zaten uçamaz ki.
3: Hadi ya. Demek son takımdan o yüzden kovdular. Kuşları uçurmak için zorlamayacaktım.
1: Tabii ki uçamazlar. Ama rüzgar gibi koşabilirler. Maçlarda daha iyi oynayabilirler. Hı-hı.
2: Bilemedik şimdi.
1: Bakın, beni kabul ederseniz pişman olmazsınız. Deve kuşlarınızla tek tek ilgilenirim. Onları eğitirim. Hatta tavuklarınızı da eğitirim. Bak şunlara. Miskin miskin yatıyorlar. Daha atik olmalarını, daha çok yumurta vermelerini istemez misiniz?
0: İsteriz tabii.
1: O zaman doğru adrestesiniz. Ben kanatlı ve uçamayan kuşlar uzmanıyım.
2: Bak! Bak, bak, bak! Bak, bak!
1: İşte bunun gibi.
4: Ama bizim paramız yok. Ödemeyi nasıl yapacağız?
1: Ne olacak canım? Altın verirsiniz.
2: Altınımız yok.
1: Gümüş?
2: Gümüş de yok.
1: Ne var o zaman?
2: Yumurta.
1: Ha, anlaştık.
5: Çekilsene kenara. Benim elimden hiçbir yumurta kaçamaz.
2: Toplar da elinden kaçamasaydı keşke. O zaman bu yumurtaları toplamak zorunda kalmazdık.
6: Tamam arkadaşlar, moralinizi bozmayın. Bir dahaki maça daha iyi hazırlanırız.
7: Geçen maça da çok çalışmıştık ama olmadı işte.
6: Demek ki çok çalışmayacağız.
7: Ne yapacağız peki?
5: Yan gelip yatacak mıyız? Güzel, bana uyar.
6: Hayır, etkili çalışacağız.
2: O nasıl olacak?
6: Bir antrenör bulacağız.
2: Köy yerinde antrenörü nasıl bulacağız?
6: Kolay ya. Hemen buluruz ben.

0: Aman, ne kadar da kolay oldu.
1: Ne oldu çocuklar?
2: Bütün köyü aradık. Ama bizi çalıştıracak bir tane antrenör bulamadık.
3: Bu gidişle ömür boyu yumurta toplayacağız.
1: Peki eski yumurlop şampiyonuna da teklif ettiniz mi?
0: Aa, kim ki o?
1: Tabii ki ben.
2: Antrenörümüz olur musun cidden?
1: Oldum bile. Hadi hemen sahaya. Çalışmaya başlıyoruz. Kazanılacak bir maçımız var.
2: Evet.
4: Sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ. İleri. Geri dönün. Kıpırdamayın. Sakın.
1: Antrenman epey hareketli geçiyor anlaşılan.
4: Öyle. Çok çalışıyoruz.
2: Biz de çalışmaya geldik. Bizimkileri alalım da biraz antrenman yapalım.
4: Hayır. İzin ver. Meyip'te ne yapacağım? Gitsinler tabii. Biz de kalanlarla devam ederiz. Tabii önce biraz dinleniriz.
0: Yumurtaları çok iyi toplamışlar.
2: Bir dahaki sefere yumurta satmacasına da maç yapalım.
5: Ben bunları kasabaya götürüyorum. Siz de kalanları köyde satmaya çalışın.
0: Tamam babacığım. Yolun açık olsun.
5: Eyvallah.
1: Olmuyor böyle çocuklar. Gelin şuraya bakalım. Kaplumbağa mı sürüyorsunuz, deve kuşu mu? Daha hızlı olmalısınız. Hadi sahanın başına geçelim de şu pergelleri bir açalım. Son sürat sahanın sonuna koşturmanızı istiyorum kuşları.
0: Tamam, hadi gidelim.
2: Hadi.

0: Hadi bakalım, biraz da pas çalışalım. Hızla giderken birbirinize pas atabilmelisiniz. Olmuyor, olmuyor. Bir daha deneyelim.
1: Hadi at.
0: Bir daha, bir daha.
1: Nihat, ileri çık.
0: İşte bu.
1: Biraz da gelecek maç için mi antrenman yapsak? Ne dersiniz?
2: Bence hiç gerek yok. Havada karada yeneriz onları.
1: İşte bu be.
0: Hey, aferin çocuklar. Gol, gol, gol. Artık hazırsınız. Bu maç bizimdir.
3: Güneşli bir günde maç heyecanı. Takımlar en az bizim kadar heyecanlı.
4: Evet Şakir, senin favorin hangisi?
5: Benim favorim demli çay. Kahve değil ama çarpıntı yapıyor.
4: Onu demiyorum. Hangi takım?
5: Ha, tamam. Tabii ki yukarı yumurcalı. Geçen maçtaki performansı gördük.
4: Evet sayın seyirciler. Uzmanlar aşağı yumurcalıya hiç şans vermiyor ve maç başladı.
6: Dayım abi, ne işin var orada?
0: Antrenörüm ben.
6: Nasıl ya? Ben niye değilim?
3: Furkan jet gibi ilerliyor. Rakip oyuncuları tek tek geçiyor. Top adeta uçuyor. Nihat aldı topu. Gol! Aşağı yumurcalıdan beklenmedik bir atak. Bakalım yukarı yumurcalı buna karşılık verebilecek mi?
1: Tamam arkadaşlar, moral bozmak yok. Başarabiliriz.
3: Kerim kale vuruşuyla oyunu başlattı. Cemil hızla ilerliyor. Pasını verdi. Aman Allah'ım bu da ne? Veli topu kesti, karşı otağa geçti. Hayır, Furkan hızla rakibin arkasına sarktı. Kaleciyi gördü. Gol!
6: Ama bu haksızlık. Bizim takımın antrenörü yok.
4: Ve Osman Hoca düdüğünü çaldı.
5: Ne? Namaza mı çağırıyor?
4: Namaza ezanla çağırmıyor mu kardeşim? İlk yarı bitti. İlk yarı.
5: Ha, iyi, ben bir çay kapıp geleyim o zaman.
1: Ne olmuş bu takıma anlamadım.
2: Şimşek gibi oynuyorlar.
6: Moral bozmak yok. İyi oynuyorlar ama zayıf noktaları var.
2: Neymiş o?
6: Tabii ki kaleci. Topu kaleye atın yeter. Kesin gol olur.
3: Yukarı yumurcalı maça hızlı başladı. Defans önünü kesiyor. Cemil uzaktan etkisiz bir şut çekiyor. Ve top!
1: Hadi gol!
3: Kalede! İnanılmaz bir gol!
1: Ah Aziz ah! Bari birini tut şu topların.
2: Olsun, öndeyiz işte.
5: Kalk biraz yürü. Tembellik yapma.
3: Furkan'dan Nihat'a pas. Nihat'tan Serkan'a. Serkan uzaktan etkisiz bir şut çekiyor.
7: Panter gibi kaleciler var maşallah.
1: Yakala Burak.
3: Cemil Burak'a pas attı. Ve Burak yine uzaktan kaleyi yokladı. Ve yine gol.
1: Yine kaybedeceğiz.
2: Hayır, daha bir dakika var. Kazanabiliriz. Hep birlikte hücum edeceğiz.
3: Maçta son dakikaya girdik. Furkan Nihat'a, Nihat Veli'ye pas attı. Veli'nin önü kesildi. Son saniyeler. Veli topu attı. Furkan yakaladı. Kaleye attı.
1: Hayır!
3: Ve gol! Maçın kazananı 3-2 aşağı yumurcalı oluyor.
8: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.
1: Evet hocam, bunu yaşayarak gördük. Antrenmanları boşladık, maçı da kaybettik.
7: Tebrik ederiz sizi. Çok iyi hazırlanmışsınız.
1: Hadi arkadaşlar, biz sahaya geri dönüyoruz.
2: Niye ki?
1: Tabii ki antrenman yapmaya.

0: Zirveye çok az kaldı. Dayanın. İşte böyle. En yüksek kule benim olacak. Sakın yıkılayım deme. İşte son parça. Hayır. Nasıl olur ya? Neden?
1: Ne oldu Eren? Neden bağırdın?
0: Hiç.
1: Kulen mi yıkıldı?
0: Evet.
1: Tamam, üzülme. Yeniden yapabiliriz.
0: Hayır, yeniden yapmak istemiyorum. Zaten 5-2 saattir onu yapıyordum. Artık yapmak istemiyorum.
1: Buldum. Kule oyununu sonra oynarız. Şimdi uzaya gitmeye ne dersin?
0: Gidelim.
1: Sevineceğini biliyordum.
0: Nasıl gideceğiz peki? Roketimiz yok, astronot giysimiz yok.
1: Bunları halledecek birini tanıyorum.
2: Baba.
1: Baba.
3: Ne oluyor?
0: Uyan baba.
1: Tamam canım, sakin ol. Biziz, yavruların.
3: Yavrularım benim. Evet, sizi hatırlıyorum. Neyse ki sizi hatırlayacak kadar aklım kalmış. Hepsini almamışsınız, sağ olun.
0: Ne demek baba? Hepsini alır mıyız hiç? Uykucu seni.
1: Uyandıysan gidiyoruz baba.
3: Nereye?

0: Uzaya.
1: Ne?
0: Uzaya.
1: Uzaya mı? O da ne? Tüh. Bak hiç hatırlamıyorum.
0: Gökyüzü işte baba, bunu hatırlamayacak ne var? Hani kuşlar uçuyor ya, oranın en üst katı.
1: Sanki biraz hatırlar gibi oldum. Yemyeşil bir yer değil mi?
0: Hayır.
1: Üzgünüm yavrularım, hatırlamıyorum. Ama bir çaresi var sanırım.
0: Ne?
1: Uykumun kalan kısmını alırsam bir şeyciğim kalmaz. Hemen hatırlarım uzayın derinliklerini, yıldızları, gezegenleri falan.
0: Ha? Gidiyoruz.
1: Hatırladın mı?
0: Evet.
1: Hay Allah. Demek öyle oldu.
0: Gidelim.
1: Gitmeyelim.
0: Gidelim, gidelim.
1: Hem zaten roket yok, astronot giysisi yok. Maazallah, oralarda perişan oluruz.
0: Sen halledersin baba.
1: Hem daha önemlisi yakıt bile yok çocuklar. Bugün 1 litre uzay roketi yakıtı kaç para, haberiniz var mı? Tahmin ettiğim gibi yok. Tamam, sorun değil. Ama iyi haber, bahçeye çıkabilirsiniz.
0: Hayır.
1: Hadi canlarım, tamam mı? Lütfen. Emel! Canım, uzaya gider misin?
2: Hayır, dünyada biraz işim var.
1: İşleri ben hallederim canım, siz gidin. Hem sen de uzay havası almış olursun.
2: Çok sağ ol canım, çok naziksin. Siz gidin ama geç kalmayın, olur mu?
1: Tamam.
0: Yaşasın! Uzaya gidiyoruz.
1: Ama süper ekonomik tur seçeneğiyle gideceğiz. Çok fazla uzaya, aman işte uzağa gitmeyeceğiz. Anlaştık mı?
0: Anlaştık.
1: Tamam, şimdi de sıra renkli kalem, makas ve yapıştırıcıda.
0: İşte.
1: Abeslank lazım. Koşun bakalım. Çok hızlısınız maşallah.
0: Uzay çağında yaşıyoruz.
1: Her şeyi de biliyorlar.
0: Başka bir şey lazım mı baba?
1: Yok canım, teşekkür ederim. Artık işe koyulabilirim. Süper ekonomik uzay yolculuğumuz için tasarlayacağım şeyleri çok seveceksiniz.
0: Yaşasın.
1: Nasıl olmuş?
0: Nasıl desem, pek de olmamış. Gerisi nerede kıyafetin?
1: Süper ekonomik olacağını daha önce konuşmuştuk.
0: Peki ya uzay aracı?
1: Onu da çözeceğiz bir şekilde.
0: Nasıl?
1: Uzay maskeniz sizi otomatik olarak roket adam yapıyor. Ve roket adamların uzay aracına ihtiyacı yoktur.
0: Yaşasın, roket adam oldum.
1: Süper ekonomik turlarımız böyle maalesef Ceren Hanım. Muhteşem uzay yolculuğuna çıkmadan önce son kontrolleri yapalım. Evet. Uzay papuçları hazır mı?
0: Hazır.
1: Oo, çok havalı. Uzay papuçları sayesinde uzayda yürüyüşünüz sorunsuz bir şekilde gerçekleşecek. Hem de soğuk uzay havasından etkilenmeyeceksiniz. Bu tamam.
0: Yaşasın.
1: Uzay tutmasına karşı limon kolonyası.
0: Ha? Bana mı?
1: Tamam, haklısınız. Gitmeden kullanalım. Yanımıza almamız biraz zor görünüyor. Ha? Adem Tur'un süper ekonomik uzay yolcuları. Kalkışa son 1 dakika. Limon kolonyanızı döker, hayırlı yolculuklar dileriz. Hepiniz Allah'a emanet olun.
0: Gidiyor muyuz şimdi?
1: Evet.
0: Evet, hadi gidelim.
1: İstikamet Emelya gezegeni. Geri sayım başlasın.
0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Dikkat dikkat. Kaptanınız konuşuyor. Emelya gezegenine gelmiş bulunuyoruz. Şu ana kadar hiçbir Emelyalı'ya rastlayamadık.
0: Anlaşıldı kaptan. Emelyalıları arayalım mı kaptan?
1: Arayalım. Tezgah bende. Hiple hopla durma zıpla. Hiple hopla haydi zıpla. Tezgah temiz.
0: Hopla hiple haydi zıpla. Hopla hiple haydi zıpla. Dolap temiz. Fırın temiz.
1: Nerede bu Emelyalılar? Yoksa uzay saklambacı oynamak için uzay bahçesine mi çıktılar?
3: Hava çok güzel bugün.
2: Tam bahçede oturmalık.
3: Çocuklar nerede?
2: En son uzaya gitmek için hazırlık yapıyorlardı ama.
3: Uzaya mı? Adem'in işi işlesene.
2: Hem de nasıl. Güzelce şekerleme yaparken kendini bir anda uzayın derinliklerinde buldu.
0: Canıma değsin o.
2: Aa, uzaylılar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Uzaylılar bizi uzaylı sandı. Korkmayın, biz dostuz.
2: Biz de.
1: Hemen yollara baktık ama gezegenleri boştu. Yanlış gezegene mi iniş yaptık acaba?
2: Yo. Biraz uzay havası almaya çıktım. Bakın uzay boşluğunda kiminle karşılaştım.
0: Hala. Canlarım.
1: Şükranüs mü o?
0: Şükranüs hala.
3: Ya Şükranüs tabii. Ayda işim vardı. Geçerken Emelya'ya uğrayayım dedim. Siz kimdiniz?
1: Biz dünyalıyız. Dünyadan Adem, Eren ve Ceren.
2: Memnun olduk.
3: Ay çörekleri var, buyurmaz mısınız? Ay'dan aldım, tazecik.
0: Ay çöreğimi, bayılırım. Ben de.
3: Durun bakayım küçük dünyalılar. Yemeğe başlamadan önce burada besmele çekiliyor.
0: Aa, dünyada biz de besmele çekiyoruz.
3: Sizi sevdim dünyalılar, anlaşılan çok ortak yanımız var.
1: Nefis görünüyor, karnım da epey acıkmış. Gezegeninizde çay var mı?
2: Aa, olmaz mı? Hemen getireyim.

0: Zor işler cesaret ister.
1: Oy! Kumanda!
2: Yapma!
1: Hop! Hop!

0: 언턴!
1: 덴들!
0: 올드모!
2: 올드모!
1: 하얀! 아! 올마다!
2: 올마다!
0: 올드모!
2: 올드모!
1: 하얀! 아! 올마다!
2: 올마다!
0: 아! 빌런 아하 마흔

0: Almanya! Ne yapacaksın?
1: Sen!
0: Ben olmaz!
1: Oyun! Sen!
0: Tamam!
1: Tamam, tamam! Ben!
0: Alo 1-2!
2: 2-1 alo!
1: Halat! Halat! Halay!
0: Ya bu!
3: Halat!
1: Halat! Halat! Halat! Oh be!
0: Tamam mı?
1: Hazır!

0: Lord!
1: Balaam!
0: Hey! Tommy, Tommy, Tommy, Tommy!
2: Bun! Bun!
3: So?
4: Fido!
3: So?
5: Ah!

tatlı hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii iş.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: mucize, cümbür cemaat bir tane. Haydi çocuklar camiye, Galip Mülayim bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Anneanne, Yosemin'ler olmadı mı daha? Kokuları duyunca karnım iyice zil çalmaya başladı.
1: Gözlemeler geliyor kuzularım, acele etmeyin. Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
0: Mert abi, bugün ne oynayalım?
2: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Efe! Ece!
3: Mert abi bu.
1: Çocuklar gelsenize. Size de gözleme yapayım ha?
4: Gözleme mi? Olur.
2: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
1: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
4: Bana uyar.
0: Ha? Sümbül? Sümbül yok.
5: Nerede ki? Nereye gitti?
4: Burada yok.
1: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
0: Odanda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
1: Dur kızım, hemen üzülme.
2: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
0: Hadi gidelim.
4: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık, iyiydi ya.
2: Buldum seni Sümbül. Arkadaşlar, arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
3: Abi, buldun mu bebeği?
2: Buldum.
0: Yaşasın.
3: hani yok.
2: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım. Çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
6: Nasıl?
2: İçinizden biri Ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
6: Yaşasın!
4: Çok iyi fikir.
3: Kim Ebe olacak?
7: Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
2: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
7: Tamam, hatırladım.
0: O zaman Ebe'yi seçmek için sayıyorum. O piti piti, karamela sepeti.
8: Çocuklar oyuna başlıyor. Hadi hadi izleyip öğrenelim.
9: Boş ver.
10: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen izle, bize anlatırsın.
2: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
7: Ağacın orada mı?
8: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
9: Benim gözlerim hep kapalı.
8: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi.
11: Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Çok zevkli.
10: Niye arkadaşlarından bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

0: Zümbülden çok uzaklaşıyor da ondan.
1: Soğuk, çok soğuk.
2: Soğuk, soğuk, soğuk.
3: Hep birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
4: Soğuk, soğuk diyorlar.

0: şimdi sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
1: Soğuk mu sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor sonra ısınıyor mu acaba? Ay soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
2: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum. Bana hiç fark etmez.
3: Çok sıcak.
4: Sıcak.
5: Sıcak. Çok sıcak.
4: Çok sıcak.
5: Çok sıcak.
3: İşte buldum. İşte Sümbül. Sümbül, seni çok özledim.
6: Bensiz kelebekleri mi izledin sen, yaramaz seni.
3: Bence yatıp uyumuş.
7: Sümbül, rüyada gördün mü?
3: Oyuncaklar rüya görmez ki.
7: Ama can, sen çok yaşa.
1: Oyuncak bebek buldular ve çok sevindiler.
0: Yani bence diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
1: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
0: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
1: Gözünü ver.
0: Hayatta vermem.
1: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.
2: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
1: Aman Temi, olmaz ki öyle.
2: Başka türlü oynamam.
1: Olur mu öyle?
0: Olabilir de, olmayabilir de.

0: Ihr könnt zu Jack und Sack suchen.
1: Kokular buraya kadar geliyor. Çok acıkmışım.
2: Sen de hep açsın sanki Ozan.
3: Bence de. Çok güzel bir oyundu. Sık sık oynayalım.
4: Aman Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
5: Tam zamanında geldiniz. Hadi geçin yavrularım.
3: Sümbül'ü yanımdan hiç ayırmayacağım.
1: Aa! Ay, dilim yandı, dilim yandı. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
5: Ama ah yavrum. Fırından yeni çıktı tabii. Çok sıcak. Azıcık bekleyin. Size buz gibi soğuk ayran getireceğim.
2: Aa, aynı sıcak soğuk oyunu gibi.
3: Sıcak gözleme, soğuk ayran. Ne güzel. Oyunun devamı gibi oldu.

0: Komikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: İyi geldi mi anne?
1: Hem de nasıl canım. O minik ellerin dert görmesin.
0: Afiyet olsun. Oh,
1: her tarafım tutulmuş. Oh.
0: Çok yoruldun. Biraz dinlenmelisin.
1: Annesini düşünen kuzum benim. Sen de yoruldun. En iyisi akşam için kolay bir yemek yapalım. Ne dersin?
2: Biz geldik.
1: Aa, hoş geldiniz. Erkencisiniz.
3: Bugün kurs erken bitti.
2: Öğretmenimiz hastaymış anne. Dersi erken bitirdi.
1: Allah şifa versin.
3: Bitki çayı. Hayırdır hanım? Sen de mi hastasın yoksa?
1: Hayır. Yoruldum biraz. Lina ile bahçeyi toparladık da.
3: Ellerinize sağlık. Ama keşke beni de bekleseydiniz.
1: Canım biz hallederiz dedik ama epey iş varmış.
2: Peki yemekte ne var? Kurt gibi acıktım.
1: Hemen bir şeyler hazırlarım.
3: Otur sen otur. Yorgunsun. Biz hazırlarız.
2: Biz mi?
3: Niye şaşırdın ufaklık?
2: Yemeği anneler yapmaz mı?
3: Öyle bir kural yok. Hayat müşterektir.
2: Müştemek mi?
3: Müşterek. Yani ortaklaşa. Birbirimize yardım ederiz.
2: O zaman ben de edeceğim.
3: Anlaştık.
0: Peki ne hazırlayacağız baba?
3: Menemene ne dersiniz?
2: Yaşasın!
3: Şöyle bol acılı. Of, ağzım sulandı.
1: Ben malzemeleri hazırlayayım.
3: Sen hiçbir şeye dokunmuyorsun hanım. Hatta biz hazırlayana kadar hadi git biraz uzan.
1: Ama...
2: Aması maması yok anne. Biz müştemek yaparız.
3: Müşterek.
1: İyi, peki madem. Gidiyorum. Kolay gelsin o zaman.
2: Vay be, çok heyecanlı. Babamla yemek yapacağız.
0: Baba, bunun videosunu çekebilir miyiz?
3: Bilmem ki nasıl olur.
4: Ne olur baba, lütfen.
3: İyi, peki.
2: Yaşasın.
3: Ama önce plan yapıyoruz. Menemen için görev dağılımı. Sen bahçeden biberleri getiriyorsun.
2: Anlaşıldı şefim.
3: Sen de domatesleri.
0: Tamam şef.
3: Ben de yumurtaları çıkarıyorum. Malzemeleri alıp tam burada buluşuyoruz. Anlaştık mı?
2: Anlaşıldı şef.
3: O zaman menemen görevi başlasın. Hadi herkes iş başına. Dağılın.

0: başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün size bir sürprizim var. Bugünkü yemeğim babam.
1: Beni unutma.
0: Ve kardeşim Tuna. Bugün yemeği birlikte yapıyoruz.
1: Çünkü hayat şey... müşterek.
0: Süpersin Tuna. Arkadaşlar, bugün menüde menemen var. Hadi başlayalım. Evet, ne yapıyoruz baba?
2: Önce malzeme listesini kontrol edelim. Biberler burada mı?
0: Burada.
2: Domatesler burada mı?
0: İşte burada.
2: Yumurtalar da burada. O zaman başlayabiliriz.
0: Hadi elleri yıkayalım ve

0: yumurta, biber, domates.
1: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi menemenin malzemeleri bu kadar. Evet, Mehmet şefim, ilk olarak ne yapıyoruz?
2: Biberleri ve domatesleri doğruyoruz.
3: Ben de yapacağım.
2: Olmaz oğlum, sen henüz bıçak kullanamazsın.
3: Of ya, ben de yapmak istiyorum.
2: Bazı işler tehlikeli olduğu için iyice öğrenmeden yapamayız. Anlaştık mı?
3: Anlaştık.
2: Aferin oğluma. Evet, domatesleri de doğrayalım. Domatesleri küp küp doğruyoruz.
1: Aa, annem de böyle doğruyor. Sen bu işi gerçekten biliyorsun baba. Bakın arkadaşlar, domatesleri böyle doğruyoruz. Tıpkı küp şeker gibi.
3: Şeker yiyebilir miyim?
2: Yemekten önce olmaz oğlum.
3: Ama çok acıktım.
2: Merak etme, çok kısa sürede yemek hazır olacak. Yaklaşık 7 dakika sonra.
1: 7 mi? Nasıl hesap edebildin?
2: 2 dakikada biberler pişer, 4 dakikada domatesler, 1 dakikada da yumurtalar. Toplam 7 dakika eder.
1: Vay canına, harikasın baba. Arkadaşlar, babam mühendistir. O her şeyi hesap edebilir.
2: Her şeyi değil tabii. Bizim hesap edemeyeceğimiz şeyler de var. Onları sadece Yüce Allah bilir. Hadi bakalım, pişirme zamanı. Şimdi bize bir tava gerekiyor. Tavalar neredeydi?
1: Ben hallederim. Tava geldi.
2: Aferin benim kızıma.
0: Önce yağ lazım. Tereyağı ekleyeceğiz.
3: Onu da ben getiririm. Tereyağı geldi.
2: Aferin benim oğluma. Biraz tereyağı koyuyoruz.
0: Yaklaşık 20 gram kadar.
3: Yani ne kadar baba?
2: Bir çorba kaşığı kadar. İşte oldu. Biraz da sıvı yağ.
1: Neden 2 çeşit yağ koyduk baba?
2: Tereyağın kaynama derecesi daha düşüktür. Hemen yanabilir. Tereyağı yanmasın diye sıvı yağ da ekliyoruz kızım.
3: Kaynama derecesi mi? Vay canına. Baba ne çok şey biliyorsun.
1: Bunu okulda mı öğrendin?
2: Hayır, annemden öğrendim.
3: Annenden mi?
2: Elbette okulda da öğretiyorlar ama bu bilgiyi ilk annemden duymuştum. Ben de sizin yaşlarınızdayken mutfakta anneme yardım ediyordum.
1: Tıpkı benim gibi.
3: Ben de sofrayı hazırlarken yardım ediyorum.
2: Aferin benim akıllı çocuklarıma. Evet, yağ eridiğine göre önce biberleri koyuyoruz. 2 dakika kavurduktan sonra domatesleri ekleyeceğiz.
3: Biberler acı mı?
2: Hayır canım, acı olursa siz yiyemezsiniz. Ben kendi tabağıma sonradan acı ekleyeceğim.
3: Ben de acı yiyeceğim.
2: Ama ağzın yanar.
3: Yanmaz.
1: Çocuklar acı yemez Tuna.
3: Yiyebilirim.
2: Peki, sen bilirsin. Domatesleri koyma zamanı geldi. Evet, bunlar pişerken biz de sofrayı hazırlayalım. Hadi menemen takımı, iş başına. Evet, domatesler de olmuş. Tuz ve karabiberini de ekleyelim. Biraz tuz.
1: Ben hallederim.
2: Biraz da karabiber. Oh, mis gibi koktu. Yumurtaları kırabiliriz. Her birimiz için 1 yumurta. 1, 2, 3. Bu da 4. İşte bu kadar. 1 dakika sonra menemen hazır. Görev tamam.
3: Ben annemi çağırayım. Anne!
2: Çok acıkmış.
1: Gördüğünüz gibi menemenlerimiz hazır. Çok basit ve eğlenceli bir tarif. Bu tarif için babama, yani Mehmet Şef'e teşekkür ediyoruz.
2: Rica ederim şefim.
1: İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Videonun altına yorum eklemeyi unutmayın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın küçük şefler.
4: güzel görünüyor.
1: Beğendin mi anne?
4: Hmm, dünyanın en güzel menemeni.
3: Daha yemedin ki.
4: Tadına bakmama gerek yok oğlum. Siz bunu ben yorulmayayım diye yaptınız. Yani içine sevginizi kattınız. Bundan daha güzel yemek olur mu?
2: Biz bir aileyiz. Tabii ki birbirimize yardım edeceğiz. Öyle değil mi çocuklar? Hadi başlayalım. Afiyet olsun. Nefis olmuş.
4: Oh, ellerinize sağlık.
3: Elfes. Yandım. Ay.
4: Dur oğlum, ağzına ekmek at.
3: Su.
2: Geçer şimdi oğlum, geçer.
3: Ay, yanıyorum.
4: Geçti mi?
3: Geçti. Artık acı yemezsin herhalde. Yok yok.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Medin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Evet benim duyarlı ve hassas dostlarım. Bugün yine heyecan dolu bir konuyla karşınızdayım. Tahminlerinizi alayım. Ne? Tahmininiz yok mu? Tamam. Size bir ipucu. Teleskopçum, bir ipucu alabilir miyiz?
1: Elbette tilki. İpucumuz harita.
0: Evet, harita dedi teleskop. Bildiniz mi? Yoksa biraz daha ipucuna mı ihtiyacınız var? Öyleyse tamam, bir ipucu daha. Teleskop.
1: İkinci ipucumuz sandık.
0: Woohoo! İşte bu iyi bir ipucu. Bu ipucundan sonra bilemedim demeyin artık. Evet, hazine.
1: Kestik. Harikaydın tilki.
0: Teşekkür ederim teleskop. Gerçekten güzel bir giriş oldu.
1: Kesinlikle. Evet. Haritamız nerede?
0: Yolda.
1: Yolda mı?

0: Hop. Evet, harita burada.
1: Bak bakalım, nasıl bir harita?
2: Sağ olun ya, iyiyim ben. Bir şeyim yok yani. Sorduğunuz için...
0: Haberci ya, günde 5 kere böyle geliyorsun zaten. Amma duygu sömürüsü yaptın.
2: Yok ya, ne duygu şeysi yapacağım?
1: Haberci, şu hazineyi bir bulalım, sana kartal kanadı alacağım.
2: Kartal kanadı mı?
1: Evet, hem de kocaman.
0: Hep yumuşak iniş yapacaksın.
2: Canım arkadaşlarım benim.
0: Evet, duyarlı dostlarım, haritamız elimizde. Diyor ki, hazineyi aramaya giderken yanınıza eldiven ve torba almayı unutmayın.
1: Ne alaka? Belki sandık yerinden kalkmıyordur. İçindekileri torbaya koymamız gerekiyor olabilir.
0: Eldiveni de hazineye zarar vermememiz için istiyordur.
1: Oku oku.
0: Diyor ki, hazineye ulaşmak için bazen uzun yollar kat eder, ağır yükler taşırsınız.
1: Peki eldiven ve torbayı nereden bulacağız?
0: Bu işi çözse çözse...
3: Kurye çözer!
4: Çantamda her zaman eldiven ve torba olur benim. Merak etmeyin.
0: Evet duyarlı dostlarım, heyecan dorukta. Gizemli bir dostumuzun gönderdiği gizemli bir haritayla gizemli bir yolculuğa çıktık. Bakalım neler olacak. Takipte kalın.
1: Hakikaten tilki, bu gizemli dostumuz kim ve bize nasıl ulaştı?
0: Kim olduğunu bilmiyorum. Gizemli biri. Ve gizemli bir mektup gönderdi. Haritaya göre buralarda bir yerde... Ah,

0: Bunun burada ne işi var?
1: Ah şu çevreye duyarsız canlılar.
2: Burada bırakamayız bu çöpü. Alalım.
3: Doğayı korumak yine bize düştü. Peki ne yapacağız? Etrafta çöp kutusu yok.
1: Bunlar iş görür.
2: Harika. Şimdilik kullanalım. Buradan sağa dönüyoruz. Yapma. Bu kadar da olmaz ki. Çevreyi ne hale getirmişler?
0: Zaten gidiyoruz. Yolda denk geldiğimiz çöpleri toplayalım bari.
1: Evet, elimize bir yapışacak sanki.
2: Yapıştı.
3: Bu domates salçası mı yoksa biber salçası mı?
2: Ne yapacaksın haberci? Domates salçası konservesi için ayrı, biber salçası konservesi için ayrı torban mı var?
3: Yok.
1: Tilki haklı. Çöp işte.
3: Yazık şu doğaya.
2: Neredeyse geldik çocuklar. Haritaya göre sandık şu kayanın hemen arkasında.
0: Oo, gelmişiz bile.

0: İşte bu olmalı. Kağıtta yazıyordu ya. Hazineye ulaşmak için bazen ağır yükler taşırız diye.
1: Doğru. Bu taşlar da yeterince ağır görünüyor. İşte hazine sandığı.
2: Hey!
1: İşte hazine çok yakınımızda sevgili dostlarım. Hazır mısınız?
2: Evet.

0: izleyiciye sordum kurye. Ben de izliyorum işte.
1: Hadi çocuklar, açalım artık sandığı. Ne varmış, ne varmış?
0: Bu da ne?
1: Aa, bir de not var.

bahsedildiği güzergâhtan gideceğiniz şekilde sakladım. Ve eminim ki bu yolu güzelleştirmeden geçmemişsinizdir. Hepinize teşekkür ederim. Doğa sever bir dostunuz. Evet duyarlı dostlarım, aslında bize verilen en büyük hediye doğanın kendisidir. Kıymetini bilelim.

0: Bölüm 11. Koruma Kalkanı.
1: Kartal'dan Şahin'e mekan temiz. Anlaşıldı Kartal. Harekete geçiyorum. Seni koruyorum Kartal. Devam edebilirsin. Sıra sende Şahin. Devam et. Hedef göründü. Tekrar ediyorum. Hedef görüş mesafesinde. Anlaşıldı. Geliyorum. Bulduk sizi. İşte yakaladım.
0: Ne oldu çocuklar? Niye bağırıyorsunuz?
1: Özür dileriz profesör. Sizi korkutmak istememiştik.
0: Ne istemiştiniz peki?
1: Sadece oyun oynamak istemiştik.
0: O zaman işler değişir. Hadi gidin bahçede oyununuza devam edin.
1: Ama profesör, bugün bir şeyler öğrenmeyecek miyiz?
0: Bilmem, öğrenecek misiniz?
1: Evet.
0: Durun bakalım, bugün neyi öğrenecektik? Hah, buldum. Bugün koruma kalkanı olan organımızı öğreneceğiz.
1: Şimdi o organ hangisi desek?
2: Siz tahmin edin diyeceksiniz.
0: Aferin. Aynen öyle. Tahminleri alalım.
1: Yüz mü?
0: Değil.
1: Saç mı?
0: Değil.
1: Ayak?
0: Hayır.
1: Bilemiyoruz profesör. Lütfen siz söyleyin.
0: Vücudumuzun koruma kalkanı deridir.
1: Bu da mı organ yani?
0: Elbette.
1: İncecik şey.
0: İncecik deyip geçme yamancım. Tam 3 katmanı var derinin.
1: 3 mü? Hiç sanmıyorum. Profesör, simülasyona inip

0: İnceleyelim mi deriyi?
1: Aslında bu sefer simülasyona inmeden de inceleyebiliriz.
0: Nasıl?
1: Gelin buraya. Civancığım, uzatır mısın elini? Bu çok özel bir mikroskop. Şimdi deriyi analiz edecek ve kesit görüntüsünü ekrana verecek.
0: Vay canına!
1: Bakın, derimizin en üstündeki katmanı bizi bakteri, virüs gibi mikroorganizmalardan koruyor.
0: Aa, duvar gibi mi?
1: Evet, güçlü bir koruma duvarı gibi.
0: Alt katman ne işe yarıyor peki?
1: Alt katman deriyi diğer organlardan ayırır.
0: Peki ya orta katman?
1: Orta katmanda alıcılar vardır. Sıcağı, soğuğu, sertliği, yumuşaklığı, basıncı, nesnelerin şekillerini ve boyutlarını bu alıcılar algılar. Sinirler vasıtasıyla da bu bilgileri beyne gönderirler.
0: İyi ama bir şeyin sert mi, yumuşak mı olduğunu dokunmadan da anlarım. Nasıl yani? Bak mesela duvara bakıyorum, sert olduğu belli. Pamuğa bakıyorum, yumuşak olduğu belli. Ateşe bakınca sıcak olduğunu anlıyorum. Buza bakınca soğuk olduğunu.
2: Hayır Yaman. Bunları önceden dokunup algıladığın için biliyorsun.
1: Hadi o zaman bir deney yapalım.
0: Yapalım.
1: Otur bakalım şuraya. Civan, Yaman'ın gözlerini bağlar mısın? Hazır mısın?
0: Her zaman.
1: Bil bakalım, bu sert mi yumuşak mı?
0: Sert.
1: Aferin. Peki ya bu?
0: Yumuşak.
1: Pekala. Bu sıcak mı, soğuk mu?
0: Aman, çok sıcak.
1: Peki ya bu?
0: Of, soğuk, buz gibi.
1: Aferin Yaman. Bak, hepsini bildin.
0: Yaşasın! Ay, oh, çok acıdı. Profesör, çok acıyor.
1: Getir bakalım elini. Bakalım ne olmuş? Merak etme Yaman'cığım. Azıcık çizilmiş. Birazdan elinin acısı geçer.
2: Profesör, derimiz bir duvar gibi vücudumuzu mikroplardan korur demiştiniz.
1: Evet.
2: Böyle yaralandığımızda ne oluyor peki?
1: Derimiz yaralandığında koruyucu duvarımız zarar görmüş olur. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekir.
0: Ne?
1: Sakin ol Yaman'cığım.
0: Sakin olamam profesör. Ne yapacağız şimdi?
1: Ver elini bana. Derimiz böyle zarar gördüğünde yarayı temizlememiz gerekir. Ben şimdi temizliyorum. Merak etme. Ama sen de yara iyileşene kadar temiz tutmalısın.
0: Tutarım tabii. Tutmam mı?
1: Rabbimiz derimizi de mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Derimiz de sıcak, soğuk, yumuşak, sert gibi birçok durumu algılarız. Derimiz vücudumuzu dış etkenlerden koruyan bir duvar gibidir. Ve yaralandığında kendi kendini onarır.
0: Harika! Yaram kendi kendine iyileşecek mi?
1: Elbette.
2: Profesör, peki derimizi korumak için neler yapmalıyız?
1: Düzenli olarak banyo yapmalıyız. Ellerimizi yıkamalıyız. Ayrıca güneşin zararlı ışınları derimize zarar verebilir. Bu yüzden yazın şapka takmalıyız veya güneş kremi kullanmalıyız.
0: Bu işe yarayabilir.
2: Ne yapıyorsun Yaman?
0: Derimi koruyorum. Bundan sonra hep böyle gezeceğim.
1: Neden?
0: Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için.
1: İlahi Yaman'cığım. Yazın güneşin en kuvvetli olduğu öğle saatlerinde korumasız bir şekilde dışarı çıkmasa yeterli olur.
0: İyi bari. Yoksa terden mahvolurdum bunun içinde.
1: Bak, derinin bir özelliğini daha bulmuş oldun.
0: Terden mahvetmek mi?
1: Hayır, terleyerek vücudun sıcaklık dengesini korumak.
0: Nasıl dengeliyor ki?
1: Vücut içi sıcaklık arttığında terleme olur. Böylece fazla sıcaklık dışarı atılır. Vücudumuzun iç sıcaklık dengesi korunmuş olur.
0: Canım derim, ne kadar çok işe yarıyormuş. Profesör, hadi bana müsaade.
1: Ne oldu Yaman? Bu acelen mi?
0: Terledim ya. Gidip banyo yapacağım. Ve canım derimi temizleyeceğim.
1: Aferin Yaman. Hadi bakalım doğru banyoya.

0: sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: hoca! Ula hoca! Dur hele, dur, dur!
1: Ne oldu efendi?
0: Çocuklar, gene bir şey karıştırıyorlar.
1: Be Cemal.
0: Hiç gülme hocam. Onların yüzünden perişan oldum. Şu halime bak.
1: Allah cehanız olsun çocuklar. Bir yardım etmeye gelmediniz.
2: Kayıp bir hazine varmış.
3: Ne? Hazine mi?
2: Şşt! Birileri duyacak. Ormanın derinliklerine saklanmış diyorlar.
4: Var ya, o kadar paramız olsa... Heyt be, çok zengin olurduk.
3: Her istediğimizi yapardık. Ah! Ah!
1: Ben yapacağımı bilirim.

0: Bu da ne böyle? Kayıp hazine. Söylemiştim size, gördünüz mü?
1: Hadi ormana gidelim.

0: Şuna bakın. Onu da almalıyız. Sen neden tırmanmıyorsun İhsan?
1: Anam kıyafetlerimi yeni dikti. Yırtılmasını istemem.
2: Ama sen bizden daha iyi tırmanıyorsun. Çok acıdı.
1: Of, peki.

0: Hı? Ula bunlar ne yapıyor?
1: Buldum. Şu tarafa doğru.
2: Hay yaşa.
0: Ula. Yoksa? Acaba...

0: de bu yer. Çok yoruldum.
1: Buralarda bir yerde olması lazım. Dayanın.
2: Of, çok acıktım.
0: Dayanamıyorum.
1: Ha gayret, geldik işte, bakın. Galiba bu kovuklardan birinde. Şunda mı acaba?
0: Bestami! Ne yapıyorsun orada?
1: Neyse. Hadi aramaya devam edelim.
0: Açlıktan öleceğim burada.
2: Galiba size bir şey söylemeliyim.
1: Ne? Buldun mu yoksa?
2: Yok ama... Burada bir somun ekmek buldum. Çok acıktığımdan tek başıma yerim diye sakladım.
1: Bulduk!
0: Yemeği sakladığın yerden aradığımız kağıt çıktı Bestami.
2: Yani bana kızmadınız mı?
1: Ne kızması?
0: Ama bu yemeğe ortak olmayacağımız anlamına gelmiyor.
3: Uy! Yardım edin uşaklar! Hey!
1: Galiba bu taraftan gideceğiz. Hayır, bir saniye.
0: Bir de biz bakalım.
1: Burası. Evet, burası. Soldan gidelim.
0: Ama harita sağı gösteriyor.
1: Hayır, o sol.
2: Sağ.
1: Sol. Peki o halde siz oradan gidin, ben de buradan. Bakalım hazineyi kim bulacak?
2: Tamam, anlaştık. Çünkü hazineyi biz bulacağız.
1: Tabii ya, doğru söylüyorlar. Sağ taraftan gitmeliyiz. Burası caminin arka tarafı. Çocuklar, hey, beni bekleyin. Hey! Ha? Hey, bakın. Bulduk. Sonunda bulduk. Ben size demiştim.
4: Zengin olduk!
1: Gelin hep birlikte açalım.
0: Ha?
2: Bu da ne?
0: Ama bu...
5: Aradığınız her neyse bulduğunuzdadır. Arkadaşlık zaten en değerli hazine değil midir yahu?
3: İşte böyle oldu hocam. Ne dersin bu işe?
5: Vallahi ne diyeyim efendi, sen dersini almış, çekeceğini çekmişsin zaten.
3: Ha?
5: Çocuklar uydurmuşlar bir efsane. Bunu duyan hoca kalır mı geriye? Laz Cemal hesapta yoktu ama herkes payına düşeni aldı bence.

0: Colo! Şey, kusura bakmayın. Biz rüzgarı hesap edememişiz de.
1: Sorun değil Metocuğum. Nazarı çıktı diyelim. Biz alıştık zaten.
0: Hop! Beklesene. O oyuncak değil. Yani oyuncak tabii ama bizim oyuncağımız.

0: İşte yakalandın. Yaramaz mısın sen? Yaramaz mısın? Allah Allah! Bu da ne böyle? Furkan, bir baksana. Vay canına! Ne kadar da çok oyuncak varmış burada. Demek tüylü dostumuzun böyle bir koleksiyonu varmış. Acaba Çufi de burada mı? Burada yok. Ama geçen gün çocuk parkında bulduğumuz parçasının bu arkadaşımızla alakası olduğuna eminim.
1: Yaramaz seni.
0: Ne yapıyorsunuz burada?

0: Hani frisbee oynamak için düzlükte buluşacaktık?
1: Frisbee bizden çok şu arkadaş oynadığı için buralara kadar geldik.
0: Neyse, hadi biz oyunumuza devam edelim. Bu Çufi meselesi yakında aydınlanacak gibi hissediyorum.
1: Hayrola? Bu da ne böyle?
0: Bu bir bumerang. Sabah hurdalıktayken buldum.
1: Bumerang nedir?
0: Avustralya yerlilerinin kullandığı bir çeşit avlanma aracı bu. Ha, o kadarını bilmiyorum. Ben sadece atınca geri geldiğini duydum.
1: Evet. Nasıl geri geliyor?
0: Bayağı dönüp geri geliyor işte.
1: Diresek mi?
2: Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas.
1: Bakalım başımıza neler gelecek.
0: Sakin ol Meto. Atınca geri gelecek nasıl olsa. Bunu İsmail bile...
3: İşte gidiyor.
0: Belki de geri gelmesi için özel bir atış tekniği vardır.
3: Ya da belki bütün bumeranglar geri gelmiyor da olabilir.
0: Mantıklı.
1: Acaba bizimki nerelere gitti?

çok ilgi çekecek bu haftaki gösteri. Çok

0: İşte burada. Neyse, sanırım çok bir şeye zarar vermemişiz.
1: Evet, şu elbise sayesinde güvenli bir iniş yapmış.
2: Benim elbisem.
0: Ayşegül, iyi misin? Bir garipsin.
2: Zarar vermemiş misin?

0: koyunları kostümüm. Terzi işiydi bu. Başka da alamam. Her şeyi mahvettiniz. Artık gösteriye katılmamın da bir anlamı kalmadı.
1: Ayşegül çok üzüldü ya.
0: Yüzünün hali gözümün önünden gitmiyor. Hepsi senin şu Buranak mı neyse o alet yüzünden oldu.
2: Helal olsun. Nasıl yaptın Meto?
0: Bilmem ki. Demek oluyormuş.
3: Hemen kaptırdık yine kendimizi. Bu işi çözmeden bize refah yok arkadaşlar.
0: Ama nasıl yapacağız ki? Biz mi dikeceğiz?
1: Terzi işiydi dedi kardeşim. Bu saatten sonra nereden terzi bulacağız? Hem gösteri yarın.
0: Of! Allah'ım bir yol göster ne olur.

0: kadar sağlam kayaya denk geldik.
1: Allah dağına göre kar verir çocuklar.
0: Hayırlı sabahlar Makbule teyze. Seni görmemişiz. Kafana şişirdiysek kusura bakma.
1: Estağfurullah çocuklar, o nasıl söz? Probleminize kulak misafiri oldum da o yüzden lafa karıştım.
2: Allah rızası için bize bir çözüm göster Makbule teyze. Ayşegül'ü çok üzdük.
1: Bence siz bu işe de başka problemlerinize yaklaştığınız gibi yaklaşın.
0: Nasıl yani?
1: Çocuk parkını mahvettiğinizde ne yapmıştınız?
0: Yenisini yapmıştık.
1: Peki ikizlerin oyununu mahvedince?
2: Ağaç evi yaptık.
1: Oyuncaksız çocuklar için ne yapıyorsunuz?
0: Oyuncak yapıyoruz. Ama ben anlamadım. Buradalıkta yeni bir halk oyunu kostümü bulamayız ki.
1: Hayır, ama çevrenize sorabilirsiniz. Elden düşme, artık kullanmadıkları kumaşları var mı diye. Bu kostümü baştan yapmak için gerekli renk ve türde kumaşlar getirebilirseniz, ben de Ayşegül için yeni bir tane dikebilirim.
0: Gerçekten mi? Hadi o zaman, iş başına. Getirin elleri.
3: Oo, bir, iki, üç.

Allah! Beni korkuttunuz çocuklar. Hadi bakalım, şakayı bırakın da şu işi halledelim. Kumaşları masaya koyun bakalım.

0: Bu iş o kadar da zor gözük. Sanırım üst üste katlamışız kesim çizgilerini.
1: Neyse ki bu kumaştan fazla fazla aldık.
0: Bakalım paslanmış mıyım? Bismillah.
2: Ayşegül! Kardeşlerin en güzeli.
3: Eğer mucizevi bir şekilde parçalanan kostümümü getirmediyseniz sizinle konuşmuyorum.
0: Daha iyisini yaptılar desem?

0: 알겠지, 야, 이모, 나 피시대 쏠디.
1: 스미치
0: 족대식 드드메
1: 다들 스미밥
2: 너희도 나스마
1: 스미치 치틀 치틀 다들 스밋
0: 오이 뭐노 데미지했진
3: 내님도 저놈 있을테데 하디 기드 팔랄롬
4: Kesenize bereket Galip. Simitler için teşekkür ederiz.
0: Rica ederim hocam. Sizin de elinize sağlık. Çay çok güzeldi.
2: Kur'an okuyacaktık bugün hocam.
4: Evet, aklımda. Cemaat gelmeye başlamadan Kur'an'ımızı okuyalım. Hadi camiye. Evet, hadi bismillah. İlk kim okumak istiyor?
0: Ben.
4: Gel Galip, senle başlayalım.
0: Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ben hiç çalışmadım. Seslerden kafam karışır şimdi. Kapının orada çalışacağım.
0: Tamam.
2: Azıcık şuraya uzanayım. 2 dakika gözlerimi dinlendireyim. Hemen kalkarım.
4: Vakit epey ilerlemiş. Salih'le namazdan sonra okuyalım inşallah. Şimdi benim namaz için hazırlanmam lazım.
0: Tamam hocam, söylerim.
3: Ben de gidip abdest tazeleyeyim gençler.

0: Abdestin bayatladı mı kardeşim? Tazelemek de ne?
1: Mustafa! Mustafa! Abdest tazelemek bir deyim. Ama sana demeyeyim. Bayılıyorum bu esprime. Neden gülmediniz? Siz sevmiyor musunuz?
0: Çok seviyorum. Şimdi bayılacağım. O kadar yani.
1: Tamam ya. Deyim. Zaten abdesti olan birinin tekrar abdest almasına abdest tazelemek diyoruz.
0: Anladım. Sağ ol. İyi ki dedin.
2: Salih hala görünmedi.
1: Evet ya. Nerede kaldı bu?
0: Gelir şimdi.

0: kıldınız namazı?
1: Sana ne oldu Salih?
2: Yeni imajın bu mu?
1: Ne imajı ya? Uyuyakalmışım orada. Hiçbiriniz de gelip uyandırmamış. Son anda namaza yetiştim. Onu da bozdurdunuz. Bravo.
0: Kardeşim dudakların.
3: Ya şimdi kaçıracağım gülmekten. Beni de var.
1: Sakin ol. Namazdalar hala. Kim yaptı bunu?
3: Yemin ederim biz yapmadık.
1: Elbet bunu yapanı bulurum. Kimse görmeden gideyim de yıkayayım.
0: Cemile yaptı desen.
2: Hiç onun tarzı değil. O ne yaparsa göstere göstere yapar. Saklanmaz.
3: Katılıyorum. Bu Cemile'nin işi değil.
1: Başka kim buna cesaret eder ki?
0: Aklıma Ali'den başkası gelmiyor ama günahını da almak istemem.
1: Tabii ya. Başka kim olacak?
4: Hayırdır arkadaşlar? Bir sorun mu var?

0: Ya işte böyle.
1: Üzülme. Önce Kur'an'ımı Bayram Hoca'ya okuyup hallederiz.
0: Biz hallederiz. Sen zahmet etme.
2: Salihciğim, bugün seninle Kur'an okuyamadık.
0: Evet hocam, maalesef.
2: Ali'ciğim, hoş geldin, buyur. Evet, Ali'nin söylemek istediği bir şey var. Seni dinliyoruz Ali'ciğim.
3: Yani... Salih abi, özür dilerim.
0: Ali, hiç büyümüyorsun. Hep aynı tatsız şakalar.
2: Ali hatasını anladı Salih. Affetmek büyüklüğün şanındandır.
0: Tamam hocam, affediyorum.
2: İşte bu. Maşallah.
3: Ben gideyim hocam. Boya işlerinde iyi olduğumu duyunca babam evde ne kadar ayakkabı varsa boyada marifetini görelim dedi. Onları bitirmem lazım.
2: Tamam Ali'ciğim. Selam söyle.
0: Biz de gidelim yavaş yavaş.
2: Namazı kılmadan mı?
0: Doğru ya. Biz namaza başladık ama bitiremedik.
2: Nereye?
0: Camiye.
1: Abdestsiz mi kılacaksınız?
0: Benim abdestim var bir kere.
2: Uyumak abdesti bozar.
1: Resmen yatarak uyumuşsun.
2: Siz de önce abdest almalısınız.
0: Uyumadık ki hocam.
2: Namazda sesli gülmek hem namazı hem abdesti bozar. O sebeple hepiniz doğru abdest almaya.
0: Anlaşıldı hocam. Ama bu Cemile güldüğümüzü nereden biliyor? Yanımızda değildi ki.
1: Teknolojik güçlerim var. Her yerden sizi görebiliyorum.
2: Salih'in başına geleni çözmek için kamera kayıtlarına baktık çocuklar.
0: Ya tüh! Bizim neden aklımıza gelmedi?
1: Önce abdest alın. Zamanla o da olur.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

Merhaba Kara, merhaba Keçe. Nasılsınız? Bugün çok neşeliyim. Bilin bakalım neden. İpucu vereyim mi? Bayram geldi, hoş geldi. Bayram geldi, hoş geldi. Evet, tam tahmin ettiğiniz gibi. Bugün konumuz bayram. En sevdiğim günler. Siz de seviyorsunuz değil mi? O zaman ne duruyorsunuz? Bayramı en güzel şekilde kim çizecek görelim. Hazır mısınız? O zaman Kara, seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir salon. Hepimizin evinde olan. Biraz hüzünlüler sanki Kara. Evet, işte bu. Bayramda tüm aile bir arada oluruz. Küçükler mutlaka büyüklerini ziyaret eder ve bayramını tebrik edip bayramlaşır. Bize bayramı ailemizle geçirmenin önemini hatırlattığın için sağ ol Kara. Şimdi sıra Keçe'de. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir tencere mi? Değil mi? Şeker. Hem de akide şekeri. Bayılırım. Her türden şeker var. Çocuklar bayram edecek desene. Ama Kara, olmaz ki böyle. Tek sen yiyorsun. Hani bize? Limonlusundan bir tane uzatıver. Çok güzel. Ne zamandır bayram şekeri yememiştim. Bu vesileyle Keçeciğim çok teşekkür ederim. Özellikle Ramazan bayramımızın vazgeçilmezidir şeker. Hatta çocuklar misafir olarak gittikleri evlerden şeker toplar.

Çocukları sevindirmenin en kestirme yolu şeker. Fazla da yememek lazım değil mi çocuklar? Karacığım, devam etmek ister misin? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yok canım, değildir. Yine mi top? Kocaman bir dönme dolap. Bir Luna Park. Çocukların hayallerini süsleyen oyuncaklar. Yani bayram eğlencesi. Çocukları eğlendirmeden bayramlar eksik kalır. Gece. Hay Allah. Dikkatli ol. Ama keçe, korkuttun beni. O kadar hızlı geçtin ki sana bir şey olmasından endişe ettim. Bir çizim yap da havamız değişsin. Ayakkabı mı? Şimdi oldu. Bayramın vazgeçilmezi bayramlıklarımız. Ben küçükken bayramlıklarımı giymek için sabaha kadar heyecandan uyuyamazdım. Ah, ah, ne günlerdi. Siz de böyle miydiniz? Bayramlaşmadan bayram şekerine ve hatta bayram eğlencesine kadar bize bayramı yaşattığınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna. Bitmedi mi çocuklar? Yine merak ettirdiniz beni. Hadi o zaman hızlıca çizin de görelim.

Tabii ya. Bayramda kurumlarda yaşayan büyüklerimizi de unutmamalıyız. Ziyaret etmeli ve hayır dualarını almalıyız. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah.

0: Ne güzel. Hey hey hey.
1: Hey. Garip abi.
2: Ay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

Asya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayız.

0: Burada çok fazla elektrik var.
1: Birileri voltajı yükseltti.
2: O elektrik bilgisayar başındaki şahsiyetten geliyor mu? Dikkat et, çarpmasın.
0: Anlıyorum. Ben gideyim de sigortayı kapatayım. Dikkat dikkat, acil durum.
3: Şu menekşelerin güzelliğine baksana Mo.
0: Acil durum diyorum, sigorta diyorum.
3: Ama en güzeli pembe olanlar.
0: Pembe sigorta mı? Ah, sen bana odaklanır mısın? O kadar da değil canım. Yandan baksan yeterdi.
3: Söyle Mo, işim var hadi.
0: Ağaç evde elektriğin voltajı yükseldi. Sigorta olarak da seni buldum.
3: Daha açık konuşsan Mo.
0: Şifreli konuşuyorum dostum. Anlasana. Han ve Yusuf kavga etmek üzere.
3: İyilik habercileri ekibinde kavga mı olur? Evet, sizi dinliyorum.
1: Birileri çok akıllı da.
2: Birileri de her şeyi biliyor.
1: O birileri var ya, kıymet bilmiyor.
2: Asıl bazıları var ki...
3: Aa, tamam çocuklar. Sorun neyse söyleyin de çözelim.

0: Birileri işte.
1: Hem de öyle birileri.
2: Han ve Yusuf'u baş başa göndermekle iyi mi ettik sizce?

0: işe yaramamış belli.
1: Daha da kötüsü Badem'le Kangi de küsmüş.
2: Elektrik, elektrik! Çok fazla elektrik var.
1: Hadi çocuklar, bir oyun oynayalım.
0: Harika olur Mehmet. Hadi ama ne oynayacağız?
3: Birileri oynarsa ben oynamam.
2: Asıl başka birileri oynarsa ben hiç oynamam.
1: Hayır, herkes oynayacak. Biz bir ekibiz. Herkes bugüne kadar yaptığımız projelerde birinin başarısından bahsedecek. Ama isim vermeyecek. Diğerleri de kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak.
0: Süper bir oyun.
4: Tam bir sigorta.
0: O zaman ben başlıyorum. Bir aş evine gitmiştik. Orada tam 700 kap yemek dağıtmıştı.
1: Tabii ki. Ah sen?
0: Evet. Bir kermeste çocuklarla saatlerce oyun oynayıp onları sevindirmişti.
5: Bu Mehmet, eminim.
6: Doğru, tebrikler.
3: Ben bir gezide kaybolmuştum da, drone'la yerimi bulup hava kararmadan beni kurtarmıştı.
4: Acaba bu kim?
3: Birileri işte.
2: Evet, hatırlıyorum. Ondan sonra eve dönmüştük de, birileri sınavıma çalışırken bana saatlerce yardım etmişti.
0: Ne iyi insanlarmış onlar.
1: Birbirlerini de çok seviyorlarmış belli.
5: Kangi, kafandaki şeyi çıkarıp buraya gel.
1: Badem, sen de buraya. Hadi.
0: Evet, sıra sizde.

0: peygamberimiz ne demiş bakın.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Müslümanın 3 günden fazla küsmesi helal değilmiş.
2: Oho, o kadar çok küs var ki.
3: Benim kuzenlerim de 1 aydır küs.
2: Bizim 2 komşu 1 senedir küsler.
0: Çocuklar, bize bir görev düşüyor galiba.
4: Haklısın İkbal, bu işe el atmamız gerek.
3: O zaman herkes en yakınındaki küsleri barıştırsın. Haberini yapalım ve yayalım.
4: Harika fikir.
2: Ben varım.
4: O zaman...
1: İyilik için!
2: Selamun aleyküm Furkan abi.
5: Aleyküm selam Mo. Hoş geldin.
2: Biz bir haber yapıyoruz da küsleri barıştırmak üzerine.
5: Aa, harika.
6: Bu konuda sizin gibi büyüklerimizden de birkaç cümle duymak isteriz.
5: Öyle mi? Yani tek bildiğim küsmek dinimizde hoş bir hareket değil. İnsanların birbirini sevmesi lazım.
2: Çok teşekkürler Furkan abi. Peki üst komşunuz Cenk abiyle barışır mısın?
5: Nereden çıktı bu çocuklar? Hadi benim acil işlerim var.
2: Ama bir dakika...

0: Bir fikrim var.
1: Çocuklar.
0: Furkan abi şunu bir izle.
2: Allah affedenleri severmiş. O yüzden kimse kimseye küsmesin.
3: O böyle diyor, sen öyle diyorsun. Ama barışmıyorsunuz.
1: Galiba haklısınız çocuklar.
3: Bu görüntülerle haber yapabilir miyiz?
4: Tabii ki çocuklar.
1: Memnuniyetle.
5: Hoş geldin Nisan. Gel otur.
6: Selam çocuklar.
5: Selam. Hiç öyle bakma Eylül. Otur şuraya. Peygamberimizi seviyor musun Nisan?
6: Elbette. O nasıl soru?
5: Ya sen Eylül?
7: Hem de çok. Ama peygamberimiz 3 günden fazla küs kalınmasını istemezmiş.
8: Çocuklar, küsleri barıştırmak üzerine bir haber yapıyoruz. Ve sizi sarılırken fotoğraflamadan buradan ayrılmayacağız.
9: Evet, ister barışın ister barışmayın. Ama sarılacaksınız.
6: Tamam canım, hatırınız için sarılırız.
5: Evet, madem haberiniz için lazım...
10: Hayır, sen dedin.
6: Hayır, sen.
10: Sen.
6: Uydurma, sen dedin.
9: Bir dakika. İyilik Habercileri ekibinden Mo. Kavga etmek, küsmek yerine birbirimizi sevmemiz gerek.
10: O bana minik dedi.
6: Asıl o bana önce kısa dedi.
10: Kimse bana minik diyemez.
6: Bana da kimse kısa diyemez.
9: Nasıl böyle söylersin sen?
6: Söylerim, hak etti.
10: Ben de o zaman her şeyi söylerim.
9: Bir kere her şey senin yüzünden başlamış.
6: Sen ne karışıyorsun?
10: Karışır tabii. Sana mı soracak?
9: İyi, siz bilirsiniz. Bir daha da gelmeyin. Taktik. Taktik yaptım. Taktik yaptım diyorum. Taktik. Barıştırdım onları.
5: Haber paylaşıldı mı?
11: Çoktan. Hadi biz de izleyelim. Hemen efendim.
12: Sevgili iyilik habercileri takipçileri. Biz bu bölümde küsleri barıştırdık. Siz de çevrenizdeki küsleri barıştırın. Sevgi ve merhametle kalpleri yarıştırın.
11: Biz de barıştık.
13: Bir daha hiç küsmeyeceğiz.
2: Gerçekten çocukluk etmişiz. Ama çocuklar bize ders verdi.
1: İki dostun barışması için bazen üçüncü birine ihtiyaç varmış.
5: Harika!
9: İnşallah kalplere ulaşırız.
5: Ulaştık bile.
9: Vay be, Nisan ve Eylül'ü bile barıştırdık. Biri ilkbaharda, biri sonbaharda. Hayır, Eylül ve Ekim olsa kolay işti de biz zoru başardık arkadaşlar.
13: Şubat'la Ağustos'u bile barıştırırız Allah'ın izniyle Mo.
9: Şubat, Mart, Temmuz, Ağustos.

0: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: ki? Balonda buluşacağımızı kimse söylemedi bana.
1: Sema abla, toz alma işi bitti.
2: Eline sağlık Alper'cim.
1: Başka yapılacak iş var mı abla?
2: Aslında buradaki temizlik malzemelerini yerine kaldırmamız gerek Alper'cim. Ama yorulduysan...
1: Yorulmadım Sema abla, hiç yorulmadım.
0: Yoruldun sen.
2: Aa, Elif, hayırlı günler, hoş geldin.
0: Hayırlı günler Sema abla, beni neden beklemediniz?
2: Elif'cim, bugün temizlik günü, unuttun mu? Erkenden balonda buluşuyoruz.
0: Aa sahi, şaşkın kafam, şaşkın, unuttum.
2: Olur öyle, takma kafana Elif'cim.
0: Tamam ama bana Elif demesen, Miço'yum yani ben.
2: Aa sahi, sen Miço'sun.
1: Bunların yeri neresi Sema abla?
0: Ben biliyorum Alper, ben götürürüm. Sen bırak, yoruldun sen.
1: Yok Elif, yorulmadım. Yerini söyleyin yeter.
0: Alper, ben götürürüm. Bir kerecik geç kaldım diye sen mi Miço olacaksın?
1: Elif beni hiç sevmiyor değil mi Sema abla?
2: Aa, aşk olsun Alper, böyle düşünme. Sadece daha duruma alışamadı.
1: Ama ben onun yardımcısı olmayı kabul ettim. Teleskobumu paylaştım. Ne isterse yapıyorum.
2: Alper'cim, Elif çok sevgi doludur. Vicdanlı ve merhametlidir. Ancak senin aramıza katılman onun için çok ani oldu. Bu yeni duruma alışamadı.
1: Anlıyorum.
2: Belki de seni sevdiğimizde ona karşı olan sevgimiz azalacak gibi düşünüyordur. Seni sevmemiz onu sevmemize engel değil. Bunu kavradığında bu sorun çözülecektir.
1: İnşallah.

0: gel otur. Dikkat öyküsü başlayacak.
1: Acele etmeyelim Elifciğim. Biraz manzaranın tadını çıkartın. Sonra dikkat öykümüze başlarız. Olur mu?
0: Olur.
1: Her şeyin farkındayım Sema. Bana bırak.
2: Peki baba.
1: Evet. Herkes hazırsa başlayalım dikkat öykümüze. Bir varmış, bir yokmuş. Uçsuz bucaksız denizlerde iki sıkı dost yaşarmış. Bu minik balıklar birbirlerinden hiç ayrılmazmış. Öyle sıkı sıkıya bağlı dostlarmış ki lakapları da buradan geliyormuş zaten.
3: İsimleri neymiş Algah dede?
1: Sen koymak ister misin isimlerine?
3: Olur. Biri Bıdık olsun.
1: Peki diğeri?
3: Onu da Elif seçsin.
1: Harika. Seç bakalım bir isim Elifciğim.
0: Sen Alper'e sordun Algah dede, o söylesin.
1: Beni kıracak mısın yoksa?
0: Hayır, hiç kırmam seni. Fıstık olsun.
1: Harika. Bıdık ve Fıstık. Bu iki sıkı dost denizde dolaşırken bir balıkçının ağına takılmış minik bir balık görmüşler.
4: Onun adı da Cici olsun mu Agah dede?
1: Olsun tabii ya. Cici'yi ağlara takılmış görünce Bıdık hemen onu kurtarmaya karar vermiş. Ancak Fıstık bunun çok tehlikeli olabileceğini söylemiş. Bıdık ona yardım etmek zorunda olduklarını söylemiş. Ve doğruca gidip dipten bir deniz kabuğu almış, deniz kabuğuyla ağı kesmiş. Cici'yi kurtarmış.
0: Hey yaşasın, Cici kurtuldu.
1: Cici hayatını kurtaran Bıdık'a çok teşekkür etmiş. Onunla arkadaş olmak istemiş. Bıdık da bunu memnuniyetle karşılamış. Karşılamış karşılamasına fakat Fıstık bu durumu pek kabullenememiş. İki sıkı dostluk biz. Bu Cici de nereden çıktı diye düşünür olmuş.
2: Bıdık Fıstığı her zamanki gibi çok seviyormuş. Ona karşı olan sevgisini hiçbir şey değiştiremezmiş. Ama Cici'yi de sevmeye başlamış.
1: Fıstık bu durumu kabullenememiş. Eğer bu Cici aramıza girerse bizim dostluğumuz zarar görür diye korkuyormuş.
2: Ancak Fıstığın bilmediği bir şey varmış.
0: Neymiş o Sema abla?
2: Bıdık'ın gönlünde herkese yetecek kadar sevgi varmış Elif'cim. Tıpkı bizler gibi. Biz de annemizi ayrı severiz, babamızı ayrı, öyle değil mi? Mesela sen anneni çok seviyorsun değil mi?
0: Evet.
2: Ama babanı da çok seviyorsun.
0: Evet, ikisini de çok kocaman seviyorum, dağlar kadar.
1: Gördün mü ya? Gönlünde hepimize yer var. Aynı anda hepimizi çok çok sevebiliyorsun. İşte Bıdık da aynı şekilde can dostu Fıstığı çok sevmeye devam ederken yeni arkadaşı Cici'yi de sevmiş. Ancak Fıstık buna biraz içerlemiş ve bir gün Bıdık'ı karşısına alıp...
2: Sevgili dostum Bıdık, senden bir karar vermeni istiyorum.
1: Demiş. Bıdık ne kararı diye sormuş.
2: Cici mi, ben mi?
1: Demiş. Bıdık şaşırmış. Arkadaşım bunu bana neden soruyorsun? Senin yerin ayrı, Cici'nin yeri ayrı. Ben ikinizi de çok seviyorum demiş. Fıstık tatmin olmamış bu cevapla. İlle de birimizi seç diye tutturmuş. Bunun karşısında Bıdık...
2: Beni birinizi seçmeye zorluyorsun. Bu doğru olmaz. Benim gönlümde ikinize de yetecek kadar sevgi var.
1: Demiş. Fıstık buna alınmış, en sevdiğim sensin demediği için küsmüş ve Bıdık'a...
2: Peki o halde, sana yeni dostluğuna mutluluklar dilerim. Ben gidiyorum.
1: Deyip oracıktan ayrılmış.
3: Keşke ayrılmasaydı.
0: Evet, keşke Cici gitseydi.
2: Ama bu doğru değil ki Elif'cim. Cici ya onu seç ya beni diye Bıdık'ı zorlamadı. Arkadaşını zora sokan Fıstık oldu.
0: Ama Cici sonradan geldi.
1: Elifciğim, eğer baban sana Agah dedeni sonradan tanıdın, onu sevme deseydi ona ne derdin?
0: Babacığım, ben seni de çok seviyorum, Agah dedemi de derdim.
1: Gördün mü bak, sen nasıl ki babanı...

0: çok seviyorken beni tanıdın, beni de sevdin. Bıdık da fıstığı çok severken Cici'yi tanıyıp onu da sevmiş.
1: Peki fıstığa ne olmuş sonrasında Agah dede?
0: Bir süre öylece gezmiş. Bir başına dolaşmış. Bıdık onu çok özlüyormuş. Fıstık da Bıdık'ı özlüyormuş ama gururundan yanına gitmiyormuş.
2: Günlerden bir gün Bıdık ve Cici gezintiye çıkmışken bir de ne görsünler?
3: Ne görmüşler?
0: Fıstık bir balıkçının oltasındaki yemi yutmak üzere.
1: Eyvah, yutmasın, oltaya takılır.
0: Evet ama fıstık bunun yem olduğunun farkında değilmiş. Tam oltaya gelmek üzereyken Cici birden fırlayıp fıstığı kenara ittirmiş.
3: Yaşasın, yetişti.
0: Yetişti yetişmesine. Lakin fıstık hala olayı fark etmemiş. Cici kendisiyle kavga etmek istiyor sanmış. Hemen ona...
2: Demek hem dostumu elimden aldın hem de beni kenara ittiriyorsun. Kavga etmek mi istiyorsun?
0: Demiş. Cici de ona... Dostunu elinden almak gibi bir niyetim yoktu fıstık. Seni kenara ittirmemin sebebi de kavga etmek değil, balıkçının oltasından kurtarmaktı, demiş. Fıstık olanı biteni anlayınca pişman olmuş.
2: Özür dilemiş ve çok özlediği arkadaşının yanına geri dönmüş.
0: Bundan böyle denizdeki iki sıkı dost gitmiş, yerine ayrılmaz üçlü gelmiş.
3: Hey yaşasın, ayrılmaz üçlü oldular. Tıpkı bizim gibi. Sema abla, Agah dede ve ben.
1: Evet. Tıpkı sizin gibi oldular. İnşallah ben de bir gün Cici gibi aranıza katılabilirim. Ve sıkı dörtlü oluruz.
3: Ama bir saniye. Sen Cici'sin. Ben de fıstığım. Alper, özür dilerim. Sana haksızlık ettim.
1: Özür dilemene gerek yok Elif. Unuttun mu? Ben senin yardımcınım. Miçolar yardımcılarından özür dilemezler.
3: Dilerler, dilerler. Eğer hata yaptılarsa dilerler.
0: Evet, hadi bakalım. Öykü bitti. Şimdi ne zamanı?
4: Dikkat yarışı zamanı.
0: Evet, aynen öyle. Evet, ilk sorunuz geliyor. Hazır mısınız çocuklar?
3: Evet.
0: Bu Bıdık ve Fıstık'ın lakabı neydi?
1: İki sıkı dost.
0: Harika. Bir puan Alper'in oldu.
2: Peki Cici ile nasıl karşılaşmışlardı?
5: Balıkçıların ağına takılmış şekilde.
2: Evet küçüğüm. Durum bir oldu. O halde son soru gelsin.
0: Bıdık, Fıstık'ın hangi isteğini reddetmişti?
3: Sanırım ikimiz de cevabı biliyoruz Alper. Bırakalım da arkadaşımız cevaplasın.
1: Olur.
5: Ya Cici'yi ya da kendisini seçmesini istemişti.
2: Harika. Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun küçüğüm. Bu balon maketin, bu da rozetin.

내 노루 일자기 백분으로

0: de Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Silke. Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: et tırnaktan ayrılmaz.
1: Sevimli Çogu yine mühendislik peşinde. Haguysa yerde uçuyor. Meraklı Hagu. Çogu'nun oyunu daha ilginç. Hagu ne yapsa da katılsa bu oyuna. Evet, bir parçasını alarak başlayabilirsin. Değil mi Hagu? Çogu oyunu tek başına oynamak istiyor gibi. Haguysa tam tersini. Eyvah, işler karışıyor. Yaşasın, Agu yetişti. Agu bu durumdan hiç memnun olmadı. Evet Agu, bazen tek başına oynamak da gerekebilir. Agu attı. Ve bravo! Çogu'nun oyunu bitmiş. Eyvah eyvah. Birlikte oynayabilirsiniz ama çocuklar. Aman! Oldu mu şimdi? Ne oldu paylaşmaya Hagu? Aşk olsun. İşler daha da karışmadan Degu imdadımıza yetişti çocuklar. Aha, yine eğlenceli bir iş. Bizimkilerin en çok sevdiği şey.

0: E hadi ama Çogu, biraz da hagu yapsın.
1: Baba.
0: Öyle çalışkanlar ki işi paylaşamıyorlar. Şimdi bencillik sırası Hagu'ya mı geçti? Bugün ne oldu size çocuklar? Çekişme başladı yine. Umarım bir şey olmaz. Eyvah! Oldu işte. Degu sorunu çözmelerini söyleyip gitti. Çogu, hapşuruk nereden çıktı? Kıyamam ya. Hasta oldu Çogu. Şefkatli Agu anında sıcak bir şeyler getirdi. Anneler çocuklarını hemen iyileştirir.
2: Agu sapasağlam. Maşallah maşallah.
0: Tatlı Çogu. Gün boyu tartışsa da kardeşine kıyamıyor Hagu. Nasıl da üzüldü. En iyi ilaç neşe. Özellikle Hagu neşesi. Çogu'nun neşesi yerine geliyor. Kardeşler yine sevgi dolu. Demek ki neymiş arkadaşlar? Zaman zaman sevdiklerimizle sorun yaşasak da onlar bizim her şeyimizdir. Çünkü et tırnaktan ayrılmaz.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Amma yorulduk.
1: Aynen öyle.
2: Evet çocuklar, yol bayağı uzunmuş.
1: Uyuyabilir miyim?
2: Yemek yemeyecek misin?
1: Doğru.
0: Ta oradan buraya kadar aç geldiğimize inanamıyorum.
2: Neden?
0: Bizi yemeğe çağırmıştı Nazmiye teyze ama kapıyı açmadı.
1: Evet ya.
2: Vardır bir sebebi çocuklar.
1: Aslında kapısı kilitli olmayabilirdi.
0: Evet, kendimiz girerdik.
2: Öyle şey olur mu hiç çocuklar? İnsanlar müsait olmayabilir. Hem Allah da izin almadan girmemizi istemiyor.
1: İzin almak şart mı?
2: Tabii ki. Ya müsait değilse?
1: Doğru.
0: Belki yemek yapmayı unutmuştur. Utandığı için de kapıyı açmamıştır.
2: Öyle şey olur mu? Öyle olsa muhakkak kapıyı açıp bize neler olduğunu söylerdi.
1: Belki de duymadı.
2: Bak o olabilir işte.
0: Peki neden kapıyı daha fazla çalmadık?
2: Çünkü kapıyı fazla çalmak yanlıştır. Peygamberimiz de bir eve girmek için fazla ısrarcı olmayı uygun görmemiştir.
3: Neden?
2: Ev sahibi o an çok meşgul olabilir. Ya da çok hasta olabilir. Kapıyı açmaya ya da girip açıklama yapmaya imkanı olmayabilir. Kapıyı sürekli çalarsanız onu rahatsız etmiş olursunuz.
0: Hiç bu açıdan düşünmemiştim.
1: Ben de.
2: Artık öğrendik çocuklar. Hadi bakalım, kim yemek yapmaya yardım edecek?
1: Ben.
2: Benim gönüllü yardımcılarım. Hadi bakalım.

0: meyve topladık Eymen.
1: Evet ya. Bitiremezsek israf olacak.
0: Şimdi bu kadar meyveyi nasıl yiyeceğiz?
1: Bilmem.

0: Ben biliyorum çocuklar.
1: Temel amca, iyi ki geldin. Biz bu kadar meyveyi ne yapacağız?
0: Bir hasta ziyaretine götüreceğiz çocuklar.
2: Hasta mı?
0: Evet.
1: Kim hasta olan?
0: Nazmiye Hanım.
2: Aa, dün bizi yemeğe çağırmıştı.
0: Evet.
1: Kapıyı çalmıştık ama açmamıştı.
0: Demek ki açmamış değil, açamamış.
2: Hasta haliyle kapıyı açmaya derman bulamamış demek ki.
0: Aynen öyle Eymen.
1: Öyleyse bu meyvelere çok sevinecek.
2: Ya kapıyı yine açmazsa?
1: Geri döneriz.

0: Ay tutulması. Abla şu çiçeğe bak. Ha?
1: Aman canım abartmayın. Çiçek işte.
2: Sen öyle san. Bu Allah'ın eşsiz sanatının harika bir örneği.
0: Abla!
1: Her yer kelebek dolu.
2: Yusuf, senin neyin var?
1: Canım sıkılıyor. Burada her şey aynı.
2: Canın sıkılıyorsa oyun oyna.
1: Bu oyun da çok sıkıcı.
3: Hey! Şu gümbeliği sıkıca bağlayın artık canım. Aman yani gümbeliği iyice besleyin demek istedim. Tabii.

0: Ne oldu Yusuf?
1: Burada her şey aynı dede. Hiç değişik bir şey yok.
0: Değişik bir şey görmek istiyorsun demek. O zaman geceyi bekle.
1: Ne? Ne olacak bu gece? Yoksa uzaylılar mı gelecek?
0: Hayır. Bu gece ay tutulması olacak.
1: O da ne?
2: Ayı kim tutuyor dede? Kim tutuyor? Niye tutuyor? Hı?
0: Kimse tutmuyor ayı. Hı,
3: saygısızlık etmek istemem ama kimse uzayı benden iyi bilemez. Ben uzay araştırmaları merkezinde çalışırken...
0: Nerede çalışırken?
3: Uzay araştırmaları merkezinde. Her neyse...
0: Zeki oğlum, sen hiç öyle bir yerde çalışmadın ki.
3: Babacığım, sen de ağız tadıyla bir şey anlattırmıyorsun. Bir alışveriş merkezine uzay sergisi gelmişti. Ben de onun karşısındaki kafede çalışıyordum. Oldu mu şimdi? Detaylara takılmayalım lütfen ya. Tabii. Orada uzayla ilgili çok şey öğrendim. Ve ay tutulmasının nasıl olduğunu en iyi ben bilirim.
0: Hı? İyi o zaman. Anlat da öğrenelim.
3: Tabii ki. Şimdi ayı uzayda yaşayan dev bir kutup ayısı yutuyor. Sonra tadını beğenmeyip geri bırakıyor. Tabii.
1: Dayıcığım, hı? Sen bunu izlediğin filmlerden öğrenmiş olmayasın.
3: Hayır ya, kesin bilgi. Ayrıca bu gece boşuna beklemeyin. Ay tutulmayacak.
0: Nedenmiş o?
3: Çünkü kutup ayıları kışın ortaya çıkarlar. O yüzden de yazın ay tutulması olmaz. Tabii.
0: Zeki, hı? Çocukların aklını karıştırma. Mukaddes, sen şu işin aslını anlatsana çocuklara.
4: Tabii babacığım. Çocuklar, ayın kendisi ışık yaymaz. Güneşten gelen ışınlar yansıdığı için ayı görürüz. Ay dünyanın etrafında döner. Bu dönüş esnasında ay bazen dünyanın gölgesinde kalır. İşte bu durumda güneşten gelen ışınları yansıtamaz. Biz de ayı bir süre göremeyiz. Buna ay tutulması denir.
1: Peki ayın ne zaman tutulacağını önceden bilebilir miyiz?
4: Tabii ki. Allah tüm evreni bir düzen içinde yaratmıştır. Böylece ayın ne zaman tutulacağını hesap edebiliriz.
0: Bu yüzden ayın bu gece tutulacağını biliyorum.
3: Yazın ay tutulmaz. Bilim konuşuyor burada. Tabii.
1: Eğer tabletimi almasaydınız internetten bakar söylerdim. Küçük sözü dinlemiyorsunuz ki.
3: Merak etme küçük adam. Dayın bu sorunu da çözecek. Şimdi şehre gidiyorum ve bir astronomi kitabı getirip sözlerimi ispat ediyorum. İşte bakın, ay görünmüyor. Ay yoksa tutulma da yok demektir. Ben kazandım.
2: Ağaçlardan dolayı göremiyor olabilir misin dayıcığım?
3: Olabilir. Olsun ama yine ben kazanacağım. Tabii, izleyin beni.
1: Dayı, bir şeyin yok ya.
3: Bu sincap benden ne istiyor? Ben şimdi ne yapacağım?
2: Merak etme dayıcığım, benim daha iyi bir fikrim var.
3: Dur söyleme. Gökyüzüne merdiven mi inşa edeceksin?
2: Hayır.
3: Gözlem kulesi mi yapacaksın?
2: Hayır.
3: O zaman... Tamam, pes bulamadım. Ne yapacaksın Zeynep?
2: Çok basit. Karavanın üzerindeki teleskopla gözlem yapacağız.
3: O mu? Çok basit bir fikirmiş ya. Senden daha orijinal fikirler beklerdim. Tabii. Tamam. Bu da işe yarar. Ben kazandım. Ay hiçbir yerde görünmüyor.
2: Dayıcığım, bir de ben bakabilir miyim?
3: Tabii Zeynep'ciğim. Hepiniz bakın. Tebrikleri sonra kabul ederim ben. Ha, tabii.
2: Ayı görememen çok normal dayıcığım. Çünkü her yer bulutlarla kaplı.
1: Bu durumda ay tutulması olsa da göremeyiz. Of ya, her şey çok sıkıcı.
3: Kışa kadar sabret Yusuf'cuğum. O zaman izlersin ay tutulmasını. Tabii.
1: Of ya, beklemek istemiyorum ben. Değişik bir şeyler görmek istiyorum.
3: Ne oyun işte, top mu oynayacağız?
5: Top değil bu, balon Zeki.
3: Keşke top olsaydı. Ben balon oynamayı sevmem ki. Ben futbolcuyken...
0: Zeki, yine başlama.
3: Babacığım, futbolcu olmak için ille de büyük takımlarda mı oynamak lazım? Mahalle takımının en golcü oyuncusuydum ben. Tabii.
2: Gerçekten mi dayı?
3: Ya ne sandın? 5 dakikada 50 tane gol atardım. Gol makinesi Zeki derlerdi bana.
1: Boş kaleye mi dayı?
3: Ha, evet. Ne var bunda? Onu yapamayanlar da var. Çok büyük oyuncuydum ben ya. Çak! Tabii.
5: Oyun oynamayacağız. Bununla ay tutulmasını gözlemleyeceğiz.
3: Ha, enişte, o balon bizi taşımaz ki ya.
5: Bizi değil, kamerayı taşıyacak.
3: Nasıl yani?
5: Karavanın araç kamerasını balona bağladım. Sonra balonu gökyüzüne salacağız.
3: Saçma! Kamera uçtu gitti. Görüntülere nasıl bakacağız enişte?
5: Tabii ki karavanın ekranından Zeki. Hadi karavana gidelim.
2: Vay be.
1: Şuraya bak.
2: Çok güzel.
1: Çok güzel.
5: İşte gördünüz mü? Bakın işte başlıyor. Tutuluyor.
3: Yok artık.
1: Gördün mü abla?
5: Geldi geçti.
3: Bir dakika ya. Görüntülerin montaj olmadığı ne belli? Enişte, benim inadıma mı yaptın bu videoyu sen?
0: Zeki.
3: Tamam baba ya, sen kazanın, kabul. Her bilim insanı ufak tefek hatalar yapabilir. Ne var bunda? Demek ki boz ayılar da ayı yutabiliyormuş. Tabii.
0: Zeki.
3: Tamam tamam, ayı falan yok. Dünyanın gölgesi. Tamam, anladık.
2: Dayıcığım, bence tam zamanı.
3: Neyin tam zamanı?
1: Senin meşhur şarkıların.
3: Ver bakalım yeğenim. Bilimde kaybettim ama sanatımda çok başarılıyım. Tabii. Kutup ayısı sandım. Yine ben aldandım. Bilmediğim işe burnumu soktum. Bilmiyorsan tahmin etme. Bir bilene sor. Hatanda ısrar etme. Cahillik çok zor. Tabii.

0: Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: biraz daha var oğlum.
1: Lütfen biraz mola verelim. Çok uzadı yolculuk.
0: Evet. Bugün oyunumuzu oynayacağımız kasaba bugüne kadar gittiğimiz en uzak yer.
2: Kasaba mı? Bugün köyde oynamayacak mıyız?
0: Hayır hayatım. Buranın en gelişmiş kasabasına gidiyoruz. Nüfusu kalabalık.
3: Usta, biraz mola verelim usta.
0: Tamam, tamam. Çocuklar, ilerideki mesire alanında piknik için duracağım. Hay Allah! Dikkat etsene be adam. Herkes iyi mi?
2: İyi misiniz çocuklar?
1: İyiyiz.
3: İyi ki hepimizin kemerleri takılıydı. Yoksa camdan fırlayacaktık.
2: Evet Abidin. Biraz daha dikkatli olur musun lütfen?
0: Aa, benimle ne alakası var hayatım? Görmüyor musun? Adam sinyal vermeden şerit değiştirdi. Ben kendi şeridimde yasal hız sınırı içinde seyrediyorum.
2: Özür dilerim hayatım. Bir an gerginlikle söyledim. Trafik şakaya gelmez biliyorsun. Çok çok dikkatli olunmalı ve kurallara uyulmalı.
0: Evet çocuklar. Anneniz çok haklı. Bakın bugün kasabaya gidiyoruz. Köylerdeki gibi yolları boş olmaz. Sağa sola gidip gelirken çok dikkatli olun, tamam mı?
1: Tamam.

0: Hadi bakalım. Düşürmeden kaça kadar oynayacaksınız?
1: Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Abla dikkatli ol. Ona kadar yapmamız lazım.

0: Usta.
1: Efendim garip?
0: Bugün oynanacak oyunun konusunu ben belirleyebilir miyim? Lütfen usta, lütfen, lütfen.

0: Hay hat! Sandıklarım, sandıklarım. Açılmış sandıklarım, kapanmış sandıklarım. Çoluk çocuk toplanıp gelmiş. Bizi izlemeye gelmez sandıklarım. Efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Evet garip. Gel konuyu söyle de hem bizim hem seyircimizin merakı sona ersin.
1: Hayırlı akşamlar herkese. Bugün gelirken bir sürücü sinyal vermeden şerit değiştirdi. Güçlükle durduk. Eğer hepimizin emniyet kemeri takılı olmasa yaralanabilirdik bile.
2: Allah korumuş.
1: Çok şükür. İşte bu yüzden düşündüm. Trafik hayattır. Eğer sizin için de uygunsa trafik kuralları konusunu oynayalım.
0: Çok güzel. Önerini seyircimiz de sevdi garip. O halde konumuz belli oldu. Trafik kuralları. Tüt tüt tüt tüt tüt tüt tüt tüt.
3: Tüt tüt tüt. Of, galiba karşıya geçemeyeceğiz ablacığım. Baksana, arabaların hiçbiri durmuyor.
4: Yaya geçidinde durmadıkları gibi bir de korna çalıyorlar.

0: Yaşasın.
1: Yaya geçidinde geçiş üstünlüğü yayalara aittir arkadaşlar. Size yol vermeyen bu araçlar kuralları çiğniyor.
2: Hadi geçin karşıya. Sizin için onları durduruyorum.
0: Teşekkürler süper trafik kahramanı.
3: Hay Allah, biriniz de durup yol verseniz.
1: Aa, teyzeciğim, burası ana yol. Yaya geçidi ya da kırmızı ışık yok. Burada yayaların karşıdan karşıya geçmesi yasak. Karşıya geçmek istiyorsan yaya alt ya da üst geçidini kullanmalısın.
3: Ama yaya geçidi biraz uzakta.
1: Uzakta olması kuralları çiğnememiz anlamına gelmez teyzeciğim. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Olası kazaları önlemek için bu çok mühimdir.
3: Peki süper trafik kahramanı. Teşekkür ederim bana doğruyu hatırlattığın için.
4: Dikkat etsene ufaklık.
1: Hayırlı günler ufaklık. Trafikteyken çok dikkatli olmalısın.
0: Ama yeşil yanıyordu.
1: Evet ama bak bu taraftaki ışık arabalar, bu taraftaki ışık yayalar için. Karşıdan karşıya geçerken arabalar için kırmızı, yayalar için yeşil yandığından emin olmalısın.
0: Anladım. Teşekkürler süper trafik kahramanı.
1: Karşıdan karşıya geçmeden önce sağı ve solu kontrol ederek yolda araba olmadığından iyice emin olmalısın. Araçlar uzakta olsa bile hızlı geliyor olabilir. O yüzden yolda araba olmadığından emin olmadan karşıdan karşıya geç.

0: Sefacığım, evine geldik. Seni burada indiriyorum. Yarın sabah geç kalma, tamam mı?
1: Tamam servis şoförü abi. Geç kalmam.
0: Hayırlı akşamlar.
1: Siz

0: Servisten inerken mutlaka yolu kontrol etmelisin küçük adam.
1: Özür dilerim, görmedim.
0: Trafikte çok dikkatli olmalısın. Telefon, tablet gibi dikkatini dağıtacak şeyleri trafikte asla kullanmamalısın.
1: Haklısın süper trafik kahramanı.
0: Ayrıca servis hareket ederken asla ayakta durmamalı. Koltuklarda bulunan emniyet kemerini mutlaka bağlamalısın. Anlaştık mı?
1: Anlaştık. Teşekkürler.

Gördünüz mü arkadaşlar? İşte bilinçli bir bisiklet sürücüsü. Bisikletle karşıdan karşıya geçmemeliyiz ve dönüş yapmamız gereken durumlarda mutlaka döneceğimiz yolu kolumuzla işaret ederek diğer sürücüleri bilgilendirmeliyiz. Ha, bu arada unutmadan cadde üzerinde bisiklet kullanmamalıyız.

0: Tebrikler garip. Bugün hem güzel bir fikir verdin hem de güzel bir oyun çıkarttın.
1: Allah razı olsun usta. Sayende.
2: Tebrikler garip abi. Süper trafik kahramanı ne güzel fikirdi.
3: Yayarken trafikte neler yapmamız gerektiğini tek tek hatırladık sayende.
4: Darısı sürücülerin başına.
0: İnşallah hayatım. Aslında çok basit. Trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edeceksin. Sinyal vereceksin. Kurallara uyacaksın.
1: Bir de trafikte yer alan başka insanlara saygı duyacaksın usta.
0: En önemlisi de bu. Hayatın her alanında saygılı ve sevgili davranmalıyız.

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: 4 rekat sünnet, 4 rekat farz olan namaz. İkindi.
1: Doğru.
0: Yaşasın 10 puan.
1: Sen sor şimdi.
0: Kur'an'ın ilk suresi.
1: Fatiha.
2: Maşallah, jet gibi bildin.
1: 10 puan. Yaşasın.
2: Sıra sende.
1: Avuca başlarken yediğimiz yemek.
2: Sahur.
1: Evet, en sevdiğim.
0: Berabere kaldık.
1: Dayım mı o? Evet o. Hasta mı acaba?
2: Olabilir.
0: Ya da yeni icadına bizi de ortak etmek için dikkat çekmeye çalışıyordur. Ay ay ay ay.
2: Büyük ihtimalle öyle.
0: Bence hemen kaçalım, yoksa peşimizi bırakmaz.
1: Ya gerçekten hastaysa?
2: Yavuz haklı. Yardıma ihtiyacı olabilir.
0: Son kararımız mı?
1: Evet.
0: İyi madem. İnsanlık bizde kalsın.
2: Ne oldu dayı, neyin var?
0: Sivilce mi çıktı yanağında?
2: Yanağına çimdik mi attılar?
1: Dövdüler mi seni dayı?
3: Ateşim ağrıyor, ateşim.
0: Niye söylemiyorsun?
3: Konuşurken acıyor çünkü.
2: Dayıcığım, bu sorunu kökten çözecek harika bir icat biliyorum.
3: Cidden mi? Sen mi yaptın?
2: Yo.
3: Kim yaptı o zaman?
2: Kim icat etti bilmiyorum ama çok etkili.
3: Hemen getirin bana dağlar.
2: Diş fırçası. Çürüklere karşı etkili koruma.
3: Bu muydu? Ben de bir şey sandım. Başka icat yok mu?
0: Var tabii.
3: Ne?
0: Diş ipi.
3: Başka.
1: Niye dişini fırçalamıyorsun dayı?
3: Bir ara başladım aslında ama diş fırçalamak çok yorucu.
1: Yorucu mu?
3: Evet.
1: Dayıcığım, ben bile yorulmuyorum dişlerimi fırçalarken.
3: Senin dişlerin hem küçük hem de az. Ondan yorulmuyorsundur. Benimkiler büyük. 32 diş. Fırçala bitmiyor canım.
2: Dayıcığım, yine de hiç yorucu değil bence.
3: Öyle deme. Bak düşün bir. Sabahtan akşama kadar çalışıp yoruluyorsun. Sonra yemek yerken de çenen, dişlerin, dilin yoruluyor. Tam yatıp dinleneceksin. Hadi dişlerini fırçala. Çok yorucu.
0: Maşallah, iyi abarttın dayı. Seni dinlerken yoruldum.
3: İnsanın otomatik diş fırçalayan bir icada ihtiyacı var. Tabii.
2: İnsanlık diş fırçasıyla gayet iyi idare ediyor dayıcığım. Bence kafasını karıştırmayalım.
3: Olmaz.
0: Olur.
3: Olmaz.
1: Olsun lütfen.
3: Ama dişim çok acıyor. Bu icada ihtiyacım var.
2: Tamam.
3: Harika.
2: Ama bir şartla.
3: Neymiş o şart?
2: İcadı biz kullanmayız.
3: Tamam.
0: Denemeyiz de.
3: Tamam.
1: Ha ve...
3: Tamam dedik ya. Her şartınız kabul. Yeter ki siz yardım edin. Tabii.
1: Besmele çekip başlayalım diyecektim.
3: İyi bari. Damacana su. Damacana su. Nerede kaldı bu su? Yusuf, ne yapıyorsun?
0: Kalkmıyor bu.
3: Güçlü biri lazımsa çağır sana çocuk. Tabii.
1: Babamı mı yani?
3: Hayır, babana gerek yok. Ben hallederim.
4: Birazcık yardım fena olmazdı. Tabii.
3: Su borusu. Pipet. Demir saç. Çabuk. Diş fırçası. Diş macunu. Kablo.
0: Kablo.
3: Motor.
0: Motor.
3: İşte oldu.
2: Oldu da altı üstü bir diş fırçalama için bu kadar emeğe gerek var mıydı dayıcım?
0: Çalışıp çalışmayacağı da belli değil.
3: Tabii ki çalışacak. Bakın su pipetten dişlerimin arasına hızlıca akacak. Diş aralarını temizleyecek. Diş macunu bu bölmeden çıkacak. Dişlerime macun sürecek. Fırça da dişlerimi fırçalayacak. En son yine pipetten gelen su dişlerimi doğrulayacak. Nasıl? Yani değil mi?
2: Görelim bakalım.
0: Hedefi tutturamadı dayı.
3: Evet, ufak bir ayar yapmak lazım. Biraz aşağı.
2: Dayıcığım bu kadar yeter mi sence?
0: Dişlerin hariç her yerin fırçalandı dayı.
3: Kapat, kapat. Yaşasın, başardık.
2: Bir kere de başarısız olsak şaşardım zaten.
3: Bakın harika bir yüz masajı aleti yaptım.
2: Diş ağrısı ne durumda peki?
3: O hala devam ediyor. Hatırlat lan.
2: İnat etme lütfen, al şunu.
3: Şart mı?
2: Evet.
3: Tamam, tamam.

0: Mış mış piş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki

0: Mis gibi kokuyor.
1: Ihlamur.
0: Doğru, ıhlamur kokusu. Sen de aldın mı kokuyu Zemzem? Baba, baba, Zemzem yok. Ay.
2: Sepete iyice baktın mı?
0: Yok baba. Zemzem neredesin? Ne yapacağız baba?
2: Bulacağız oğlum, endişelenme.
0: Zemzem.
2: Zemzem.
0: Of, kaç saattir arıyoruz. Hiçbir yerde yok. Başına bir şey gelmiş olmasın.
2: İyi düşün, iyi olsun. Zemzem.
0: Zemzem. Zemzem.
2: Zemzem'i bulalım derken kaybolduk galiba.
0: Ah Zemzem, ah. Zemzem. Zemzem. Of.
2: Ah oğlum, bu kadar telaşlanma. Biz bulamazsak o bizi bulur.
0: Belki de bir yere çarptı, kanadı kırıldı.
3: Tarçın, yardım et. Buraya sıkıştılar.
0: Baba, Zemzem orada mı yoksa?
2: Sakin ol, gidip bakarız.
3: Tarçın dur, ben çıkarırım.
0: Aa, Zemzem değilmiş.
2: Baksana, yardıma ihtiyacı var. Merhaba delikanlı, sana yardım edeyim.
3: Teşekkür ederim amca.
2: Rica ederim, ne demek?
0: Zemzem, Zemzem neredesin?
2: Biz de kuşumuz Zemzem'i arıyorduk. Birden yolu şaşırıp buralara geldik.
3: Demek ondan şaşkın şaşkın etrafa bakıp duruyorsun.
0: Zemzem benim en yakın arkadaşım.
3: Seni çok iyi anlıyorum. Tarçın da benim en yakın arkadaşım. İnşallah bulursun Zemzem'i.
0: İnşallah. Bu arada benim adım Murat. Babam Abdullah.
3: Memnun oldum. Ben de Mete. Ha? Onlar da mı gelsin? Tarçın sizin de bizimle gelmenizi istiyor.
0: Biz gelemeyiz. Zemzem'i bulmalıyız, değil mi baba?
2: Yani aslında...
3: Köylülerle fidan dikiyoruz. Belki Zemzem'i gören birileri vardır.

0: O zaman gidip soralım baba.
1: Tamam oğlum, iyi olur diyecektim ben de.
2: Demek kutsal topraklara gidiyorsunuz.
1: İnşallah teyze.
3: Babaanne biliyor musun? Murat'ın kuşu kaybolmuş.
2: Öyle mi? Yapabileceğimiz bir şey var mı Murat'cığım? Ah canım üzülme. Senin olan sana geri döner.
1: Hay ağzına sağlık teyze. Ne güzel dedin.
2: Kuşun için dua edelim. Tez zamanda bulunur inşallah.
0: İnşallah teyzeciğim.
2: İsterseniz beraber fidan dikelim. Sizin için de bir değişiklik olur. Ne dersiniz? Hem bizim de yardıma ihtiyacımız var.
1: Olur tabii. Seve seve yardım ederiz.
0: Burada hurma yetişir mi?
2: Yok oğlum, burada hurma yetişmez.
0: Keşke yetişseymiş.
2: Keşke. Ama sen kutsal topraklara gidince bana acve hurmasından getirirsin herhalde.
0: Acve hurması mı? O da ne?
2: Peygamber Efendimizin diktiği hurma.
0: Öyle mi? Getiririm tabii.
3: Babaannem hurmaların çekirdeklerini bile saklar.
0: Neden peki?
3: Saygıdan değil mi babaanne?
2: Kutsal topraklardan gelen her şey benim için çok değerlidir de ondan.
0: O zaman size acve hurması getireceğim. Zemzem! Zemzem! Yok, bunlar Zemzem değil. Sen Zemzem'i gördün mü? Bulacağım seni Zemzem. Gerekirse kuş olup uçacağım ama seni bulacağım.
2: Sağ ol evladım, çok yoruldum.
1: Siz de sağ olun teyze, lafı bile olmaz.
2: Siz bize yardım ettiniz, Allah da size yardım etsin. Sizi darda koymasın.
1: Amin teyzeciğim, amin. Oo, akşam olmuş. Murat, hadi gidelim.
0: Zemzem'i bulmadan hiçbir yere gidemeyiz baba.
2: O zaman bu gece bizim misafirimiz olun. Sabah ola, hayrola.
0: Allah'ım Zemzem'i bütün kötülüklerden koru. Onun yardımcısı ol. Bir an önce kavuşmamız için bize yardım et. Amin.
1: Amin. Oğlum. Bugün fidan dikmeye yardım ettiğimiz için çok dua aldık. İyilik eden iyilik bulur demişler.
0: Zemzem'i bulmadan yola nasıl devam edeceğiz?
1: Allah'ın izniyle bulacağız.
0: İnşallah baba.
1: Yorucu bir gündü. Artık uyuyalım.
3: Murat, sanırım Tarçın sana bir şey göstermek istiyor.
0: Geliyorum. Zemzem'in sesi bu.
3: Nereden geliyor?
0: Zemzem, Zemzem, neredesin?
3: Zemzem Kabe'de değil mi? Sahi, siz burada neyi arıyorsunuz? Arkadaşım Murat'ın kuşu kayboldu. Ha? İsmi de Zemzem. Onu arıyoruz. Kolay gelsin. Bulursunuz inşallah.
0: Aa, işte orada. Kafesin içinde.
3: Yanılıyorsun. Bu benim kuşum Cimcik.
0: Cimcik mi? Onun adı Zemzem.
3: Ben buldum onu. Benim kuşum. Adı da Cimcik.
0: Hayır. Ben kuşumu tanımaz mıyım? Zemzem bu. Kaybolmuştu. Demek ki sen bulmuşsun.
3: Madem senin kuşun, ispat et o zaman.
0: Ben, babam ve Zemzem birlikte hac yolculuğuna çıktık. Bu köyün yoluna geldiğimizde Zemzem aniden ortadan kayboldu.
3: Yani?
0: Yani dünden beri her yerde onu arıyorum.
3: Peki senin doğru söylediğini nereden bileceğim?
0: Ben yalan söylemem.
3: Ben de.
0: Ne yapacağız Mete? Sen bir şey düşün lütfen.

0: ne yapsak? Tamam, bu işi nasıl çözeceğimizi buldum. Şimdi kafesi açacağım. Kuş kime giderse sahibi o demektir. Anlaştık mı?
1: Anlaştık. Ben hazırım.
0: Ben de hazırım.
1: Zemzem, seni çok özledim.
0: Senin kuşunmuş gerçekten.
1: Sana söylemiştim kaybolduğunu.
0: Ben de bir günde ona bağlandım. Onun için sana vermek istemedim. Kusura bakma.
1: Sen de kusura bakma. Seni üzmüş olabilirim. Dünden beri Zemzem'i aramaktan harap oldum.
0: Cimcik, pardon Zemzemcik. Beni unutma olur mu? Bu kuş sesini siz de duydunuz mu?
1: Evet, sanki bizden yardım istiyor gibi.
0: Ses şu taraftan geliyor. Hadi gidip bakalım. Orada işte.
1: Aa, ayağına bir şey yapışmış galiba.
0: Sakız bu.
1: Aa.
0: Sakız mı? Evet, sakız. Her gün mutlaka yerdeki çöplere takılan bir hayvanla karşılaşıyorum. En çok da ayağına sakız takılan kuşlarla.
1: Sakin ol güzel kuş. Şimdi kurtulacaksın.
0: Sakızların kuşlara zarar verdiğini bilmiyordum.
1: Bazen bu dünyayı onlarla paylaştığımızı unutuyoruz gerçekten.
0: İşte oldu. Kurtuldun sarı leblebi.
1: Ne kadar mutlular baksana.
0: Allah razı olsun senden. Çok büyük bir iyilik yaptın. Sahi ismini sormayı unuttuk. Adın ne? Adım Hayri.
1: Tanıştığımıza çok memnun olduk Hayri. Aa, Hayri, sarı kuş senin omzuna kondu.
0: Cimcik gitti, sarı leblebi geldi.
1: Artık yola çıkabiliriz.
0: Sizi tanıdığım için çok mutlu oldum.
1: Ben de çok mutlu oldum. Tarçın, Zemzem'i bulduğun için sana da çok teşekkür ederim.
2: Yolunuz açık olsun.
3: Her şey için teşekkürler.
1: Zemzem nerede?
3: Zemzem de geldiğine göre artık yola çıkabiliriz.

0: Kara ağaç, ormanın süsü. Merhaba.
1: Oho, kara ağaca şiir mi yazdın?
0: Yazmaya çalışıyorum ama bitmedi. Bu ilk dizesi.
1: Bence gayet güzel olmuş.
0: Kuşa bak dede, ne güzel tüyleri var. Kara ağaca da çok yakıştı.
1: Haklısın evlat, çok yakıştı. Bu bir baştan kara.
0: Evet, başı kara, vücudu rengarenk.
1: Bak, nereye gitti de bak.
0: Yuvasına mı kondu?
1: Evet evlat, yavruları bekleyen dişisini besliyor.
0: Ya, ne güzel.
1: Kudreti ilahi.
0: Çünkü dişi kuş kıpırdayamaz, değil mi dede?
1: Evet, dişi kuş kuluçkaya yatmış. Yavruların yumurtadan çıkmasını bekliyor.
0: Dede, dişi kuş yavrularını bırakmaması gerektiğini nereden biliyor?
1: Her canlı kendisini ve soyunu korumanın yollarını kendiliğinden bilir. Bu bilgi Allah tarafından her canlıya verilmiştir.
0: O zaman insan da biliyor.
1: Elbette biliyoruz ama unutuyoruz. Güzel dinimiz bize nasıl yaşamamız gerektiğini hatırlatıyor evlat.
0: Mantıklı.

0: have it.
1: Oh.

0: Bugünlük bu kadar yeter.
1: Değirmen oldu mu şimdi? Yerine takıp çalıştıralım hemen dede.
0: Oho! Daha çok işimiz var evlat. Şimdilik dolabın bir kısmını tamir ettik. Dolabın diğer bölümlerini de tamamlayacağız. Sonra mekanizmayı söküp tamir edeceğiz. İşin görüldüğü kısma bağlayacağız. Bir de buna karar vermek lazım. Mekanizmayı neye bağlayacağız? Değirmen taşına mı? Yoksa doğrudan elektrik mi üreteceğiz? Bütün bu düzenek zarar görmesin diye kulübeyi de tamir etmek gerekmez mi? Hepsine aşama aşama karar vereceğiz evlat.
1: Uf, dinlerken yoruldum dede.
0: Güzel şeyler emek ister.
1: Bu saydığın emek listesine bakılırsa değirmen epey güzel olacak dede. Annem değirmen fikrini çok beğendi dede. Bize en sevdiğimiz yiyecekleri hazırlamış bak.
0: Aa, dürüm bayılırım. Oh, ayran da ne iyi gider yanında. Sence annen bu değirmen fikrini neden bu kadar sevdi dersin?

0: Bizi saatlerce evden uzak tuttuğu için olabilir.
1: Yaşa, onun da payı var tabii. Ama asıl sebep tasarrufa çok önem vermesi. Babandan rica edip çatıya güneş paneli taktırdı ya.
0: Aa evet, annem tasarrufu çok sever. Değirmenden elektrik elde edebilirsek belki annemin günlük elektrik süpürgesi enerjisini karşılayabiliriz.
1: Vay kerata. Hadi hadi ye yemeğini. Annenin kabahati yok. Ona Pakize ismini vermeyecektik. Fazla titiz oldu bizim yüzümüzden. Bil bakalım bu hangi kuşun sesi?
0: Kargaya benziyor.
1: Benziyor ama karga sesi değil.
0: Baştan kara.
1: O kadar kolay soru sorar mıyım Pışık?
0: Doğru ya. Baştan karayı daha yeni tanıdık. Yok, bulamadım dede. Hangi kuşun ötüşü bu?
1: Saksan evlat.
0: Peki baştan kara ötmüyor mu?
1: Ötmez olur mu? Hem de nasıl güzel öter. İşte bu baştan kara.
0: Vay harika ötüyor. Dede.
1: Efendim evlat.
0: Baştan karanın yuvasını gördün. Çerçöp içinde. Yavrular mikrop kapar. Allah korusun. Bence yuvalarını biz yapmalıyız. Hem onlara da öğretmiş oluruz.
1: Hiç öyle şey olur mu evlat? Her tür kendine ve yavrularına en uygun malzemeyle inşa eder yuvasını.
0: Ya peki ama biz de bazen hayvanlara yuva yapmıyor muyuz?
1: Elbette. Zor durumda kalan, doğal ortamından uzakta yaşayan hayvanlar için inşa ediyoruz. Hatta ecdadımız ne güzel kuş evleri inşa etmiştir. Görsen saray zannedersin.
0: Görelim dede. Çok merak ediyorum. Lütfen görelim.
1: Tamam, görelim de önce bir nimete şükredelim değil mi?
0: Edelim. Elhamdülillah.

0: Üsküdar'ın camileri muhteşem kuş evlerine sahiplik yapıyor evlat. Mesela bu yeni Valide Camii. Ecdadımızın merhameti ve sanat zevki bir araya gelince mimarinin bu eşsiz örnekleri ortaya çıkmış evlat.
1: Muhteşem. Gerçekten saray gibi dede.
0: Evet. Bazılarına serçe saray, kuş sarayı, kuş köşkü dendiği de olur. Ama genellikle kuş evi ya da güvercinlik adıyla anılırlar.
1: Peki nasıl yapıyorlar bunları dede?
0: Önce caminin yuva için en uygun olan tarafını belirliyorlar. Yağmur ve rüzgar almayan, doğrudan güneş almayan bir yerini belirliyorlar. Kuşları tabiat şartlarından ve diğer canlılardan korumak için kuş evlerini genellikle saçak altlarına ve yükseğe inşa ediyorlar. Malzeme de üzerinde yer alacağı yapıya veya imkana göre ahşap, sıva, taş veya tuğladan seçiliyor.
1: Galiba bu taştan yapılmış.
0: Evet evlat, yapıyla aynı malzemeden.
1: Vay, bu da çok güzelmiş.
0: Gördüğün gibi bu da saçak altına inşa edilmiş.
1: Dede, bu kuş evleri aynı bu camiye benziyor.
0: Dikkatin fevkalade. Buradaki kuş evlerinde olduğu gibi bazı kuş evleri üzerlerinde bulundukları yapıya benzetilmeye çalışılır.
1: Bence iyi benzetmişler. Peki bu kuş evleri her yerde var mıdır dede?
0: Osmanlı döneminde 16. yüzyıldan itibaren cami, medrese, han ve türbelerde karşımıza çıkıyor. Hem de Van'dan Selanik'e kadar her yerde.
1: Ya Osmanlı'nın kuşları da çok şanslıymış dede.
0: Haklısın evlat. Ama bence en şanslı.

0: Bazıları da Üsküdar'lı olanlar.
1: Yo!
0: Üsküdar'daki başka camilerde de muhteşem kuş evleri var evlat.
1: Onları da görecek miyiz?
0: Elbette. Ha? Tabii namazımızı kıldıktan sonra.

0: Ayazma Camii de Üsküdar'ın en eski ve güzel camilerinden biridir.
1: Ne kadar değişik bir cami.
0: Evet, dönemin mimari özellikleriyle şekillenmiş. Ama sen bir de kuş evini gör. Yoksa kuş konağı mı desem?
1: Buna kuş evi demek olmaz gerçekten dede. Kuş malikanesi demek lazım.
0: Hakkım var. Peki bu camiye benziyor mu evlat?
1: Hmm, bence bu kuşlar diyarının Topkapı Sarayı dede.
0: Ay çok yaşayabı. Büyük Selimiye Camii 19. yüzyılda Sultan 3. Selim tarafından yaptırılmıştır.
1: Bu kuş evini de bir demet çiçek gibi yapmışlar dede. Çok şık. Aa, merdiveni de var. Ama ne gerek var ki?
0: Ah, belki eski fotoğraflarda olduğu gibi merdivene dizilip poz veriyorlardı.
1: Fotoğrafçı ne yorulmuştur ama dede. Benim dostlarımın neden böyle güzel evleri yok?
0: Kimden bahsediyorsun evladım?
1: Güvercin arkadaşlarımdan.
0: Onlara bir kuş evi inşası için Pakize Hanım Sultan'dan izin almak icap eder.
1: Annem hayır işlerini çok sever dede. Bizim eve olduğu gibi Pakize Hanım Külliyesi deriz, olmaz mı?
0: Bunu doğru düşündün. Bir şansımızı deneriz evlat, merak etme. Kuş evi inşa ederek bir geleneği de yaşatmış oluruz hem.
1: Yaşasın! Eve döner dönmez kuş evinin planı üzerinde çalışacağım.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik.

0: neden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır, küs müyüz?
0: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
0: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
0: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz bakalım?
1: Aleyküm selam.

0: Yorulmuşum. Çarşıya gitmişken eşi dostu da bir ziyaret edeyim dedim. Bir baktım öğlen olmuş. Sizi de unutmadım tabii. Bakın size ne aldım.
1: Top güzel, top güzel.
0: Güzel güzel oynayın bakalım. Ben de şu aldıklarımı yerleştireyim.

0: bugün nasıl bir masal anlatıp resmetsek acaba? Nadir kuşum, iyi misin?
1: Topat, topat. Nadir üzüldü. Nadir üzüldü.
0: Şşş, hemen öyle üzülmek yok. Olur böyle şeyler. Ben bugünün masalını buldum. Hadi siz de dinleyin. Belki size bir fikir verir.

bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Capcup isimli bir sincap varmış. Günlerden bir gün canı çok sıkılmış. En iyisi biraz yürüyüşe çıkayım, belki bir arkadaş bulurum demiş. Topunu sektire sektire çıkmış ormanda gezintiye. Hava güzel, güneş parlak, vakit öğlenmiş. Sincap Capcup yolun başında bir zürafaya denk gelmiş. Zürafa uzun boynuyla uzanıp ağacın yukarı dallarında yaprak yemekteymiş iştahla. Sormuş Capcup merakla. Oyun oynamak ister misin benimle zürafa? Zürafa açlıktan gurulduyan karnını göstermiş. Şu an tek isteği bu taze yaprakları yemekmiş. Başka zaman oynarız, olur mu? Demiş. Sincap Capcup ne desin? Peki demiş. Yoluna devam etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Sincap Capcup ormanın kalbine, nehre gelmiş. İşte orada yavrusuyla beraber bir anne fil varmış. Bu harikaymış. Bir arkadaş ararken iki arkadaş bulmuş. Merhaba filler, top oynayalım mı diye sormuş. Anne fil yavrusunu göstermiş. Çamurla oynadık, şimdi temizlenmeliyiz demiş. Sonra oynamaya ne dersin diye de eklemiş. Sincap Capcup ne desin? Peki demiş. Yoluna devam etmiş. Sincap Capcup az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Neredeyse tüm ormanı gezmiş. Timsaha, ata, baykuşa, herkese benimle oyun oynar mısınız demiş. Ama neredeyse tüm hayvanların bir işi, bir mazereti varmış. Capcup bir türlü arkadaş bulamamış. Sincap Capcup canı sıkkın olduğu için dışarı çıkmış. Ama canı daha da çok sıkılmış. Koca ormanda benimle oynayacak kimse yok diye kendi kendine sızlanmış. O sırada Kirpi Pikir de bir arkadaş aramaktaymış. Capcup'u duyunca ben oynarım diye hemen heyecanla atılmış. Gün boyu arkadaş arayan Sincap Capcup'un arayışı mutlulukla sonuçlanmış. Kirpi Pikir'le çok iyi anlaşmış. Pikir vurmuş, Capcup topu tutmuş. Capcup atmış, Pikir yakalamış. İki arkadaş çok eğleniyormuş. O ana kadar. Hay aksi. Kirpi Pikir'in dikenlerine değen top pat diye patlamış. İki arkadaş da o kadar eğleniyormuş ki toplarının patlaması onları çok üzmüş. Ne yapacaklarmış şimdi? Bitmiş mi oyunları? Kirpi Pikir'in bir fikri varmış. Hem yeni topları dikenlerine batsa da patlamayacakmış. Bunu hemen uygulamış. Sonuç harikaymış. Arkadaşının yaptığı topa bayılmış. Harika fikir Pikir, harika. İki arkadaş yeni toplarıyla birbirinden güzel oyunlar oynamış. Her sorunun bir çözümü varmış. Yeter ki sorunları sorun etmeyelim ve çözüm yolları arayalım. Böylece eskisinden de güzel kapılar aralanabilirmiş. Tıpkı Pikir ve Capcup'un patlamayan topu gibi. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına. Biz de ermişiz kerevetine.

0: Bu sabah biraz mutsuz görünüyorsun. Seni üzen bir şey mi oldu?
1: Bazı kurallar canımı sıkıyor da. Ayşe odanı dağınık bırakma. Ayşe çoraplarını çıkardıktan sonra bir kenara atma. Ayşe dişlerini fırçalamayı unutma. Ayşe ellerini yıkamadan sofraya oturma. Ayşe, Ayşe, Ayşe. Ay çok sıkıldım.
0: Yoksa sen de Amy gibi kuralsız bir dünyada yaşamak mı istiyorsun?
1: Ha? Amy mi? O da kim?
0: Yavru bir kunduz.
1: Kunduzları biliyorum ben. Onlar baraj yapıyorlar. Bana Amy'nin hikayesini anlatır mısın?
0: Elbette anlatırım. Amy ailesiyle bir akarsuyun kenarında yaşarmış. Anne babasının dışarıda olduğu bir gün kardeşine şöyle demiş. Kurallar çok sıkıcı. Kuralsız da yaşayabiliriz pekala. Kuralsız yaşamak kim bilir ne kadar da eğlencelidir.
1: Kardeşi ne demiş peki?
2: Bayılırım eğlenceye. Eğer kuralsız yaşamak eğlenceliyse niçin kurallara uyalım ki demiş.
1: Evet, kuralsız yaşamak eğlenceli olabilir.
0: Bakalım da öyle miymiş? Amy kardeşine annem ve babam gelene kadar kuralsız yaşamaya ne dersin diye sormuş. Kardeşi de ona evet dediğinde...
1: Kuralsız yaşamaya başlamışlar. İyi de ne yapmışlar?
2: Amy, ben şimdi tuvalete gidiyorum. Oradan ellerimi yıkamadan geleceğim demiş ve dediği gibi de yapmış. Sonra da o kirli elleriyle mutfaktan bir şeyler alıp yemeye başlamış.
1: Ay bu çok iğrenç. Kardeş de onun gibi mi yapmış yoksa?
0: Hayır, o temizlik kurallarına uymuş ama daha farklı şeyler denemek istiyormuş.
1: Ne gibi şeyler?
0: Evin içinde ne zaman futbol oynamak istese annesi bu oyun içeride oynanmaz diyormuş.
1: Yoksa evin içinde top mu oynamışlar?
0: Evet, bunun için salonu bir futbol sahası gibi kullanmışlar. Üstelik topu duvardan duvara vurarak gürültü çıkarmışlar.
1: Eyvah, o zaman komşuları rahatsız olmuştur. Sonra bahçedeki kuşlar bu gürültü seslerden çok korkmuştur.
0: Daha başka şeyler de olmuş.
1: Ne gibi şeyler?
0: Vazo gibi bazı eşyaları da kırmışlar.
1: Ortalığı iyice dağıtmışlar yani. Peki oyun bittikten sonra ne yapmışlar?
0: Amy'nin kardeşi bir sandalyeye oturup salonun haline bakmış ve kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş işte demiş. Amy de ona
2: bir de başka oyun oynamayı denesek belki bu sefer eğlenebiliriz deyince
0: iki kardeş saklambaç oynamaya karar vermişler.
1: Ben de arkadaşlarımla bu oyunu oynamayı çok seviyorum. Bu oyunu 5-6 kişiyle oynuyoruz. Önce ebeleşmek için şu tekerlemeyi söylüyoruz. Eveleme, develeme, deve kuşu kovalama. Çengi çember, mis güember. Sazı tuzu berber kızı. Ne gün geldin, yazın geldim. Yazılalım bir tahtaya dizelim. Encik mencik sen dur sen çık. Sonra seçilen ebe gözlerini kapatıp yüksek sesle saymaya başlar. Birlikte sayalım mı?
0: Olur.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Sayma bitince ebe gözlerini açar ve saklanan oyuncuları aramaya başlar.

0: dördü oyuncudan önce kaleye, yani gözlerini yumup saydığı yere gelir. Sobe diyerek elini oraya vurur. Böylece vurduğu oyuncu oyundan çıkmış sayılır. Eğer oyuncu kaleye ebeden önce gelirse o oyunda kalmış olur. En sonunda oyundan çıkanlar ile oyuna devam edenler bir yana ayrılır. Ebe oyundan çıkanların içinden bir ebe seçer ve böylelikle oyun yeniden devam eder.
1: Ne güzel anlattın.
0: Peki hikayede kim ebe olmuş?
1: Eyme ebe olmuş ve gözlerini kapamadığı için de kardeşinin nereye saklandığını görmüş. Onu hemen sobelemiş.
0: Ama böyle saklambaç oynanmaz ki.
1: Eyme'nin kardeşi de senin gibi söylemiş. Ayrıca unuttun galiba, bu oyunda ebenin gözlerine yumması gerekir. Sakın bu kuralı unuttuğunu söyleme demiş.
0: Herhalde Eyme de aynen şöyle demiştir. Kural mı? O da ne?
1: Nasıl da bildin?
0: Ben bu kuralsızlıktan sıkıldım ama. Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
1: Eyme ile kardeşi de sıkılmışlar. Önce lavaboya gidip ellerini güzelce yıkamışlar. Sonra da futbol oynarken dağıttıkları eşyaları tekrar yerlerine koymuşlar.
0: Peki kurallar geri gelmiş mi?
1: Kuralların bir yere gittiği yok ki. Hayatımızı kolaylaştıran kurallar zaten hep vardı. Eyme ile kardeşi kısa süreliğine onları yok saymıştı. Hem biliyor musun?
0: Neyi?
1: Tıpkı insanların koymuş olduğu kurallar gibi Yüce Allah'ın da uymamızı istediği bazı kurallar, yani sınırlar vardır.
0: Örneğin doğru sözlü olmak ve kendine ait olmayan şeyleri kullanmak için izin istemek gibi.
1: Bu kuralı kimden öğrendin?
0: Tabii ki annemden öğrendim. Peki daha sonra ne olmuş?
1: Eyme ile kardeşi oturmuşlar ve toplum içinde uymaları gereken başlıca kurallar hakkında konuşmaya başlamışlar.
0: Hı? Başlıca derken kuralların bir de başı başkanı mı var?
1: Başlıca demek önceliği ve önemi olan demektir. Mesela toplu taşıma araçlarından biriyle yolculuk yapıyorsun.
0: Otobüs, minibüs, vapur gibi.
1: Aynen öyle. Bu toplu taşıma araçlarında uymamız gereken başlıca kurallardan biri de
0: yaşlı, hamile ve engellilere yer vermektir. Bunu da okulda öğrenmiştim.
1: Aferin sana. Her geçen gün bilgi ve görgünü arttırıyorsun. Yine de bazı kuralların önemini anlamakta güçlük çekiyorsun galiba.
0: Artık böyle düşünmüyorum.
2: Ayşe, sofra hazır kızım.
0: Birazdan geliyorum anne.
2: Sofraya oturmadan önce
0: elimi yüzümü bir güzel yıkayacağım. Sonra da sana sarılıp yanaklarını öpeceğim.

Paklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamun aleyküm Arif baba.
1: Hayırlı sabahlar.
2: Ve aleyküm selam. Maşallah neşeniz yerinde.
1: Nasıl olmasın Arif baba? Hava güzel, şehir güzel, sevdiklerimiz yanımızda. Daha ne olsun?
0: Bir de bazıları sorduğu bilmecenin cevabını unutursa... Ne? Yalan mı?
1: Ne var unuttuysam? Akşam dergiden tekrar bakarsana söylerim.
2: Hay siz çok yaşayın he mi?
0: Bize diyorsun ama senin de neşen yerinde Arif baba.
2: Çok şükür. Baktım hava güzel. Bizim emektarı temizledim. Tellerini yeniledim. Elimden geldiğince biraz tıngırdattım. Hem bana hem gelen geçene neşe oldu.
1: Tüh, görüyor musun Ali? Biz hariç herkes konsere yetişmiş.
0: Bu sefer de başkaları mutlu olsun. Biz nasılsa hep buradayız.
2: Ne güzel dedin Ali. İnsan başkalarının mutluluğuyla da mutlu olmalı. Gelin bakalım. Bugün işimiz bu olsun.

0: Kolum uzamış olabilir.
1: Abartma. Merdivenden şuraya kadar taşıdın. Ben iki kat indirdim.
2: Tamam. Gazanfer'den çıkıp sana gelecekler. Ben konuştum Gazanfer'le. Yok. Telaş etme. Hemen gelemezler. İlk bulmaca biraz oyalar onları. Sen dediğim gibi hazırlığını yaparsın. Tamam. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Heh, tam zamanında. Alın bakalım, bunlar sizin.
1: Hı? Bunlar ne?
2: Uçurtma. Hazır havada güzel, çıkıp biraz uçurursunuz.
0: Hey, sağ ol Arif baba.
2: Yolda bizim aktara uğrayın, olur mu? Oradan aldığınızı da Gazanfer'e bırakırsınız.

0: kız.
1: Olur. Bunlar ne olacak?
0: Onları bana bırakın. Hadi, uçurtmalar beklemez.
1: Büyüksün Arif baba. Açılın, göklerin hakimi geliyor.
2: Rakip saat 12 yönünde. Yakalamak üzereyim.
1: Yakalayacakmış. Anca rüyanda görürsün.
2: Rüya mı gerçek mi birazdan anlarsın.
1: Ne o? Uçağın benzini mi bitti?
2: Konuşana bak. Asıl seninki havası kaçmış lastik gibi. Gözü yerde.
1: Hiç de bile. İpini kısa tutuyorum. Ondan öyle uçuyor.
2: Bu uçtuğu hali mi? Ben sürünüyor sandım.
1: Şu haliyle yetişemiyorsun. Bir de uçurayım istersen.
2: Bunu sen istedin Ali. Günah benden gitti. Rakımız bak burada ne var. Yakala.
1: Rakımız dur, düşeceğiz.
2: Aferin Rıkımız. Oyala onu.
1: Demek tuzak ha?

0: İyi misin?
1: İyiyim. Göründüğünden daha yumuşak bir iniş oldu.
0: Senin için öyle. Ama uçurtma için...
1: Yapma. Gitti canım uçurtma. Yırtılmış. Daha ilk günden ne hale geldi? Arif amca görse ne der?
0: Ne diyecek? Hediye bu. İsteyerek olmadı ya. Yapıştırırız, düzelir.
1: Sahi düzelir mi?
0: Şu aktara uğrayalım. Sonra Gazanfer amcanın orada yeni gibi yaparım ben onu.
1: Hani nerede paket?
0: Ne paketi?
1: Hani Gazanfer amcaya götüreceğimiz.
0: Ah, o mu? İçeride değilmiş.
1: Nasıl içeride değilmiş? İyice baktınız mı? Arif amca boşuna göndermez ki bizi.
0: O anlamda değil. Emanet burada, dışarıdaymış. Bak, bu.
1: Beş torba mı? Hepsini taşıyacak mıyız?
0: Hayır, sadece birini alacağız.
1: Bunlar hafifmiş. Kolay taşırız. Ben üçünü alırım.
0: Sen beni dinlemiyor musun? Birini alacağız diyorum.
1: Neden beş tane o zaman? Hangisini alacağız?
0: İşte onu da biz bulacağız.
1: Ali, yine başladın bulmaca gibi konuşmaya.
0: Bana kızma. Benim değil, Arif amcanın bulmacası. Kese kağıtlarının hepsinde ıhlamur var. Gazanfer amca severmiş. Paketlerden en ağırını bulup ona götüreceğiz.
1: Yani... belki de... Yok Ali, anlaşılmıyor.
0: Elinle anlayamazsın tabii. O yüzden terazi var. Ama sadece iki kere kullanabiliriz.
1: Hepsini sırayla tartıp ağır olanı bulalım işte. Neden iki kere kullanıyoruz?
0: Sence?
1: Arif baba, bu kadar paketi iki kere tartarak ağır olanını nasıl bulacakmışız?
0: İşin inceliği o zaten. Biri hariç paketlerin ağırlıkları eşitmiş. Bizim görevimiz ağır olan tek paketi bulmak. Hadi bakalım çalıştır kafayı da çözelim bulmacayı.

0: Buldum. Çok şükür. Hangisiymiş? Yeter, sıkıldım aramaktan.
1: Aramadın ki. Etrafta dolaşıp zaman geçirdin.
0: O sırada düşünüyordum işte.
1: Bak, teraziyi iki kere tartma hakkımız var. Bu ikisini tarttığımızda... ikisi de eşit ağırlıkta.
0: Eyvah, geriye bir hakkımız kaldı.
1: Kalan üç paketten ikisini yine terazide tartıyorum.
0: Al işte, bunlar da eşit. Hafif olanları buldun. Terazi hakkımız da kalmadı.
1: Artık teraziye ihtiyaç yok. Dört paketin ağırlığı eşit olduğuna göre...
0: Son paket ağır olan. Yaşa Ali!

0: Gazanfer amca ıhlamurları görünce ne yaptı?
1: Ağzı kulaklarına dayandı. Çok sevindi. Al, bununla yırtılan yerleri yapıştırırsın.
0: Sen nereye?
1: Gazanfer amca bir şeyler verecekmiş. Dönüşte Ethem amcaya uğrayıp bırakacağız.
0: Bana bak, yine gizemli bulmacalı işlere girmeyelim. Uçurtma uçuracağız.
1: Yok, bir şey demedi. Torbaya koyup geliyorum dedi. Hadi sen Tutkal'la bitir işini. Ama baktım, düz torba işte.
0: Görüyorum, görüyorum ama yine de bir gizem çıkabilir. Hangisi Ethem amcanın, güzelce anladın değil mi?
1: Bu Ethem amcanın, bu da Arif babanın.
0: Torbaları bırakıp hemen çıkıyoruz, tamam mı?
1: Tamam, tamam. Anladık, uçurtma uçuracağız. İstersen dışarıda bekle, ben gireyim.
0: Yok yok, sıkılırım ben burada.
2: Gazanfer yine yaptı yapacağını. Şunun güzelliğine bak. Hey maşallah.
0: Ben sana bir gizem çıkar demiştim.
1: Sanki bilmeceyi ben soruyorum. Şikayet etme de çözmeye çalış.
3: Ne yaptınız? Sesiniz soluğunuz kesildi.
0: Nasıl kesilmesin Ethem amca? 3 kutu bıraktın önümüzde, açmadan içinde ne olduğunu bilmemizi istiyorsun.
3: Hafiye değil misiniz siz?
1: İyi diyorsun Ethem amca ama paketli kutunun içindekini de bilemeyiz değil mi?
3: Bilemeyecek olsanız sormazdık. Arif gitmeden zorlanırlarsa bir ipucu daha ver dedi.
1: Ha? Arif baba.
3: Arif baba ya. Bakın bu kutular doğru kişilere verildiğinde içinden çıkacak olan hiç değişmez.
0: Nasıl yani? Hepsinin içinde aynı şey mi var?
3: Paketlerde aynı şey var demedim. İçinden çıkacak olan değişmez dedim.
0: Ben bir şey anlamadım.
1: Ben anladım galiba. İçindeki ne olursa olsun, eğer doğru kişiye verirsen sonuç aynı oluyor. İster süslü bir paket olsun, ister bir ihtiyaç, isterse onu düşündüğünü gösteren küçük bir şey. Bunlar hediye paketi.
3: İpucunu fazla kaçırdık galiba.
1: Bu yüzden doğru kişiye verildiğinde içinden çıkacak değişmez. Çünkü hepsinin içinde mutluluk var.
0: O zaman cevap mutluluk.
3: Yahu bizim hafiyeler yaman çıktı. Siz de sevdiklerinizi, etrafınızdakileri mutlu etmeyi ihmal etmeyin.
0: Ben hiçbir arkadaşımın doğum gününü atlamam Ethem amca.
3: Güzel. Lakin hediyeyi güneş saate sıkıştırmak olmaz. Hediyeleşme her zaman kıymetlidir. Hadi bakalım. O uçurtmalar koltukta dursun diye yapılmadı.
4: Sağ ol Ethem amca.

0: Buranın en çok bu yanını seviyorum be Selim.
1: Çay ve simit mi?
0: Yok yahu. Kuş seslerini diyorum.
1: Doğru dedin Hakkı Baba. Bu sesler insanı şair eder, aşık eder, yazar eder. Ha, yazar dedik geldi.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hakikaten ne oldu senin kitap işi Fatma?
2: Ben de onu danışmaya gelmiştim Hakkı Baba. Sana okutmuştum ya.
0: Evet.
2: İşte hala oradayım. Aslında peygamberimizle...
0: Allahümme salli ala seyyidine Muhammed.
2: İlgili kısmı bitti. Birkaç ekleme daha yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Geçen gün biraz düşündüm aslında. Peygamber sevgisini gerçekten güzel anlatmışsın. Kalemine sağlık. Ek olarak peygamber sevgisiyle ilgili bir çocuğun dilinden de bir şeyler yazabilirsin.
2: Aa, harika fikir. Ama nasıl?
1: Lafa girebilir miyim?
2: Tabii ki hocam.
1: Bizim çocuklar yazsın bence.
0: Bence güzel fikir.
2: Güzel ama.
0: Ama.
2: Hangisi yazacak?
1: Bir kompozisyon yarışması yapalım. Kazananın yazısını kitaba koyarsın.
0: Mantıklı. Hem bizim çocuklar için de güzel bir aktivite olur.
2: İşte bu harika olur.
1: Oldu bu iş.
0: Oldu vallahi.
2: O zaman jüride siz varsınız. Hiç itiraz istemem.
3: Çay isteyen.
1: Ben.
4: Taha ma enzelna aleykel Kur'ane li teşka.
2: Evet.
4: İlla tekziraten.
2: İlla tezkiraten.
4: İlla tezkiraten limen yahşa.
2: Evet.
3: Yarışma varmış.
2: O neydi be?
5: Bir gün ablamın bu giriş çıkışları yüzünden kapıdan korkar hale geleceğiz.
3: Kazananın hikayesi kitapta geçecekmiş.
2: Bak ya yine yaptı. Ne yapıyorsun?
4: Gelmesin bir daha arkadaş. Aklımız çıkacak.
2: Gelmez herhalde.
4: İnşallah.
2: Ne dedi Zehra abla ya? Yarışma dedi, hikaye dedi.
4: Kitap falan da dedi.
2: Allah Allah.
5: Kitap okuma yarışı falan gibi mi?
2: Bilmem. Olabilir.
5: Ama Kur'an okumaysa benim hiç şansım yok.
2: Neden?
5: Çünkü sen hem daha hızlı okuyorsun hem de daha güzel.
2: Estağfirullah.
5: Belki de hiç tahmin edemeyeceğimiz bir konudadır.
2: Mesela?
5: Ne mesela?

0: de demedim işte. Sonucu şöyle ilan edecekler. Kazanan Harun.
1: İnşallah.
0: Hiç mi kıskanmıyorsun sen ya?
1: Yoo, neden kıskanayım? Övünürüm bile.
0: Sen var ya, cansın can. İnşallah sen kazanırsın.
1: İşte bu güzeldi. Allah razı olsun. Müslümanlar kendisi için dilediğini Müslüman kardeşi için de diler.
0: Eyvallah dostum. Şimdi geriye yarışmanın içeriği kaldı. Acaba ne?

0: Harun?
1: Evet.
0: Ne yapıyorsun?
1: Pilav.
0: Ne?
1: Oh Femin ya. Görmüyor musun? Spor yapıyorum.
0: Görüyorum da. İlk kez görüyorum ama.
1: Bu kez durum başka.
0: Nasıl yani?
1: Yarışma varmış ya. Hazırlanmamız lazım. Sen de başlasan iyi olur.
0: İyi de ne yarışması olduğunu biliyor musun?
1: Canım ne olacak? Koşudur.
0: Emin misin?
1: Çocukken hadi yarışalım dendiğinde ne yapıyoruz?
0: Koşuyoruz ama...
1: Aması yok işte.
0: İyi de kitap falan da dediler. Hızlı okuma ya da güzel okuma yarışması olmasın.
1: Sen öyle deyince mantıklı geldi şimdi.
2: Selamun aleyküm gençler.
0: Aleyküm selam hocam.
2: Harun, kızarmışsın.
1: Spor yapıyordum hocam.
3: Hı? Spor mu? Sen spor yapar mıydın?
0: Zehra abla bize yarışmadan bahsetti hocam. Harun da koşu yarışması sanıp hazırlık yapıyor.
2: İlahi Harun.
1: Ne oldu ya?
2: O yarışmayı biliyorum ben. Koşu falan da değil.
0: Ne?
1: Güreş falan mı yoksa?
2: Güreş de değil. Yarışmayı Fatma ablanız düzenliyor. Gidip öğrenin. O daha ayrıntılı anlatır size.
0: Tamam hocam.
1: Ben şimdi bu kadar sporu boşuna mı yaptım?
2: Olur mu hiç Harun? Peygamber Efendimiz
4: sallallahu aleyhi ve sellem
2: iki hedef arasında koşan kimsenin her adımı için bir sevap vardır buyurmaktadır.
1: Yani ben şimdi sevaba mı girdim?
0: Öyle görünüyor.
2: Neyse ben kaçtım. Siz gidip yarışmanın detaylarını öğrenin.
0: Tamam hocam. Ne yapalım? Taşana kadar koşalım mı?
1: Olur. Nasılsa sevap olduğunu da öğrendik.
0: Hadi o zaman.
1: Ne oluyor ya? Hile yaptın. 3'e kadar saymadın.
0: 1, 2, 3.
1: Başta yapacaktın.
0: Mızmızlanma.
1: Fatma abla.
5: Hayırdır çocuklar?
1: Yarışma için geldik.
5: İlahi, korktum.
0: Yarışmayı merak ettik de.
1: Spor yarışması mı?
5: Ne? Spor mu?
0: Yok artık. Ben demiştim. Kitap falan demişti Zehra abla. Okuma yarışmasıdır kesin.
5: Okuma yarışması da değil.
0: Ha? Ne peki?
5: Yazma.
0: Yazma mı?
6: Yazma tabii. Ne sandınız?
0: Neyle ilgili?
5: Peygamber Efendimizle ilgili.
4: Sallallahu aleyhi ve sellem.
6: Ne yazacağız peki?
5: Ne hissediyorsanız onu.
1: Ben yorgun hissediyorum.
5: Öyle değil. Peygamberimizle ilgili hissettiklerinizi kompozisyon olarak yazacaksınız.
1: Ha, anladım.
6: Nihayet.
0: Peki kurallar ne?
5: Tek kural var Emin'ciğim. Samimiyet. Ona duyduğunuz sevgiyi, saygıyı ve muhabbeti tüm içtenliğinizle yazacaksınız.
1: Peki kazananın ödülü ne?
5: Evvela Allah'ın rızası. İkinci ödülünüz de şudur. Birinci seçilen kişinin yazdığı yazı, Peygamber Efendimizle ilgili yazmış olduğum yeni kitabın içerisinde yayınlanacak.
0: Bu harika olur.
6: Evet, artık biz de birer yazar adayıyız.
5: Aynen öyle Zehracığım.
1: Kitabın sonunda şöyle yazacak. Yazan Harun.
6: Yok canım, ne belli?
1: Aşk olsun abla. Ben kazansam sevinmez misin?
6: Sevinirim ama ben kazansam daha çok sevinirim.
1: Emin'ciğim, söz sende.
0: Harun haklı Zehra abla. Müslümana yakışan başkaları için de sevinmektir.
6: Tamam, haklısınız. Hangimiz kazanırsa kazansın sevinirim ben.
5: Yaşa Zehra. İşte sizden beklediğim hareketler bunlar.
0: Öyleyse hemen gidip kompozisyonlarımızı yazalım.
4: Hadi.

0: Oo, yazmaya başlamışsın Emin.
1: Hayır hocam, başlayamadım.
0: O zaman başlaman yakındır.
1: Ne yazacağımı bilmiyorum ki. Bir fikir versen hocam.
0: Sana şimdi güzel bir fikir vermek isterdim ama bu adil olmaz. Adalet önemlidir.
1: Adalet.
2: Selamun aleyküm Harun.
3: Aleyküm selam Hakkı baba.
2: Emin yok mu?
3: Kompozisyon yazmak için sakin bir yere gideceğini söyledi.
2: O zaman sen de kompozisyon yazıyorsun.
3: Yazmaya çalışıyorum diyelim.
2: Sıkıntı nedir?
3: Ne yazacağımı bulamadım.
2: Yazabilmek için önce yazacağın şeyi sevmen lazım Harun. Sevmen lazım.
3: Buldum. Sevmek.
4: Of, bir saattir oturuyorum. Aklıma bir şey gelmiyor.
5: O zaman bir saat daha otur Zehra.
4: Fatma abla ya. Hem yardım etmiyorsun hem de dalga geçiyorsun.
5: Neden yardım edeyim ki? Ben o kadar merhametli miyim?

0: Evet sevgili Taşan halkı, yarışmamıza hoş geldiniz.
1: Katılımcılar Emin, Harun ve Zehra'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili yazmış oldukları kompozisyonları okuduk.
2: Fakat bir sorun var.
3: Ha? Sorun mu?
0: Evet, küçük bir sorun.
4: Beğenmediniz mi?
1: Beğendik.
4: Konuyla alakalı değil miydi?
2: Alakalıydı.
0: Nasıl bir sorun acaba o zaman?
2: Hanginizi birinci seçeceğimize karar veremedik.
1: Bu yüzden biz de...
0: Hepinizi birinci seçtik.
3: Yaşasın!
2: Üçünüzü de tebrik ederiz çocuklar. İnanın okurken gözlerimiz doldu.
0: İçimiz ısındı.
1: Karnımız acıktı. Şaka bir yana, tek kelimeyle harikaydı çocuklar. Aferin.
0: Kitabıma da her üçünüzün yazısını da koymaya karar verdik.
5: Daha adil. 571 yılından sonra dünya artık daha adildi. Anne babalar çocuklarına, patronlar çalışanlarına, büyükler küçüklere, güçlüler zayıflara daha adil davrandılar. Çünkü bunu onlara öğreten, aşılayan, adalet aşığı bir peygambere inanıyorlardı.
4: Sevdalandık. Dünya sevgisini, para sevgisini, makam sevgisini, tüm sevgileri bıraktık. Hazreti Muhammed'e sevdalandık.

Benim peygamberim öyle merhametli ki sözleri yüreğimize, duası ahiretimize merhem. Ve bu merhemin iyileştiremediği yara, şifa vermediği kalp yoktur.

0: insanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.
1: Bak ne diyeceğim. Bak ne diyeceğim. Allah Allah, duymuyor da görmüyor da. Fikrini dikkatine, fikrini dikkatine.
2: Jack, olmadı.
1: Sonunda duydun. Neymiş o olmayan?
2: Bir şey unutmadın mı?
1: Yahu ne o olmayan? Doğruca söylesene beni, ne uğraştırıp duruyorsun? Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Neymiş yahu yapmam gereken?
2: Mesela diyelim sen kafesinde oturuyorsun.
1: Kafesim mi? Benim kafesim yok ki.
2: Yahu sözün gelişi.
1: Ha, sözün gelişi örnek olarak, yani örneğin.
2: Evet, örneğin. Sen kafesinde oturuyorsun, ben geldim, pat diye daldım içeri, oturmaya başladım.
1: Yahu öyle iş olur mu? Bir kapıyı tıklat, müsait miyim, değil miyim? Öyle bilip bilmeden içeri dalınır mı hiç?
2: Bak gördün mü? Nasıl da buldun doğruyu. Hadi şimdi uç, tekrar geri gel, eksiğini tamamla, öyle başla anlatmaya.
1: Yahu neymiş benim eksiğim? Geldim, kondum, lafıma başlayayım dedim. Ne yapmadım ben? Kapını mı çalmadım? Kapı yok ki burada. Kapısız yerde ben nasıl kapı çalacağım?
2: Gerçekten anlayamadın mı neyi eksik yaptığını?
1: Vallahi de billahi de anlayamadım.
2: İzle öyleyse de doğrusunu yapıp göstereyim yanlışını. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Ha, selam vermedim. Ha, şimdi anladım örneğini. Selamsız lafa girmek, zili çalmadan eve girmek gibi.
2: Tamam tamam Zikri, her şeyi böyle parça parça idrak etmeye devam edersen millet bir yerlerde yangın var sanacak.
1: Yangın mı, ne yangını, ne alaka yangın?
2: He baksana, itfaiye sireni gibi ötüyorsun. Neyse, selamımızı verip aldığımıza göre şimdi buyur anlat kardeşim.
1: Neyse anlatacağımı unuttum ama olsun, sen bana unuttuğum çok daha önemli bir şeyi hatırlattın. Bundan sonra selamsız sabahsız lafa başlamam.
2: Ha şöyle, sevindim bunu anlamana.
1: Anladım anladım. İstersen uygulamalı olarak göstereyim. Bir gezip geleyim, tekrar konayım, bak nasıl selam veriyorum.
2: Ya gerek yok, dur.
1: Yok, durulacak zaman değil. Bak ben sana bir şarkı söyleyeyim de iyice anlamış mıyım bir bak. Parka, bakkala, camiye, okula, işe, evlere. Girdiğinde bir yere selam versen herkese. Selamun aleyküm de, aleyküm selamı duy. Bu yedin bunu sen de, çok güzeldir bak bu huy.
0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.

0: ぞるじゃ。
1: ビール。いき。
2: Peset bekliyor yavru balık. Devam.
1: Peset bekliyor. Bu sene ben kazanacağım.
2: Elbette sen kazanacaksın. Senin antrenörün benim.
1: Bu işte de çok iyisin yengeç. Bir, iki, üç.
2: Ah Kıpır dostum. Bir zamanlar ünlü kuyruk bol oyuncusu Yunus Can'ı maçlara ben hazırlamıştım. Ne günlerdi ama.
1: Ne? Kulaklarıma inanamıyorum. Büyük ödül.
3: Kıpır, her yerde seni arıyorduk. Hadi o çok beklediğiniz an geldi.
4: Ve sonunda Mercanya Festivali.
5: Bu sene çok farklı yarışmalar olacakmış.
6: Ben her zamanki gibi çok hazırım.
7: Güçlü ama her sene sen kazanıyorsun.
1: Sütlaç, hiç merak etme. Bu sene.
7: İnşallah Kıpır. Çok çalıştım. Bu sene ben kazanacağım, değil mi?
1: Üzgünüm Sütlaç. Bu sene ben kazanacağım.
2: Ne diyelim o zaman?
3: Hayırlısı olsun.

0: Yengeç nerede? Yengeç!
1: İşte buradayım! Festival görevliniz benim!
2: Aa, şimdi de burada mı işe başladın?
0: Ama hani sen benim antrenörümdün.
1: Kıpır, küçük dostum, ben seni yeterince çalıştırdım. Başaracağına inanmalısın. Eğer olmazsa da sadece keyfini çıkar.
3: Bence de. Sen neden bu kadar kazanmaya taktın ki Kıpır?
0: Çünkü ben kazanacağım.
1: Evet, küçük balıklar. Çuvallarla zıplayarak çizgiye ilk ulaşan birinci etabı kazanır.
2: Sakin ol Puf. Sadece zıpla.
4: Başarılar incilerim.
2: Neyse, canım sağ olsun.
3: Puf, dikkat etsene. Sütlaç, iyi misin?
0: Kınamam, kınamam. Kazanmam lazım. Hayır.
1: Kazanan güçlü.
4: İncim, sen de arkadaşını tebrik etmelisin.

0: Tebrikler güçlü.
1: Hadi ne duruyorsunuz? Yumurta taşıma yarışması yapıyoruz. Yumurtasını kırmadan çizgiye ulaşan kazanır. Tebrikler Kıpır ve son yarışmamız hula hop çevirme.
2: O da ne ki?

0: Olmadı bak yine. Ne önemi var ki söyle. Elimden geleni yaptım. Eğlenceye katıldım.
1: İşte biz de kaybettik. Ne olmuş? Yenildik. Kazananı tebrik eder. Yine birlikte eğleniriz.
2: İşte ben öyle düşünmüyorum arkadaşlar. Başarmalıyım. Az kaldı. Çok az kaldı. Ödülü almalıyım. Hemen şimdi birinci olmalıyım. Olamaz.
3: Teşekkürler arkadaşlar.
4: Kazanan güçlü.
2: O ödülü çok istiyordum.
5: Hepiniz çok güzel yarıştınız incilerim. Eğlendiniz mi bakalım?
1: Evet.
2: Ben hiç eğlenemedim. O ödülü ben istiyordum öğretmenim.
5: Kıpır, bazen kazanır bazen kaybederiz. Önemli olan kazanan arkadaşını tebrik etmektir. Dostlarınla geçirdiğin zaman kıymetlidir.
2: Ama o top büyük kuyruk bol yıldızı Yunus Can imzalı. Ve ben onun en büyük hayranıyım.
3: Oo dostum üzülme. İstersen sana topu verebilirim.
2: Sahi mi? Yo bunu kabul edemem. Ben kazanmak için elimden geleni yaptım ama olmadı işte. Tebrik bile edemedim seni güçlü. Tebrikler arkadaşım. Anladım ki birlikte eğlenmek çok daha değerli.
5: Aferin incime.
3: Teşekkürler Kıpır. Gerçekten top senin olabilir. Zaten birlikte oynamayacak mıyız?
4: Ha? Hiç gerek yok. Çünkü Yunus Can tüm yarışmacılar için top imzaladı.
2: Hey yaşasın. Gördün mü güçlü? Boşuna o kadar uğraştın.
3: Önemli olan birlikte güzel vakit geçirmekti dostum.
2: Haklısın. Topum oldu topum. En güzel benimki.
6: Hepsi aynı Kıpır.
2: Şaka şaka.
6: Tatbikat.
2: Yer titredi sanki.
7: Hayır, ben bir şey anlamadım.
3: Geç mi uyudun yine Kıpır? Ayakta rüya görüyorsun.
2: Hayır, eminim.
5: İncilerim, ha? İyi misiniz?
6: İyiyiz öğretmenim.
8: Yavru balıklar, biraz önce küçük bir deprem oldu. Her şey yolunda mı?
3: Deprem mi? O nasıl bir şey?
5: Biraz önce yer hafifçe sallandı. Ve bu yaşadığınız şey bir depremdi.
2: Evet. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Demiştim size. Ben hissettim öğretmenim. Ama yer nasıl titriyor ki?
5: Depremler dünyamızdaki yer kabuğunun hareket etmesiyle oluşur.
9: Ben çok korktum.
8: Korkmanıza gerek yok yavru balıklar. Hazırlıklı olursak güvende kalabiliriz.
5: Hadi incilerim. Şimdi sınıfa geçelim. Deprem tatbikatı yapacağız.
8: Böylece deprem olduğunda ne yapmamız gerektiğini öğreneceğiz.
5: Hadi incilerim, alarmlar çaldı. Deprem olursa çök, kapan, tutun hareketini yapıyoruz.
8: Çök, kapan, tutun.
6: Çök, kapan, tutun.
8: Çök, kapan, tutun. Çök, kapan, tutun.

0: anladım. Bu hareketle başımızı korumuş oluyoruz.
1: Aferin İnciğim. Bu hareketle başımızı ve boynumuzu korumuş oluyoruz.
2: Deprem anı geçtikten sonra hemen bulunduğumuz binadan çıkıyoruz. Ve açık alanda güvenli bir yere geçiyoruz. Anladınız mı yavru balıklar?
3: Evet!
1: Ve bir de deprem çantası hazırlamamız gerekiyor. Hadi bakalım.
4: İçine ne koymamız gerekiyor ki? Ben şimdiden panik yaptım.
1: İçine bir süre dışarıda kalmanız için gerekli olan malzemeleri koyabilirsiniz. Hadi bakalım, deprem çantanızı hazırlayın. Merakla bekliyorum.
4: Bir battaniye koyabilirim. Dışarıda üşürsem lazım olabilir. Krakerler ve bisküviler ve biraz da su koymalıyım. Sonuçta beni biraz idare etmesi lazım. Acıkırım ben.
5: Deprem çantamın içine fener ve pil koyayım. Karanlıkta işimize yarar.
0: Deprem çantamın içine ilk yardım çantası koymalıyım. Yaralanırsak lazım olabilir.
6: Deprem çantama en sevdiğim oyuncağımı koyacağım. Arabam. Onsuz dışarıda kalamam.
1: İncilerim, deprem çantalarınızı hazırladınız mı?
2: İçine neler koydunuz bakalım?
4: Biraz kraker, battaniye,
5: fener,
0: ilk yardım malzemeleri
6: ve oyuncak.
1: Maşallah İncilerim, çantanızı çok güzel hazırlamışsınız.
5: Depreme hazırız, bilinçliyiz biz.
3: Çöp kapan tutun, hep birlikteyiz biz.

0: gideceğiz.
1: Hadi hadi.
2: Hadi Lila, çabuk.
3: Bu ne acele çocuklar? Hayırdır?
4: Hayırlı günler öğretmenim. Deprem hakkında öğrendiklerimizi hemen gidip ailelerimize anlatacağız.
1: Ve onlara da deprem çantası hazırlayacağız.
5: Görüşürüz Koşu. Görüşürüz öğretmenim.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: ile Bera.
1: Sürpriz hediye. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerini ziyarete gidiyorlardı. Orada 3 gün kalacaklardı. Bunun için çok sevinçliydiler. Yemyeşil ovalardan geçtiler. Rengarenk ağaçlar ve çiçekler gördüler. Yol kenarında sevimli bir eşek onlara bakıp gülümsedi. Bera, neşe içinde otlayan keçiler gördü. Köy hayatı çok güzel diye iç geçirdiler. Çiftliğe vardıklarında dedeleri onları kapıda karşıladı. Uzun zamandır görüşmemiş, birbirlerini çok özlemişlerdi. Sarılıp kucaklaştılar. Ve hep beraber eve doğru yürüdüler. Yolda dedeleri, "Size bir sürprizim var çocuklar ama yarın göstereceğim," dedi. Ayla ve Bera merak etti. Acaba neydi bu sürpriz? İçeri girdiklerinde bir çift özlem dolu göz ve bildikleri o güzel koku karşıladı Ayla ile Bera'yı. Babaanneleri mis gibi güveçte kuru fasulye yapmıştı onlara çünkü. Önce hasretle kucaklaştılar. Birbirlerini ne kadar özlediklerini söyleyip hasret giderdiler. "Ah kuzucuğum, ne kadar da büyümüşsün, maşallah," dedi babaannesi Bera'ya. Ayla hemen araya girip, "Ben de büyümüş müyüm?" diye sordu. "Tabii," dedi babaannesi. "Tam bir abla olmuş benim güzel kızım."

0: Annelerinin de yardımıyla sofra kurulurken Ayla ile Bera ellerini yıkadılar ve bütün aile sofranın başında buluştu. Ayla o kadar özlemişti ki babaannesinin kuru fasulyesini, tam iki tabak yedi. Yemekleri bitince Allah'a bu güzel nimetleri onlara verdiği için şükrettiler. Ve sonra gece oldu, uyku vakti geldi. Babaanneleri onlara camın kenarında çok güzel iki tane yer yatağı hazırlamış, tam ortalarına da bir sürahi su ve iki bardak koymuştu. Gece susarlarsa kalkıp içebilirlerdi. Gökyüzü ışıltılar saçıyordu.
1: "Ne kadar da çok yıldız var," dedi Ayla. "Bizim evden hiç bu kadar görünmüyorlar."
0: Çünkü köyde yaşadıkları yere göre çok daha az ışık vardı. Evler, binalar, trafik lambaları, elektrik direkleri. Upuzak yıldızlardan gelen cılız ışıkların önüne geçecek hiçbir şey yoktu neredeyse. O yüzden çok fazla şey görebiliyordu yukarıda Ayla. Yattıkları yerden parlak ayı seyrederek derin bir uykuya daldılar.

erkenden uyandılar ve kahvaltı hazırlanana kadar bahçeye çıktılar. Yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar.

0: Birden duydukları sesle durdular. Hemen yanlarındaki uzun ağaca bakınca yavru bir kedinin dalın üzerinde miyavladığını gördüler. Belli ki kedicik ağaçtan inemiyordu. Ayla ve Bera bu duruma çok üzüldü. Minik dostlarına yardım etmek istediler ama dal çok yüksekteydi. Bera'nın aklına bir fikir geldi.
1: Bir taburemiz olsa üzerine çıkıp kediye yetişebiliriz, dedi.
0: Hey, bu bir tabure. Bera hemen taburenin üzerine çıktı ve zıplamaya başladı. Ama hayır, olmuyordu. Bu şekilde kediye yetişmesi mümkün değildi. Ne yapacaklarını düşünürken bu sefer de Ayla'nın aklına bir fikir geldi.
2: Dedemizin süt sağdığı gibi bir kova ve ona bağlayabileceğimiz uzun ipimiz olsa belki de kediyi indirmeyi başarabiliriz, dedi Bera'ya.
0: Hemen denemeye koyuldular sonra. Bera ipi kovanın ucuna bağladı. Tüm gücüyle çevirdi, çevirdi ve fırlattı. Hop! Kova ağacın dalına dolandı.
3: Kedicik şaşkınlıkla olanları izliyordu. Korkmuştu. Sonra yavaş yavaş kovaya doğru süzüldü, içine girdi.
0: Ayla'nın fikri işe yaramış gibi görünüyordu. Kovayı dikkatlice aşağı indirdiler. Başarmışlardı. Sevinçle birbirlerine sarılıp yeni arkadaşlarıyla oyun oynamaya koyuldular.

0: Tam bu sırada dedeleri yanına geldi. Onlardan gözlerini kapatmalarını istedi. Gözlerini açtıklarında büyük ağacın dalında harika bir salıncak gördüler. Dedelerinin dün bahsettiği sürpriz buydu demek ki. Bera çok sevindi. Ayla ise biraz düşünceliydi. Çünkü sallanmasını bilmiyordu. Bera bu konuda tecrübeliydi. Daha önce onlarca kez binmişti. Hemen kardeşine göstermek için salıncağa oturdu ve bir ileri, bir geri derken hızlanmaya başladı. Ayla dikkatle izliyordu.
1: "Bak," dedi Bera. "Ayaklarını ileri giderken uzat, geriye giderken çek. Gövdemi geri atıp hızlanıyorum. Dönerken de tam tersi,"
0: dedi. Ayaklarını toplayıp küçülüyordu. Ayla anladı.
2: "Demek bu şekilde hızlanılıyor salıncakta," diye düşündü.

düşündü. Birkaç dakika sonra sıra ona geldi. Biraz heyecanlıydı. Kardeşinden gördüğü gibi ipleri sıkıca tuttu ve sallanmaya başladı. Ayaklarını ileri giderken uzat, geriye giderken çek. Böyle tekrarlıyordu içinden. İleri giderken uzat, geri gelirken çek. İleri giderken uzat, geri gelirken çek. Başarmıştı. Artık sallanabiliyordu o da. Günün kalan kısmını yeni oyuncaklarının başında geçirdi Ayla ve Bera. Hatta sallanmaktan biraz yorulmuşlardı bile. Ay tepede yükseldiğinde yine dedelerinin evinde yer yatağının başındaydılar. Sevimli küçük kediciyi, dedelerinin hediyesi olan yeni salıncaklarını uzun uzun konuştuktan sonra geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Çok korkmuştu minik kedi. Merakla açıldı gözleri. Hemen koştuk yardıma, vardık ağacın altına. Kovaya ipi bağladık, kediyi kolayca kurtardık. Kalplerimiz huzurla doldu, hediyemiz bir salıncak oldu. Güzel güzel günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar salıncaklarını düşünerek uykuya dalsınlar, bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Keçiyi insan bir yardım eder. Doğru ya, insan değilsin ki. Of. Heh, buldum. Bana yardım edersen sana ceviz veririm. Fıstık veririm. Fındık. Yaprak.
1: Bu ne ya?
0: Buyur ha.
1: Ceviz alacaktım da.
0: Kolumu kaldıracak halim yok. Ne istiyorsan al orada.
1: Tartmayacak mısın?
0: Tart orada. Kendin tart.
1: Paketlemeyecek misin?
0: Paket de orada. Kendin paketle.
1: Sen bilirsin. Parayı da kendime veririm öyleyse.
0: Yok canım. O kadar da yormam seni. Onu ben yaparım.
1: Köfte or seni.
2: Ceviz ver bana Karagöz. Duymadın mı be? Niye hala hazır değil cevizlerim?
1: Hop efendi. Sıranı bekleyeceksin.
0: Eyvah. Eğil keçi. Zangır zangır zangır zangır zangır. Şimdi tuzsuz bağıracak. Bangır bangır bangır bangır.
2: Hey! Demek bana kafa tutarsın ha?
1: Evet tutarım. Ne yapacaksın?
0: He? O da ne?
3: Ha? Al sana.
0: Ceviz veririm.
3: Al bakayım. Bana bak. Al.
4: Yahu ne var bir kere binsem. Ayaklarıma kara sular indi sevgili beygirci. Bir cevap ver. Falan de. Neydi bu şimdi? Bin mi demek? Yeter be. Otunu ben veriyorum. Suyunu ben veriyorum. Ahırını ben temizliyorum. Necem. Gel buraya dedim. Gel. Sen görürsün. Görürsün dedim. Görürsün. Yine görürsün. Ama uzaklaşmış. Görürsün derken biz gözden kaybettik, iyi mi? Ah ulan beygir, kaçtın gittin. Şimdi gel de o kadar yolu yürü. Kaçmasa da yürüyecektin gerçi.
3: Al işte. Bana bak.
4: Ağlar. Ne oluyor yahu?
2: Kavga ediyoruz.
4: Beygiri gördünüz mü?
2: Görmedik.
4: Allah Allah. Bu ceviz acıttı yahu.
1: Mana mana mana.
2: Araba gidiyor ya.
1: Koş yakalayalım.

0: Bu ne ya? Ceviz değil bu.
1: Ver bakayım Karagöz.
0: Şşş, olmaz. Belli ki kıymetli bir şey bu. Belki de elmastır.
1: Elmas mı? Alt tarafı taş işte. Bana ver. Ben severim taşları.
0: Yok ya. Alt tarafı taşmış. Bunun üst tarafı da taş bir kere.
1: Canım sonuçta altı üstü taş. Ver işte.
0: Ne demiş? Ben buldum.
1: Canım Karagöz. Sen git arabanın peşine düş. Taşı da bana emanet et. Dönüşte alırsın.
0: Yemez Hacı Cavcav. Hem araba giderse gitsin. Artık onun gibi 100 tane araba alırım ben. Hatta belki de 50. Kim bilir? Belki de 10. Hatta 5 tane bile alırım. Zengin olduk keçi. Yürü.
1: Allah Allah. Adam sayı saymayı bilmiyor. Zengin oldu. İşe bir çare gerek.
0: Amanın, taşım yok. Oh, buradaymış elhamdülillah.
1: Vay akıllı vay. Biz de adamı saf sanıyoruz. Elbası elinden hiç bırakmıyor. Ne yapsam acaba? O ne?
0: O ne? Ses de ne? Haldır küldür baldır. Yarabbi, sen beni hırsızdan koru. Sangır sangır sangır. Ha? Keçi, sen miydin? Ödümü kopardın ya. Yok arkadaş, bu böyle olmayacak. Uyku tutmuyor beni. İyisi mi? Yarın sarrafa gidip bu taşı satayım ben.
1: Demek sarrafa satacaksın Karagöz.

0: Ooo Karagöz, selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
0: Nereye gidersin?
1: Bir dakika ya. Sen de kimsin?
0: Aşk olsun Karagöz. Beni tanımadın mı? Sarraf Naci Bey.
1: Sarraf Naci mi? İyi de Naci Efendi'nin sakalı yoktu ki.
0: Bıraktım yahu. Sakal bırakmak sünnettir.
1: Naci Efendi'nin gözlüğü de yoktu.
0: Sorma Karagöz. Bozulmuş gözlerim. Mecbur gözlük takıyorum artık.
1: İyi de Naci Efendi daha kısaydı sanki.
0: Bolca süt içtim. Uzadım.
1: Peki madem ikna oldum. Ben de senin yanına geliyordum. Nereye böyle?
0: Şuraya kadar gidiyor.
1: Nereye?
0: Şuraya işte.
1: Nereye ya? Görmüyorum.
0: Canım ne yapacaksın? Yanındayım işte. Ne söyleyeceksen söyle.
1: Doğru ya. Naci Efendi, ben bir taş buldum. Değerli bir şeye benziyor. Bir bakıver.
0: Bakalım Karagöz.
1: İşte taş Naci Efendi.
0: Hakikaten kıymetliymiş Karagöz.
1: Buna kaç lira verirsin?
0: En az 100 lira eder bu. Hatta 50 lira. Belki 10 lira bile eder. Kim bilir? Belki de 5 lira.
1: Gözünü seveyim Naci Efendi. 5 lira ver.
0: O kadar etmez.
1: Ama Naci Efendi, bu taş için arabamı ve cevizlerimi feda ettim ben. Bunu 5 liraya satamazsam zarar ederim.
0: Senin güzel hatrın için 5 lira vereceğim Karagöz.

0: Ama kimseye söyleme. Tamam mı?
1: Tamam tamam.
2: Çok saf bu adam yahu. Yahu ne demek değersiz? Elmas bu.
3: Bana ne soruyorsun efendi? Ben mi verdim taşı sana? Basbayağı değersiz işte.
2: Ama baksana parlıyor.
3: Canım her parlayan taş elmas mı? Güzel bir taş işte. Ama elmas değil.
2: Şey, peki kaç lira eder bu?
3: Lira değil de kuruş desek?
2: Ne? Yapma Naci efendi. Kar etmekten vazgeçtim. Bari 5 lira ver de zarar etmeyeyim.
3: Kusura bakma efendi. En fazla 1 lira veririm.
2: Of of. Peki ver bakalım. Desene 4 lira zarardayım. Aşk olsun kara göz. 5 kuruş etmez taşı elmas diye bana tam 5 liraya sattın.
1: Ama ben elmas demedim ki.
2: Dedin.
1: Demedim.
2: Dedin.
1: Belki de elmastır dedim.
2: Tamam işte. Ben de inandım.
1: Asıl ben sana inandım Hacivat. Arkadaşınım dedin, inandım. Sarraf kılığına girdin, inandım. Değerli sandığın taşı elimden ucuza aldın, inandım. Hani Müslüman yalan söylemezdi? Hani Müslüman, Müslümanın kardeşiydi? İnsan kardeşini kandırır mı?
2: Şey, haklısın Karagöz. Taşı elmas zannedince zenginlik aklımı çeldi. Özür dilerim.
1: Çok kırıldım. Al 5 liranı da.
2: İstemem Karagöz. O para senin artık. Şey, ister misin sana güzel bir tatlı ısmarlayayım? Hem tatlı yer, tatlı konuşuruz.
1: Ne? Tatlı mı? İşte ona dayanamam Hacı Cavcav. Hakkımı da helal ettim gitti.
2: Köfte or seni. Ben bu işten bayağı bir zararlı çıktım ha.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
0: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
2: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
3: O kadar kendine güvenme.
2: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
2: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma. Son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
2: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
0: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
1: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
1: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
1: Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer.
0: Antrenman krizine girdi.
1: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
0: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
1: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
2: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
2: O zaman kesin birileri aldı. Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
2: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz. Buldum. Ne buldun?
3: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
0: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumurlop oyuncuları kullanıyor.
0: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi. Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
0: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
2: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
3: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
0: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
2: Cemil değil.
1: Hadi at.
2: Burak da değil.
0: Kerim de değil.
4: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya. Casusları yakaladım.
5: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada?
6: Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
0: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
6: Niye geldiniz o zaman?
0: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
3: Benim eldivenim. Nerede buldunuz?
2: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
3: Bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
1: Hayır canım, tabii ki hayır.
0: Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
4: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
0: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
1: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
4: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
1: Gerçekten mi?
4: Tabii ki. Dost karı günde belli olur.
1: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
3: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
4: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
7: Yumurta şeklinde taş koyalım.
1: Arkadaşlar, biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
4: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
0: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
4: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
1: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
0: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
1: Merak etme. Gel sen buraya.
0: Furkan!
1: Ne var Aziz?
0: Plan işe yarayacak mı?
1: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
0: Tamam sustum.
3: Cemil!
2: Ne oldu Hami?
3: Benim uykum geldi.
4: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
3: Ne zaman gelir?
4: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
6: Oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından?
1: Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim.
3: Eyvah, uyuyakalmışız. Kalkın.
4: Ne oldu? Yumurtaları almışlar mı?
1: Demek ki endişe edecek bir şey yok.
8: Çocuklar!
2: Ne oldu baba?
8: Yumurtaları siz mi aldınız?
2: Yok.
8: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
1: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
4: O yüzden de bizim kümese gitti.
1: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
2: Ve çok sessizce.

0: 함께 가려는 게래요.
1: 역할라덤 세니.
0: 어? 아, 질키미시.
2: 뭐 böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
1: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
3: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
0: Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
3: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
2: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
1: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
2: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
4: Tuzak kuralım.
3: Ama nasıl?
5: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
1: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
6: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
2: Ne yapalım, sevimliyse tavuklar daha sevimli.
6: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
5: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
7: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
2: Satıp zengin olmak için mi?
7: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
2: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
5: Acıktığı için mi?
7: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
6: Yakışmaz hocam.
4: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
7: Tok olursa niye yesin?
5: Anladım hocam.
2: Ne anladın? Bize de söyle.
5: Gelin benimle. Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
2: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
4: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
1: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
3: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
5: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
1: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
5: Bakalım yiyecek mi?
3: Geliyor galiba.

0: İnşallah bu yöntem işe yarar.
1: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak. İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
2: Aa, yoksa yandık.
3: Aa, hepsi duruyor.
2: Hem de hediyesiyle birlikte.
4: Aa.
2: Ne güzel bir hayvan.
1: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
0: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
1: Hayır, biz daha çok bırakırız.
0: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
5: Öyle bir şey yok Aziz.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
0: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
6: Aziz!
0: Tamam, şaka yaptım.

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Aa, geldin mi?
1: Geldim.
0: Fark etmedim geldiğini. Allah kabul etsin.
1: Amin. Çocuklar nerede? Hiç sesleri çıkmıyor.
0: Yukarıda oynuyorlar.
1: İyi iyi maşallah. Kardeş kardeş oynasınlar.
2: Emel, kim gelmiş camiye bil?
0: Kim?
2: Cevat amca.
0: Gerçekten mi? Çok sevindim.
2: Ben de. Görünce hem şaşırdım hem sevindim. Yaşına göre çabuk toparladı.
0: Kimin aklına gelir namazda oturduğu taburenin bir anda kırılıp başına olmadık işler açacağı? Adamcağız ne sıkıntılar yaşadı.
2: Öyle gerçekten. Artık yerde oturarak kılacakmış.
0: En iyisi. Ne olur ne olmaz. Sana ooo canım oğlum.
1: Hayırdır oğlum?
3: Zup! Hı? Zıldır!
1: Nereden çıktı şimdi zıp zıldır?
3: Çok eğlenceli.
0: Ceren nerede?
3: Zıp!
0: Eren!
3: Zıldır!
1: Ceren!
3: Zıp! Zıldır! Zıp! Zıldır!
0: Ceren!
4: Efendim?
0: Merhaba kızım. Hayırdır?
4: Merhaba.
1: Benden duymuş olma ama oyuncakları bahçeye taşıyorlar sanırım.
0: Bahçeye oyuncak götürmemeleri gerektiğini biliyorlardı. Unuttular mı acaba?
3: Anne, baba, lütfen.
4: Çok değil zaten.
3: İşimiz bitince hemen geri yerine götüreceğiz söz.
1: İş diyorlar Emel.
0: Ne işiymiş bakalım?
4: Sebze toplayıp sepetleri, kasaları her şeyi dolduracağız.
3: Size yardım olsun diye.
0: Çok güzel düşünmüşsünüz ama bahçede artık sebzemiz kalmadı ki.
3: Ne?
4: Bütün bahçeyi yedik mi?
1: Hepsini biz değil canlarım. Kuşların da katkısı büyük.
3: Hala bir şeyler kalmıştır.
4: Kalmıştır değil mi anne?
0: Sanmıyorum ama bir de kendi gözlerinizle görün.
3: Galiba bir biber gördüm.
4: Gerçekten mi?
3: İşte biber.
1: Sahi mi?
3: Evet.
5: Ya değilmiş.
4: Yaşasın. Domates. İşte geliyor. Bakın.
1: Domates ama biraz kurumuş.
4: Hiç sebze yok gerçekten baba.
1: Annen de söylemişti kızım. Üzülmeyin. Önümüzdeki yıl inşallah bol bol toplarsınız.
3: Ama baba.
1: Sıkma canını. İstediğiniz bir şey varsa ben hemen marketten alırım.
3: Yok babacığım. Canım bir şey istemiyor.
4: Benim de.
1: Neden bu kadar üzüldünüz şimdi anlamadım.
3: Biz nasıl taşımacılık oyunu oynayacağız?
4: Sepetlerimiz, her şeyimiz boş kaldı.
1: Hay Allah iyiliğinizi versin. Tüm bu çaba taşımacılık oyunu için miydi?
4: Evet.
1: Merak etmeyin. Ben, Adem, çocuklarına taşımacılık oynatamamış dedirtmem.
5: Yaşasın!
1: Alın sepetleri. Düşün peşime.
0: Aa, sebze kalmış mı gerçekten?
3: Pek sayılmaz.
0: Bunlar taş.
3: Evet.
1: Zaten esas amaç sebze toplamak değilmiş canım.
0: Neymiş peki?
1: Taşımacılık oynamak.
0: Demek ki öyle. Baştan desenize yavrum, yardımcı olurdum ben size.
3: Süper taşımacılık sepetleriyle taşları her yere taşıdık anne.
0: Aferin size.
4: Yarın işleri büyütmeye karar verdik. Daha çok araçla, daha çok taşıma hizmeti yapacağız.
1: Başka sektörlere yatırım yapın bence. Zaten taşınacak ne kaldı ki?
0: Baban haklı. Hadi bakalım, taşları ait olduğu yere götürün.
5: Olmaz.
0: Neden?
4: Bunlar bizim en sevdiklerimiz.
0: Çok mu sevdiniz?
3: Evet, çok.
0: Tamam o zaman. Madem sevdiniz kalsın.
5: Yaşasın.
3: Şimdi bu taşlarla ne yapacağız?
0: Sanırım bir fikrim var.
4: Ha?
6: Ayşe Sultan nasıl olmuş?
3: Sultan mı?
4: Evet, baksana tacı var.
3: Doğru. Ben tacını görmemişim. Daha büyük çizsen kesin görürdüm.
6: Olmaz. Ayşe Sultan taç takmaktan pek hoşlanmıyor.
3: Bugün neden takmış peki?
6: Sultanlar günü olduğu için takmak zorunda kaldı.
3: Sultanlar günün kutlu olsun Ayşe Sultan.
0: Oo, kutlama mı var? Hayırdır?
6: Evet, bugün Sultanlar günü olduğu için Ayşe Sultan'ı kutladık. Hı?
0: Ne güzel.
3: Elindeki ne anne?
0: Masal kesesi.
6: İçinde ne var?
0: Ben diyeyim masal, siz deyin oyun.
3: Yaşasın oyun.
0: Oynayalım mı?
5: Evet.
0: O zaman ortalığı biraz toparlayalım. Şimdi sıra geldi oyuna. Masal kesesi açılsın.
5: Açılsın.
0: Masal kesesinin içinde masal olmak isteyen taşlar var. İçinden 3 tane taş seçerek bir masal anlatacaksınız. Anlaştık mı?
5: Evet.
0: Kim başlamak ister?
5: Ben.
0: Anlaşılan taş, kağıt, makas zamanı. Hadi bakalım.
5: Taş, kağıt, makas.
6: Yoo, kağıt taşı sarar kardeşim. Ben başlıyorum. Şabada, şubada, bam.
3: Ne çıktı?
6: İlk taşım bir deniz.
3: Oo, çok dalgalı.
6: Şimdi ikinciye geçiyorum. Zip, zap, zumba.
3: İkinci taş hayvanlar.
6: Bak.
3: Oo, fil, aslan.
6: Zürafa bile var anne.
3: Çok güzel çizmişsin anne, maşallah sana.
0: Teşekkür ederim canım.
6: Ve son olarak... Labada, lubada, lup. Bir gemi.
3: Bakayım.
6: Bak. Aa, ben bu gemiyi biliyorum anne. Bir tane peygamberimizin gemisi.
0: Hay maşallah benim kızıma. Hatırlamana çok sevindim.
6: Adı neydi?
0: Hazreti Nuh aleyhisselam.
6: Evet, Nuh peygamber.
3: Ne anlatacaksın çok merak ettim.
6: Başlıyorum.
3: Evet, yaşasın.
6: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir tane peygamberimiz varmış. Adı da Nuh peygambermiş. Allah'ımız ona bir gemi yapmasını emretmiş. O da hemen bir gemi yapmaya başlamış. Bakın.
3: Evet, gemi.
6: Sonra bir gün çok yağmurlar yağmaya başlamış. O kadar çok yağmış ki her yer suyla dolmuş.
3: Oo, deniz gibi olmuş.
6: Sonra ne olmuş? Nuh peygamberimiz yaptığı gemiye tüm inananları ve hayvanları doldurup sulardan kurtarmış.
3: Yaşasın.
6: Bu masal da burada bitmiş.
0: Çok güzel anlattın. Öyle değil mi Hera?
3: Çok beğendim. Öğretmenimiz gibi aynı. Aferin sana.
6: Sağ ol canım kardeşim. Belki de büyüyünce öğretmen olurum.
3: Ben uçak olacağım.
6: Uçak olunmaz akıllım.
0: Daha ne olacağınıza karar vermek için önünüzde çok uzun zamanınız var. Ama mutfaktaki aşureyi yemek için fazla zamanınız kalmamış olabilir. Babanızı mutfağa doğru giderken gördüm.
5: Aşure!
0: Evet, yetişen alıyor. Hadi bakalım doğru mutfağa.

0: sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz.
1: Oh.

0: Selam. Ne yapıyorsun? Ne?
1: Altı.
0: Hop.
1: Hı?
0: Ba. Mama.
1: Oh.
0: Hı?
1: Aa.
0: Ne?
1: Git.
0: Hı?
1: Lo.
0: Ah. Selam.
2: Mama.
0: Ne yapıyorsun?
2: Ma.
0: Bu ne? Hı? Ha? Aha, et.
2: Ha?
0: Anam! Yandı! Oh! Oh! Öf! Öf! Öf! Öf! Üfle! Olmadı! Üf!
1: Üf! Ne oldu? Ne oldu?
0: Üf! Üf! Elim!
1: Ay!
2: Tava! Yandı!
0: Dolap!
1: Hı?
0: Buz!
3: Tamam.
0: Ah! Oh! Komşular!
1: Gel.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: Sitede Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: çocuklar. Bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok

0: Sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet. Sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
1: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
3: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
4: Çok tatlıydı çilekler.
5: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
3: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
5: Aa, uyudu bile.
4: Çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Çilekler burada.
2: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
5: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
4: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
3: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaçırıyorum.
4: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
5: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
1: Burada da kalmamış çilek.
2: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki. Stop!
5: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
2: İşte oynarız. Hadi birlikte oynayalım mı? Ben bu oyunu biliyorum.
1: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
2: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyle Can. Yoksa hepsini sen mi yedin?
6: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
4: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
3: Biraz daha sağ kaşı.
5: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
6: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
1: Anlaştık. Ebeveynim. Ozan!
5: Yine oyun peşindeler.
4: Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
3: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
2: İstop! Renk turuncu.
6: Turuncu nerede?
1: Üzerinde Can, üzerinde.
6: Elim sende. Hayır.
1: Elim sende.
2: Yakaladım seni.
6: Iskaladın.
2: Turuncu, buldum.
1: Hayır, o gelincik çiçeği rengi. Kırmızı.
6: Tamam, ebeveynim.
5: Tamam. Oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
4: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
3: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
5: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk

0: söylüyor, onu bulamayanları da topla, vuruyor.
1: Of of, dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
0: Hemen bir alıştırma yapalım. Tem, tem.
1: Hey, bu çok sert.
2: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
0: Top geliyor.
1: Tamam, tamam oynayalım. Hani nerede top? Hey, yeniden uykum geldi.
3: İşte top burada. Heh, buldum.
4: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de bir sürü.
3: En sonunda çilekleri de bulduk.
4: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya,

0: ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Sıcak ekmekleri unuttuk. Durdurun traktörü. Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz, reçelsiz koyma.
3: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe gidiyoruz.

0: Yine aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda düşer, bize de düşer.
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Deskop'la birlikteyiz ve bugünden itibaren maceralarımızı videoya almaya karar verdik. Bu eğlenceye ortak olmak isterseniz bizi izlemeye devam edin. Hazırsanız araştırma videomuza geçelim. Çok önemli bir bilgi aldık. Şu an orman yangınlarının en sık çıktığı bölgedeyiz. Burada neden bu kadar sık yangın çıktığı hala gizemini koruyor.
1: Dur dikkat et.
2: Ay.
1: Hey, iyi misin?
2: İyiyim. Hey.
3: Amma büyük şey bu. Bu da nesi?
0: Hiçbir şey anlamadım. Sen ne dersin teleskop?
1: Bilmem. Üzerinde ne yazdığını bilsek belki anlarız.
3: Acaba ne yazıyor? Acaba bunu nasıl okuyabilirim?
1: Temizlersek okuyabiliriz tilki.
3: Evet. Tabii ya. Temizlenmesi gerekir. Olmuyor.
1: Sanırım bize temizlik malzemesi gerekiyor tilki.
0: Aynen öyle teleskop. O yüzden bize kurye lazım. Kuryeye haber gönderelim hadi. Haberci! Haberci!
1: Bu tilki çok hızlı.
0: Nerede bu haberci? Lazım olduğunda yakınımızda olsa ne güzel olur.
1: Sanırım haberci çok yakınımızda. Biri benden mi bahsetti?
0: Her zamanki gibi muhteşem bir girişti habercim. Seni kutlarım. Çok acil kuryeye mesajımızı iletmelisin.
1: Bu tam benim işim. Ne bitmez yolmuş bu. Ne var biraz daha yakın olsaydı. Yok arkadaş, artık her yere kanat çırparak gitmek yok. Uçakla gideceğim bundan sonra. Koptu kanatlarım, koptu. Ne macera?
4: Merhaba.
5: Geldin mi? Neymiş? Kimmiş? Nasıl olmuş? Kim yakmış? Nereye gitmiş?
4: Yavaş ol tilki. Derin nefes al. Ne söylediğin anlaşılmıyor. Şimdi sakince düşün bakalım. Çağırdın, ben de geldim.
5: Ben mi çağırdım? Ne zaman?
0: Doğru, evet ya. Ben çağırdım.
4: Sakin.
5: Kusura bakma. Rüyamda yine orman yanıyordu.
4: Haberci söyledi. Temizlik malzemesi lazımmış.
5: Evet. Neyin var kuryecim?
4: Ha?
5: Bu ne?
4: Su.
5: İlaçlı su mu?
4: Yoo.
5: Özel bir su mu?
4: Bildiğimiz normal su. Seni sakinleştirmek için kullandım. Yoksa zaten denemiş miydin?
5: Yoo. Hiç aklımıza gelmedi.
1: Kurye haklı. Kimyasal maddeler levhaya zarar verebilir. Mecbur kalmadıkça kullanmamalıyız.
5: Ha, doğru. Kullanalım bakalım.
0: Beni takip edin. Büyük bir gizemi çözüyoruz. İşte oldu.
5: Dog, Pink, anı mı?
0: Eğlenceli bir bulmaca bizi bekliyor. Hadi bakalım ilk kelime için tahminleri alalım öyleyse.
4: Doğru.
1: Dondurma.
4: Yok artık. Bence doğa.
0: Doğada olduğumuza göre mantıklı.
1: İkinci kelime ne acaba?
0: Aslında ipucu gözümüzün önünde.
4: Neymiş?
0: Burası neresi?
1: Piknik alanı. Tabii ya. Doğa piknik alanı.
0: İşte benim ekibim.
1: Sanki.

0: ki altında bir yazı daha var Tilki.
1: Evet. Lütfen çöplerinizi doğada bırakmayınız. Özellikle cam ve türevlerini.
0: Neden cam ve türevleri?
2: Ben oldukça meraklandım. Hemen gidip bakmalıyım.
3: İnsanların çöplerini toplamaması ne kadar da kötü.
0: Hem de doğada yok olması çok zor olan çöpler.
1: Kesinlikle. Mesela bu şişe. Doğada kaç senede yok oluyor biliyor musunuz? Tamı tamına... 1000 yılda yok oluyor diyecektim ama... bu daha çabuk yok oluyor sanki. Neden oluyor böyle? Hey, kurye!
0: Yandım Allah!
3: Ne oldu?
1: Şişeden gelen ışın.
3: Ne ışını? Ne diyorsun?
1: Şişeyi çantana koy çabuk.
3: Pekala. Ne olduğunu anlatacak mısın?
1: Mercek etkisi.
3: Mercek etkisi mi?
0: Evet. Bilmiyor musunuz? Evet. Bilmiyoruz.
1: Mercek, güneş ışınlarını toplama özelliğine sahiptir. Yoğunlaşan ışından yüksek derecede sıcaklık ortaya çıkar ve bu sıcaklık...
4: Ateş ortaya çıkarır.
1: Bravo size. İşte az önce kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
0: O levhada özellikle cam ve türevlerini yazmasının sebebi de tam olarak bu.
3: Öyleyse yapmamız gereken şey belli.
1: Evet, o zaman başlıyoruz.
0: Evet.
1: Bakalım nasıl oldu? Yeterince temiz mi?
0: Bence gayet temiz oldu. Şimdi biz ne yaptık?
1: Camları toplayarak mercek etkisiyle çıkabilecek yangınları önledik. Çöpleri toplayarak da doğanın kirlenmesini önledik haberci. Ama toplamadığımız son bir cam kaldı.
0: Yoksa o bir su şişesi olmasın? Belki de bir tavşanın elinde duran cam bir su şişesidir.
3: Vermem. O benim şişem. Vermem.
1: Ver şunu ver.

0: Annecik bugün de gelmemiş.
1: Bir şey mi oldu canım?
0: Bunlar ne anne?
1: Anneannen memleketten baharatlar, kurutulmuş bitkiler yollamış. Onları yerleştiriyorum.
0: Bunları yemeklere mi koyacaksın?
1: Bazılarını yemeklere, bazılarını da çaylara. Hepsi birbirinden faydalı otlar.
0: Bunları anneannem mi yapmış?
1: Hı hı. Bazılarını. Bir kısmını da aktardan almış.
0: Aktar mı?
1: Evet canım. Kurutulmuş otlar ve baharatlar satan dükkana aktar denir.
0: Ha, bu ne kadar güzel kokuyor.
1: O karanfil.
0: Çiçek olan mı?
1: Hayır canım. Bu güzel kokulu bir bitki. Ferahlatır. Ağız kokusunu gidermek için de kullanılır.
0: Ben de çiçek olan karanfil sandım.
1: Ama bak burada bir çiçek var.
0: Aa, papatya.
1: Evet, papatya kurusu.
0: Nasıl yani? Papatyayı yiyor muyuz?
1: Çayını yapıyoruz. Çok faydalıdır. Bu bitkilerin hepsi birbirinden faydalı canım. Allah'ın hikmeti işte. Hepsini faydaları için yaratmış. Yeter ki kullanmayı bil. Bak, bu kuş burnu. Tadı vişneye benzer.
0: Kuş burnu mu? Adı komikmiş. Anne, minicik günlerdir ortada yok. Onun için koyduğum ekmek kırıntılarını da yememiş. Başına kötü bir şey mi geldi acaba?
1: Aa, duyarlı kızım benim. Merak etme canım, iyidir. Sadece kış geldi.
0: Ha?
1: Minicik göçmen bir kuş. Yani soğuk havada yaşayamaz. O da bütün göçmen kuşlar gibi sıcak yerlere göçmüş olmalı.
0: Ha, demek gitti.
1: Hı hı. Evet, bahar geldiğinde geri döner.
0: Peki nereye gitmiştir?
1: Onu sadece Allah bilir. Ama buradan daha sıcak bir yer olduğuna eminim.
0: Minicik kışı sevmiyor. Kutup ayıları da yazı sevmiyor. Ben bütün mevsimleri çok seviyorum.
1: Yüce Allah'ım her mevsimi ayrı güzel yaratmış.
0: Anne, biz çok şanslıyız değil mi? Hem sıcakta hem de soğukta yaşayabiliyoruz.
1: Evet güzel kızım. Ama yine de çok soğuktan ve çok sıcaktan korunmak zorundayız. Yoksa hasta oluruz. Hava iyice soğudu. Kardeşin epeydir dışarıda.
0: Bahçedeydi, çağırdım ama gelmedi. Mahallenin en büyük kardan adamını yapacakmış.
2: En büyük ve en şık.
1: Oğlum bu ne hal? Montun nerede?
2: Kardan adama giydirdim. Aa, amca!
1: Oğlum bu soğukta mont çıkarılır mı?
2: Aman kara orat.
0: Ne diyor?
2: Ama kardan adamım hasta olmasın diye.
0: Kardan adamlar hasta olmaz.
1: Ama insanlar olur. Olmamak için de dikkat ederler. Değil mi oğlum? Oh, çok şükür ki ateşin yok. Hemen içini ısıtacak bir şeyler hazırlayayım.
0: Ne yapacaksın anne?
1: Bağışıklığını güçlendirecek bir şey. Çabuk toparlansın diye kış çayı yapacağım.
0: Çay mı? Ama çocuklar çay içmez diyordun.
1: Bu bildiğimiz çaylardan değil canım. Şifa veren doğal bir ilaç.
2: İlaç mı? Ben iyi. Amca!
1: Hemen hazırlayayım.
0: Tamam.

0: arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün kardeşim Tuna için kış çayı yapıyoruz. Çünkü hasta oldu.
1: Hasta değilim.
0: Çok yaşa.
2: Sağlıklı yaşa.
0: Arkadaşlar, bu çay kışın soğuk havalarda içebileceğiniz çok güzel bir çay. Değil mi sultanım?

0: Evet canım. Pek çok faydası var. Özellikle soğuk algınlığına iyi gelir.
1: Bu kadar faydalı bir tarifi sizler de öğrenin istedim. Hadi elleri yıkayalım ve tarife başlayalım.

0: hazırlarken siz de malzemeleri yazın. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Önce karışımı hazırlayacağız. Ben malzemeleri sayayım, sen de bu kaba onları koy. Olur mu şefim?
0: Anlaştık şefim.
1: 2 yemek kaşığı kuşburnu.
2: Kuşun burnunu içmem.
1: Kuşburnu bir bitki oğlum.
2: Ha, tamam o zaman. 1, 2...
0: Kuşburnu tamam. Sırada ne var?
1: 3 yemek kaşığı ıhlamur.
2: Ihlamur işte burada.
0: 1, 2... Bu da 3. Ihlamur tamamdır.
1: 1 kaşık ada çayı.
0: İşte oldu.
1: 1 tarçın.
0: Bu da tamam.
1: 4-5 tane karanfil.
0: Karanfiller de tamam.
1: 1 tutam papatya.
0: 1 tutam papatya.
1: Biraz zencefil.
0: İşte burada. O da tamam. Başka?
1: Son olarak birkaç dilim elma.
0: 1, 2, 3 dilim elma.
1: İyice karıştırıyoruz.
0: Ben hallederim. Bu kadar mı?
1: Evet canım. Kış çayımız demlenmeye hazır. Bir demliğe 1 kaşık bu karışımdan koyuyoruz. Üstüne de sıcak su ekliyoruz. 5 dakika sonra kış çayını içebiliriz.
2: Çok güzel kokuyor. İnşallah tadı da güzeldir.
0: Onu montunu kardan adama giydirmeden önce düşünecektin canım.
2: Acıysa içmem, bana ne?
0: Anne, bu tarifi kim bulmuş?
1: Lokman Hekim'in tarifi canım.
0: He? Lokman Hekim mi? O da kim?
1: Doktorların atası sayılır. Çok eski zamanlarda yaşamış, bilge olduğu söylenir.
0: Her şeyi biliyor muymuş?
1: Tabii ki hayır. Mutlaka bilmediği şeyler vardır. Lokman Hekim, bitkilerin, baharatların faydalarını çözmüş. Ve onları karıştırarak şifalı tarifler hazırlamış. Hastalar, dertliler ona gider, şifa bulurlarmış.
0: Ya, o zaman çok önemli biriymiş. Değil mi sultanım?
1: Evet canım. Hükümdarlar bile önünde eğilirmiş. Bir gün hükümdarın annesi kötü bir hastalığa yakalanmış. Kimseler çaresini bulamamış. Zavallı kadın bir türlü yataktan kalkamıyormuş. Lokman Hekim öyle bir karışım hazırlamış ki kadın içer içmez iyileşmiş.
0: Vay canına! Arkadaşlar duydunuz mu? İnşallah bizim yaptığımız karışım da Tuna'yı iyileştirecek.
1: Evet, kış çayı hazır. Hastamız ne durumda?
2: Hasta değilim ki.
0: Sağlıklı yaşa.
1: Bu çay seni iyileştirecek, merak etme. Eğer hasta değilsen de olmanı engelleyecek.
0: Çok güzel kokuyor Tuna. Eminim tadı da nefistir.
1: Öyle tabii. Hem son dokunuşu yapmadık henüz.
2: Bal mı?
1: Evet. Biraz da bal ekleyeceğiz.
2: Oley! Şimdi oldu.
1: Hadi bakalım, afiyet olsun. Sen içmeye başla.
2: Tadı çok güzelmiş. Siz de mi içeceksiniz?
1: Tabii ki. Hasta olmamak için biz de içeceğiz.
0: Arkadaşlar, hasta olmak istemiyorsanız siz de evinizde bu çayı yapıp içebilirsiniz. Sağlıklı kalın ve şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Güzelmiş.
1: Isındın mı bakalım?
0: Evet. Artık kardan adamın gibi sen de üşümezsin.
1: Daha iyi misin oğlum?
2: İyiyim.
1: İçtikten sonra biraz yatıp dinlenirsin.
2: Anne, çayın yanına kurabiye yok mu?
0: Anne, bu iyileşmiş.
1: Haklısın galiba.

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Geri Dönüşüm Tesisi.
1: Profesör! Profesör!
2: Ne oldu ama? Sakin ol.
1: Şişmiş.
2: Ne pişmiş?
1: Hayır, pişmemiş. Şişmiş.
2: Ne şişmiş, balon mu? Civan, ne olmuş Yaman'a? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum.
3: Ben de anlamadım ki.
2: Yaman'cığım, derin bir nefes al ve sakinleş, öyle konuş. Ne şişmiş?
1: Babam söyledi profesör. Dalağım şişmiş.
2: İlahi Yaman, korkuttun beni.
1: Profesör, beni hemen iyileştirin lütfen.
2: Sakin ol Yaman'cığım. Panik yapmana gerek yok. Çok koştuğun için dalağı şişmiş. Biraz dinlenirsen normale döner zaten.
1: Aa, cidden mi?
2: Elbette. Endişe etmene gerek yok.
1: Oh, rahatladım.
3: Peki profesör, dalak ne işe yarıyor?
2: Çok işe yarıyor, çok.
3: Ne mesela?
2: Bunun cevabını...
3: Simülasyonda görelim.
2: Kaşif!

0: Dalak, vücudumuzun sol tarafında, diyaframın altında ve midenin arkasında bulunur.
1: Evet, onun yerini en iyi ben bilirim. Hala acıyor. Demek acılarımın sebebi sensin. Bir işe yarasan iyi edersin.
0: Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksın.
1: Lütfen anlatın profesör. Çok merak ettim.
0: Dalağımız bir geri dönüşüm tesisi gibi çalışır.
1: Aa, atık kağıt mı topluyor?
0: Yamancığım, hayır tabii ki.
1: Neyi dönüştürüyor peki?
0: Dalağımız yaşlanmış ve artık işe yaramayan kırmızı kan hücrelerini toplar ve bu hücrelerin içindeki faydalı maddeleri geri kazandırır. Dalak böylece kanımızın temiz kalmasına ve vücudumuzun sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.
1: Çok güzel. Aferin dalak.
2: Peki geri dönüştürdüğü başka şeyler de var mı?
0: Elbette. Dalak vücudumuzdaki eski kırmızı kan hücrelerinden demiri alır ve tekrar kullanmamıza yardımcı olur.
1: Aa, vücudumuzda demir de mi var?
0: Elbette. Kanımızda da demir bulunur.
1: Vay be, demir gibi güçlüymüşüm desenize.
2: Peki profesör, dalağımız bu kırmızı kan hücrelerini ve demiri geri dönüştürmezse ne olur?
0: Eğer hücrelerimiz temizlenmezse damarlar tıkanır, kan akışımız bozulur ve bu da bizi hasta edebilir.
2: İyi ki dalağımız var.
1: Peki başka ne işe yarıyor dalak?
0: Dalağımız ayrıca bağışıklık sistemimizi de güçlendirir.
1: Bağışıklık sistemi mi? O da ne?
0: Yani bizi mikroplardan koruyan sistem.
2: Yani dalağımız olmazsa daha mı kolay mikrop kaparız?
0: Evet, mikroplara karşı daha savunmasız oluruz ve enfeksiyon kapma riskimiz artar.
2: O zaman gerçekten mucizevi bir organmış.
0: Evet Civancığım. Rabbimiz her organımızı mucizevi özelliklerle donatmıştır. Dalak da bunlardan biridir.
1: Canım dalağım, seni çok seviyorum. Rabbimiz seni ne güzel yaratmış. Profesör.
0: Efendim Yaman?
1: Dalağın alt kısmına bir şey olmuş. O nedir?
3: Alt kısmına bir şey mi olmuş? Öyle bir şey olmaması lazım.
2: Yakından bakalım.
0: Evet, bakalım neymiş? Eyvah!
2: Ne oldu profesör?
0: Dalakta çatlak var. Simülasyon için koyduğum kırmızı sıvı sızıyor. Simülasyonu inşa ederken sorun yoktu. Sonradan bir şeyler oldu demek ki.
2: Aa, amma da akıyor.
1: Akar akar durur. Ne olacak? Sanki çok mu kırmızı sıvı var dalakta?
3: Vücutta dalağın bir görevi de kan depolamaktır.
2: Niye depoluyor ki kanı?
0: Vücut ihtiyacı olduğu acil durumlarda kullanabilsin diye.
2: Ne yapacağız peki?
0: Çatlağı tamir etmemiz lazım.
2: Yapabilecek misiniz?
0: Tek başıma yapamam ama yardım ederseniz olur.
2: Ederiz tabii.
1: Yardım bizim işimiz.
2: Ne yapıyoruz şimdi?
0: Ben çatlağın üzerine metal bir kapak yerleştireceğim. Siz de kaşifin kaynak kollarını kullanarak sabitleyeceksiniz.
1: İşte eğlenceli iş diye buna derim.
0: Civan, sen sağ kolu kullan. Yaman, sen de sol kolu.
1: Emredersiniz profesör.
0: Kaynak makinesi. Kaşif, robot kollar. Metal kapak. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
2: Ben de.
0: Şimdi. Kapağı yerleştiriyorum. Hızlıca kaynak yapın.
1: Nasıl gidiyoruz profesör?
0: Aferin, çok iyi.
1: güzelmiş bu iş.
0: Devam edin, tamamını kaynak yapın.
1: Az kaldı. İşte bu kadar.
0: Artık dönebiliriz.
1: Spor yaparken dalağımızın şişmemesi için ne yapmalıyız?
0: Aslında çok basit. Spordan önce fazla yemek yememeli ve çok su içmemelisin.
1: Başka?
0: Mesela spora da hemen başlamayacaksınız. Önce vücudu ısınma hareketleriyle hazırlayacaksınız.
1: Böyle mi?
0: Evet, aynen öyle.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm.

0: Hayırlı sabahlar Karaka canım.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam efendi.
1: Baba, çok gezen mi çok okuyan mı bilir?
0: İkisinin de yeri ayrı evlat. Hem çok gezen hem de çok okuyan bilir diyelim.
1: Okumak güzel de en çok gezmeyi seviyorum ben.
0: O zaman seninle gezelim bugün.
1: Sahiden mi?
0: Anan balık istedi. Göle gidip biraz balık tutalım.
1: Ooo, tabiat muhteşem.
0: Selamun aleyküm Deli Kadri.
2: Aleyküm selam. Da, hoca bu ne iş?
0: Hayırdır efendi, ne iş?
2: Hocam sen yürürsün.
0: Evet.
2: Çocuk da yürür.
0: Öyle görünüyor.
2: Bu eşek de yürür.
0: Hı? Uçamadığından eminim.
2: Konuşabiliyor mu? Yani hocam demek istediğim bu hayvan üzerine binilmesi için değil mi?
0: Evet öyle.
2: O zaman neden binmiyorsun? Boşa mı para verdin bu eşeğe?
0: Deli efendi sürekli eşeğe mi binilir?
2: Evet, hiç boş bırakmamak lazım hocam.
0: Yahu Kadri, yürümek, spor yapmak, vücudu hareketlendirmek hoştur, şifadır. Günde en az 4 kilometre yürümek gerekir. Ben spor yapmazsam neşem kaçar, ömrüm kısalır ve bir de seninkine benzer böyle nur topu gibi bir göbeğim olur.

0: buldum.
1: Kara kaçana bin öyleyse sen. Öyle devam edelim.
0: Zevkle.
2: Hocam. Hocam. Hocam.
1: Değirmenci, değirmenci, değirmenci.
2: Hocam sen alem adamsın. Koca kavuklu, koca adam. Sen yürüyor, şu küçücük çocuk ise eşeğe biniyor.
1: Evet, biniyor. Ne olmuş?
2: Koca kavuklu, muhterem bir hoca dururken eşeğe bir çocuk hiç biner mi?
1: Demek öyle. Niyazi Efendi, eğer mesele kabuktaysa işte sana çözüm. Hadi sen işine, biz yolumuza.
0: Baba, ben dinlendim. İstersen biraz da sen bin eşeğe.
1: Madem dinlendin, değişelim o zaman.
3: Şunlara bak Hatice.
4: Üstüme iyilik sağlık. Hocam sen ne yapıyorsun?
1: Üstüne iyilik sağlık. Hatun ben ne yapıyorum?
4: Senin gibi kelli felli, alleme gulleme bir hoca efendi. Şu eşeğe biniyor da şu küçücük çocuğu yanında yürütüyor ha?
1: Ne olmuş?
4: Nasıl ne olmuş? Hiç acımıyor musun evladına hoca? Kafasına kavuk geçirmişsin bir de. Çocuk o. Nasıl yürütürsün bir çocuğu kelli felli, alleme gulleme halinle?
1: Bak hatun, ben eğer kelli felli bir adamsa, üstüne de alleme gulleme bir halim varsa, üstüne üstlük bir de hocaysa, onun da en üstünde çocuğun öz be öz babasıysam, sen hiç o güzel kafanı yorma. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorumdur.
4: Şey...

0: Rahat tartar bizi, merak etme efendi.
1: Öyle dersin tabii hoca. Eşeğin dili olsaydı da söyleseydi şimdi neler çektiğini.
0: Eşeğin dili var elbette.
1: Yani öyle değil. Konuşabilse demek istedim.
0: Ben onun dilinden anlarım, sen hiç merak etme.
1: Anlarsın demek. Külahımı anlat.
0: Oy, uğraştıracaklar beni yine. Karaka canım, eğer evet diyorsan bir kere anır. Hayır diyorsan da iki kere anır. Mesela şimdi iki kere anır. Karaka canım, ben seni zorluyor muyum? Yani beni seviyor musun? Hadi ama, nazlanmanın sırası değil. Peki ben seni seviyor muyum dersin? Tabii ki seviyorum. Peki sana kötü davrandığım oldu mu hiç? Peki ben ve evladım senin üzerindeyken rahatça yürüyebiliyor musun?
1: Ula bu eşek konuşabiliyordu ha.
0: O halde bize müsaade et Cemal Efendi. Balık tutmaya geldik. Evet, dönme vakti geldi.
2: Bu kez ne şekilde dönelim baba? Sen mi binersin, ben mi binerim kara kaçana?
0: Benim daha farklı bir fikrim var.
1: Hı?

0: İşte böyle evlat. Umarım bu geziden bir şeyler öğrenebilmişsindir.
1: Evet baba. Ne yaparsan yap insanları memnun etmek hiç kolay değil.
0: Onun için doğru bildiğinden şaşmayacaksın. Varsın her kafadan bir ses çıksın.
1: Kavuk da işe yaramıyor. Ve bir de eşek konuşabiliyor.

0: Koordinatlar ne durumda? Rotamızda sorun var mı?
1: Olumsuz. Her şey planlandığı gibi.
0: Güzel. Rahat bir yolculuk olacak. Samanyolu'nu geçtik.

0: gitmeye gerisi rahat. Bilgisayar, ne oluyor?
1: Göktaşı yağmuru hızla yaklaşıyor. Hı? Çarpışmaya 10 saniye. 9.
0: Çaresi 8, yok. Kumandayı 7, ben almalıyım. Otomatik pilot, devre dışı.

0: pew, pew. Whoa.
1: Allah'ım sen sonumuzu hayreyle.
2: Ne yapıyoruz Meto, Allah aşkına bir açıklar mısın?
0: Ya dedim ya, amcam bu oyunu her hafta sonu oynadığına göre eğlenceli bir yanı olmalı.
2: Bir saattir burada dikiliyoruz.
3: Amacımız ne bari, onu söyle Meto.
0: İşte bu sopalarla topa vurup çocuk parkına kazmış olduğumuz çukura sokmak. En az vuruşta sokan kazanacak. Kazanana yemek ısmarlayacağız.
2: Şimdi anlaşıldı.
1: Bunu burada oynamak doğru mu acaba? Normalde golf için ayrı parklar olmuyor mu?
2: Aman canım. Baştan amacı söyleseydin ya Meto. Açıl da bu iş nasıl yapılır göstereyim sana.
0: O kadar da kolay değilmiş değil mi?
2: Dur bakalım. Birkaç hakkım var demedin mi?

0: olacağı belliydi.
1: Nereden belliymiş?
0: Ne zaman ipleri eline alsa sonra da böyle bir şey oluyor.
2: Selamün aleyküm küçük dostum. Sanırım oyuncağının kırılmasına biz sebep olduk. İzin ver, senin için bu durumu düzeltmeye çalışalım.
1: Belli ki oyuncağını bayağı seviyordu.
0: Deme ya abicim. Sende de gözlem yeteneği almış yürümüş maşallah.
1: Ailede ırsi desene.
3: Hepsi benim suçum. Keşke bu golf işine hiç özenmeseydim. Onu bunu bilmem arkadaşlar. Lama Jimmy yok. Biz bu çocuğa yeni bir mekik yapmak zorundayız.
1: Hadi o zaman. Hurdalı.
3: İşte fena olmadı.
0: Evet, bunları görünce Barış kırılan oyuncağını kesinlikle unutacak.
1: İşte bakın geliyor.
2: Selamun aleyküm kardeşim.
1: Aleyküm selam.
2: Bak senden özür dilemek için yaptık bunları. Hepsi senin. Dilediğin gibi oyna.
1: Özür dilemenize gerek yok abi. Bir hatadır oldu. Hatasız kul olmaz. Ama maalesef ben bu hediyeleri kabul edemeyeceğim. Teşekkür ederim uğraştığınız için.
2: Daha iyisini yapabiliriz.
1: Evet. Öyle bir şey yapalım ki Barış eski oyuncağını hatırlamasın.

Hadi bismillah. Küçük arkadaşımızı harika mekiklerle şaşırtmalıyız. Hadi iş başına.

0: tekrar selam küçük dostum. Bak, senin için biraz daha çalıştık.
1: Hem bu seferkiler gerçekten uçuyor. Uzaktan kumandayla çalışıyorlar. Abi, sağ olun cidden. Ama boşuna uğraşmayın. Benim asıl sevdiğim kendi oyuncağımla oynamaktı. Canınız sağ olsun. Emeğinize sağlık.
2: Allah Allah. Şu oyuncakları hangi çocuk görse hayran olurdu yahu.
0: Pes etmeyelim arkadaşlar. Daha iyisini yapabiliriz.

0: insanlık için büyük, bizim için küçük bir adım.
1: Senin için de epey büyük bir adım oldu abicim.
2: Anlamıyorum. Nerede yanlış yaptık? Bundan iyisi gerçek bir uzay mekiği olurdu.
3: Selamün aleyküm çocuklar.
4: Selamlar.
3: Bir süredir sizi izliyorum çocuklar. Bence mesele sizin yaptığınız mekiğin ne kadar iyi olduğu değil.
2: Daha iyisini yapabileceğimizi sanmıyorum zaten.
3: Mesele onun kendi yaptığı oyuncağa bağlı olması. Tıpkı sen ve Chuffy gibi. Düşünsene, onu ilk kaybettiğinde birisi gelip sana son model bitiren oyuncağı verseydi.
2: Hiçbir şey değişmezdi. Onunla oynamak istemezdim. Çünkü Chuffy ile bizim yaşanmış maceralarımız vardı.
3: Evet.
0: O zaman bizim de bu arkadaşımıza kullanılmış bir mekik mi bulmalıyız, yaşanmışlığı olan?
1: Biraz düz mantık oldu.
3: Benim anladığım kadarıyla Barış bu oyuncağı kendi yapmıştı.
2: Anladım. Başından beri yanlış yapıyoruz. Ona kırdığımız mekiğin yerine yeni bir oyuncak vermek yerine bir oyuncak yapmasına yardımcı olabiliriz.
0: Balık vermek yerine balık tutmayı öğretelim diyorsun.
2: Kardeş, bekle biraz.
5: Balık dedin de birden canım nasıl balık ekmek çekti anlatamam.
0: Hayırdır inşallah. Hiç de boğazına düşkün değilsindir normalde.
6: Abi, gerçekten sorun yok. Lütfen artık bana daha fazla mekik oyuncağı yapmayı bırakın. Allah razı olsun ama hiçbiri benimkinin yerini alama... Ha?
2: Haklısın Barış kardeşim. Hiçbiri oyuncağının yerini alamaz. Ama yenisini birisi yapacak olsa bunu en iyi kim yapardı sence?
6: Kim? Ben mi? Hı? Böyle hurda parçalarından oyuncak olur mu ki?
0: Olmaz olur mu Barış? Hı? Bir etrafına bak istersen. Buradaki çoğu şey hurda parçalarından yapıldı.
2: Hadi Barış, sen şimdi çalışmaya koyul. Biz karışmıyoruz. Ama bir şeye ihtiyacın olursa söylemeyi de ihmal etme bak.
6: Her şeyi kullanabilir miyim?
1: Senin hayal gücün sınırı oluşturacak Barış.
0: Çabuk öğreniyor değil mi? Ben de ilk gününde aynı böyleydim.
2: Aman İsmail, senin ilk gününü hiç hatırlatma şimdi.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata. Her

Не фис. Ooo, kara, keçe, geldiniz mi? Ben de tam sizi bekliyordum. Biliyorsunuz, dış ses olarak konuya çok iyi hazırlanıyorum. Konumuz sofra adabı. O sebeple yemek yemeden programa çıkamazdım. Ben de iyice doydum yani. Aman, iyice hazırlanmış oldum. Hazırsanız başlayalım mı? Hayır mı? Aa, daha neler? Çok şaşkınım. Siz hep hazır olurdunuz. Peki, şimdi hazır mısınız? Nasıl hazır olursunuz acaba? Sizin için ne yapabilirim? Ah, çok haklısınız çocuklar. Beni görün.

Önce canınız çekti tabii. Lütfen kusura bakmayın. Hemen size de söylüyorum. Anladım. Programdan sonra diyorsunuz. Haklısınız, tamam. Bu kadar kişi bize bakarken yemek yemek istememeniz çok güzel. O zaman anlaştık. Başlayalım mı? O zaman Kara, seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir banyo sanırım. Yemekten önce yıkanmayacaksın değil mi? Tam da tahmin ettiğim gibi. Çok iyi başladık Kara. Yemekten önce mutlaka ellerimizi yıkamalıyız. Ve hatta bitirince de ellerimizi yıkamalıyız. Bu peygamberimizin sünneti. Hem de bize tavsiyesidir. Devam edelim. Keçe, hazır mısın? Hadi bakalım Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Nefis görünüyor. Hadi hemen yiyelim. Neden ama? Her şey hazır görünüyor. Tabii ya. Nasıl da unuttum. Bir şey yiyip içmeden önce mutlaka besmele çekmemiz gerekir. Hatırlattığın için teşekkür ederim. Kara, senden bir çizim daha gelir mi? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir sofra. En sevdiğim. Yemek zamanı bütün ailenin bir arada olması ne kadar güzel. İşte bu da çok önemli. Yiyebileceğimiz kadar yemek almak sağlıklı beslenmenin en önemli kurallarından biridir. Kararında yemeli, fazla ya da çok az yiyerek bedenimize eziyet etmemeliyiz. Çok güzel şeylere dikkat çektiniz çocuklar. Aferin. Devam edelim mi? O zaman Keçe, buyur bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Şemsiye mi? Sofra da mı? Bir yanlışlık olmasın Keçe. Allah iyiliğini versin. Çok haklısın. Ağzımız doluyken konuşmamalıyız. Yoksa herkesi rahatsız etmiş oluruz. Teşekkür ederim çocuklar. Yine harika bir iş çıkardınız. Daha bitmedi mi? Merak ettim ama şimdi. O zaman son bir tane daha. Aferin. Tabağında yemek bırakmayan bir çocuk. Hemen de bildim. Yaklaştım ama bilemedim demek. Yemek bitmiş. Çocuk bir şey diyor. Tabii ya. Bunu söylemeden program bitmemeliydi gerçekten. Yiyip içtikten sonra nimetleri veren Allah'a şükretmek için elhamdülillah demeyi unutmuyoruz çocuklar. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Gönül haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha! İşte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm. Güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
4: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Tekrar et.
3: Ha, bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
5: Kralını. Ha? Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
5: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
5: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
5: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
5: Sen dedin.
3: Sen.
5: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.
4: Hadi Mo, seni bekliyorum.
0: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
4: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
0: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
4: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
0: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
4: Harika!
3: Mo operasyona hazırdır.
5: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
0: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
3: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefaya.
4: Deha olmasın o.
3: Ben ne dedim?
0: Sen de öyle dedin Mo. Tamam tamam. Telsizler nerede Yusuf?
5: Aa, dolaba koymuştum galiba.
4: Hemen getiriyorum.

0: Olmaz. Sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır. Elini çabuk tut.
2: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
3: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
4: Zaten bırakmıştık.
3: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Han bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
5: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: Asyalar duruyor. Oh be.
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
3: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
4: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
4: Size bu işi ben hallederim demiştim.
5: Hayır, bana bırakın demiştin.
4: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.

0: müşterilik kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
1: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
4: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
1: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desen?
4: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. Neler yaptınız?
5: Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
4: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
1: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
5: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
1: İnşallah. Yardım da istemedi.
5: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
6: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ne iyi etmişim.
7: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
8: Görüntüler de kanala yüklendi.
1: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
5: Teşekkürler İkbal.
6: Çok yoruldum.
1: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
5: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
2: Evet mi ya?
6: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be, sonunda kafiyeli oldu.
2: O zaman hedefimiz iyilik. Parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler. İyilik için varız.
7: İyilik için.
9: Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Alicim yağayım olmaz. Hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Bu yıl uçurtma yarışması için çok havalı bir uçurtma yapmalıyız.
2: En güzeli bizimki olmalı.
3: Bence sakallı yapalım.
4: Olmaz. Onu geçen sene yapmıştık.
3: O zaman elma yapalım.
2: O da olmaz. Önceki sene elma yaptık.
0: Bence kendimizi aşmalıyız.
3: Aslında aklımda bir şey var ama...
2: Ama ne? Söylesene.
0: Fener uçurtma yapalım mı?
2: Kuyruksuz. Kuyruk hassas noktamız.
3: Aynen. O zaman yıldız fırfırlı yapalım.
4: Süper fikir. Bulutların arasına bile girse sesini duyabiliriz. Bu seyircileri de çok etkiler.
0: O zaman işe koyulmanın vakti geldi.

0: Mükteşem oldu.
1: Muhteşem olmasın.
0: Hayır kardeşim. Benim yeni kelimem. Mükemmelle muhteşemi tek kelimede birleştirdim. Mükteşem.
2: Mükteşem.
1: Çok mükteşem.
3: Ooo, uçurtma. Çok güzel olmuş bu.
1: Maşallah de Ali.
3: Neden ki?
1: Nazarı değmesin diye.
3: Nazarım değse ne olur ki?
0: Uçurtmamıza, o kadar emeğimize yazık olur.
3: Hadi inşallah.
2: Ali. Ali.
3: Şaka şaka. Biz de yapacağız. Yarışmaya biz de katılacağız.
1: Allah'ım. Hayır.
3: Olamaz.
1: Rüzgar iyi gibi. Çok heyecanlıyım ya. Süper bir uçurtma yaptık. Hadi uzaklaş da bir an önce uçuralım. Geri geri gitme Salih, düşersin.
0: Yo yo, bir şey olmaz.
1: Dikkat et, düşeceksin. İyi misin kardeşim?
0: Kolum.
1: Biz ne güne duruyoruz kardeşim?
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ne demek? Lafı bile olmaz. O kadar uyardınız ama ben dinlemedim. Şu hale bak.
3: Tamam artık Salih. Olacağı varmış oldu.
0: Bir kitap sayfası çeviremez oldum kardeşim.
1: Ben senin için çeviririm kardeşim. Yeter ki sen üzülme. İyi olacaksın.
4: Selamun aleyküm kitap kurtları.
2: Aleyküm selam hocam.
4: Nasılsın Salih? Ağrın sızın var mı?
0: Bugün daha iyiyim hocam. İlk düştüğüm zamanki ağrısı yok bin şükür.
1: Bin şükür kardeşim.
4: Verilmiş sadakan varmış. Tekrar geçmiş olsun.
0: Çok sağ olun hocam.
4: Hadi okuyun siz. Görüşürüz yine.
0: Hadi ben gideyim de anneme söyleyeyim sadaka verelim.
3: Nereden çıktı şimdi?
0: Bayram hoca dedi ya sadaka verin diye.
3: Verilmiş sadakan varmış dedi.
0: Nereden bildi ki? Verilmiş mi acaba sadakam? Dur gidip anneme sorayım.
1: Salih! Salih! Bu bir deyim. Ama sana demeyeyim.
3: O zaman ben deyim.
1: Hayır ya, ben derim. Verilmiş sadakan varmış. Yani sen önceden bir iyilik yapmışsın ki Allah seni daha beter bir duruma düşmekten korumuş demek.
0: Gerçekten doğru. O taşa kolum değil de kafam gelseydi... Düşünmek bile istemiyorum. Gerçekten verilmiş sadakam varmış demek.
3: Sadaka da mülahim, belaya galip.
1: İşte bu. Bazen çok güzel denk geliyor galip.
3: Bazen mi?
1: Evet bazen. Genelde atışta galip, tutuşta mülahim diyebiliriz.
3: Selamun aleyküm millet. Bakın biz ne yaptık?
5: Aleyküm selam. Uçurtma mı yaptınız yoksa?
3: Evet, uçurtma yarışmasında biz birinci olacağız.
1: Biz katılmıyoruz. Size kolay gelsin. Hı?
3: Ama neden? O kadar uğraştınız.
1: Önemli olan Salih'in iyileşmesi. Seneye katılırız inşallah.
3: Ne güzel sizi yenecektik. Of ya! Biz kiminle yarışacağız şimdi?
6: Bizimle.
7: Hayır ya.
8: Neden?
6: Geçmiş olsun Salih. Gerçekten üzüldüm. Verilmiş sadakan varmış.
0: Çok teşekkür ederim Cemile. Sadaka işlerinden herkes anlıyormuş meğer.
1: Oh! Yine bizi kurtardın ha.

0: kurtarma değil de bir çeşit işbirliği diyelim Salih'cim.
1: Harika bir işbirliği Cemile. Hatta muhteşem.
0: Selim, anladık kardeşim. Uzatmasak diyorum.
2: Sizi böyle bir durumda yalnız bırakamazdık. Merak etmeyin, o kupa bizde.
0: Bu sene böyle oldu. Ama seneye şampiyon şimdiden belli. Hatırlatmak isterim.
2: Evet, tabii. Neyse, ne yapıyorsunuz burada?
0: Uçurtma şampiyonluğunu kaçırdık ama kütüphanede rekor kırmak üzereyiz. En çok kitap okuyan çocuklar olarak kütüphane tarihine geçeceğiz yakında. Cehalete galip, okumada mülayim çocuklar olduğumuz için adımızı altın harflerle yazacaklar. Atma galip.
3: Namaz vakti yaklaştı. Camiye geçelim mi?
0: Hey Salih, ne bekliyorsun? Hadi.
4: Benim kolum sargıda ama yine de namaz kılabilir miyim?
3: Oo, kılamaz olur musun Salih? Allah kulunu sağlıklıyken de görmek ister, hastayken de.
4: Ama abdest?
3: O da kolay. Sargının üzerini başını mesheder gibi mesedersin, oldu bitti.
4: Aa, çok kolaymış hocam.
3: Allah biz kulları için zorluk olsun istemez. Hep kolaylık diler Salih. Haydi bakalım namaza.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canlı dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: ki? Balonda buluşacağımızı kimse söylemedi bana.
1: Sema abla, toz alma işi bitti.
2: Eline sağlık Alper'cim.
1: Başka yapılacak iş var mı abla?
2: Aslında buradaki temizlik malzemelerini yerine kaldırmamız gerek Alper'cim. Ama yorulduysan...
1: Yorulmadım Sema abla, hiç yorulmadım.
0: Yoruldun sen.
2: Elif?

0: Hayırlı günler, hoş geldin.
1: Hayırlı günler Sema abla. Beni neden beklemediniz?
0: Elif'cim, bugün temizlik günü, unuttun mu? Erkenden balonda buluşuyoruz.
1: Aa sahi, şaşkın kafam, şaşkın. Unuttum.
0: Olur öyle, takma kafana Elif'cim.
1: Tamam ama bana Elif demesen. Miço'yum yani ben.
0: Aa sahi, sen Miço'sun.
2: Bunların yeri neresi Sema abla?
1: Biliyorum Alper, ben götürürüm. Sen bırak, yoruldun sen.
2: Yok Elif, yorulmadım. Yerini söyleyin yeter.
1: Alper, ben götürürüm. Bir kerecik geç kaldım diye sen mi Miço olacaksın?
2: Elif beni hiç sevmiyor değil mi Sema abla?
0: Aa, aşk olsun Alper, böyle düşünme. Sadece daha duruma alışamadı.
2: Ama ben onun yardımcısı olmayı kabul ettim. Teleskobumu paylaştım. Ne isterse yapıyorum.
0: Alper'cim, Elif çok sevgi doludur. Vicdanlı ve merhametlidir. Ancak senin aramıza katılman onun için çok ani oldu. Bu yeni duruma alışamadı.
2: Anlıyorum.
0: Belki de seni sevdiğimizde ona karşı olan sevgimiz azalacak gibi düşünüyordur. Seni sevmemiz onu sevmemize engel değil. Bunu kavradığında bu sorun çözülecektir.
2: İnşallah.

0: gel otur. Dikkat öyküsü başlayacak.
1: Acele etmeyelim Elifciğim. Biraz manzaranın tadını çıkartın. Sonra dikkat öykümüze başlarız. Olur mu?
0: Olur.
1: Her şeyin farkındayım Sema. Bana bırak.
2: Peki baba.
1: Evet. Herkes hazırsa başlayalım dikkat öykümüze. Bir varmış, bir yokmuş. Uçsuz bucaksız denizlerde iki sıkı dost yaşarmış. Bu minik balıklar birbirlerinden hiç ayrılmazmış. Öyle sıkı sıkıya bağlı dostlarmış ki lakapları da buradan geliyormuş zaten.
0: İsimleri neymiş Algah dede?
1: Sen koymak ister misin isimlerine?
0: Olur. Biri Bıdık olsun.
1: Peki diğeri?
0: Onu da Elif seçsin.
1: Harika. Seç bakalım bir isim Elifciğim.
0: Sen Alper'e sordun Algah dede, o söylesin.
1: Beni kıracak mısın yoksa?
0: Hayır, hiç kırmam seni. Fıstık olsun.
1: Harika. Bıdık ve Fıstık. Bu iki sıkı dost denizde dolaşırken bir balıkçının ağına takılmış minik bir balık görmüşler.
3: Onun adı da Cici olsun mu Agah dede?
1: Olsun tabii ya. Cici'yi ağlara takılmış görünce Bıdık hemen onu kurtarmaya karar vermiş. Ancak Fıstık bunun çok tehlikeli olabileceğini söylemiş. Bıdık ona yardım etmek zorunda olduklarını söylemiş. Ve doğruca gidip dipten bir deniz kabuğu almış, deniz kabuğuyla ağı kesmiş. Cici'yi kurtarmış.
0: Hey yaşasın, Cici kurtuldu.
1: Cici hayatını kurtaran Bıdık'a çok teşekkür etmiş. Onunla arkadaş olmak istemiş. Bıdık da bunu memnuniyetle karşılamış. Karşılamış karşılamasına fakat Fıstık bu durumu pek kabullenememiş. İki sıkı dostluk biz. Bu Cici de nereden çıktı diye düşünür olmuş.
2: Bıdık Fıstığı her zamanki gibi çok seviyormuş. Ona karşı olan sevgisini hiçbir şey değiştiremezmiş. Ama Cici'yi de sevmeye başlamış.
1: Fıstık bu durumu kabullenememiş. Eğer bu Cici aramıza girerse bizim dostluğumuz zarar görür diye korkuyormuş.
2: Ancak Fıstığın bilmediği bir şey varmış.
0: Neymiş o Sema abla?
2: Bıdık'ın gönlünde herkese yetecek kadar sevgi varmış Elifciğim. Tıpkı bizler gibi. Biz de annemizi ayrı severiz, babamızı ayrı, öyle değil mi? Mesela sen anneni çok seviyorsun, değil mi?
0: Evet.
2: Ama babanı da çok seviyorsun.
0: Evet, ikisini de çok kocaman seviyorum, dağlar kadar.
1: Gördün mü ya? Gönlünde hepimize yer var. Aynı anda hepimizi çok çok sevebiliyorsun. İşte Bıdık da aynı şekilde can dostu Fıstığı çok sevmeye devam ederken yeni arkadaşı Cici'yi de sevmiş.

0: Ancak fıstık buna biraz içerlemiş ve bir gün Bıdık'ı karşısına alıp...
1: Sevgili dostum Bıdık, senden bir karar vermeni istiyorum.
0: Demiş. Bıdık ne kararı diye sormuş.
1: Cici mi, ben mi?
0: Demiş. Bıdık şaşırmış. Arkadaşım bunu bana...

0: İlle de birimizi seç diye tutturmuş. Bunun karşısında Bıdık...
1: Beni birinizi seçmeye zorluyorsun. Bu doğru olmaz. Benim gönlümde ikinize de yetecek kadar sevgi var.
0: Demiş. Fıstık buna alınmış. En sevdiğim sensin demediği için küsmüş ve Bıdık'a...
1: Peki o halde. Sana yeni dostluğuna mutluluklar dilerim. Ben gidiyorum.
0: Deyip oracıktan ayrılmış.
2: Keşke ayrılmasaydı. Evet, keşke Cici gitseydi.
1: Ama bu doğru değil ki Elifciğim. Cici ya onu seç ya beni diye Bıdık'ı zorlamadı. Arkadaşını zora sokan Fıstık oldu.
2: Ama Cici sonradan geldi.
0: Elifciğim, eğer baban sana Agah dedeni sonradan tanıdın, onu sevme deseydi ona ne derdin?
2: Babacığım, ben seni de çok seviyorum, Agah dedemi de derdim.
0: Gördün mü bak, sen nasıl ki babanı çok seviyorken beni tanıdın, beni de sevdin. Bıdık da Fıstığı çok severken Cici'yi tanıyıp onu da sevmiş.
2: Peki Fıstığa ne olmuş sonrasında Agah dede?
0: Bir süre öylece gezmiş. Bir başına dolaşmış. Bıdık onu çok özlüyormuş. Fıstık da Bıdık'ı özlüyormuş ama gururundan yanına gitmiyormuş.
1: Günlerden bir gün Bıdık ve Cici gezintiye çıkmışken bir de ne görsünler?
2: Ne görmüşler?
0: Fıstık bir balıkçının oltasındaki yemi yutmak üzere.
2: Eyvah, yutmasın, oltaya takılır.
0: Evet ama Fıstık bunun yem olduğunun farkında değilmiş. Tam oltaya gelmek üzereyken Cici birden fırlayıp Fıstığı kenara ittirmiş.
2: Yaşasın, yetişti.
0: Yetişti yetişmesine, lakin Fıstık hala olayı fark etmemiş. Cici kendisiyle kavga etmek istiyor sanmış. Hemen ona...
1: Demek hem dostumu elimden aldın hem de beni kenara ittiriyorsun. Kavga etmek mi istiyorsun?
0: Demiş. Cici de ona... Dostunu elinden almak gibi bir niyetim yoktu Fıstık. Seni kenara ittirmemin sebebi de kavga etmek değil, balıkçının oltasından kurtarmaktı, demiş. Fıstık olanı biteni anlayınca pişman olmuş.
1: Özür dilemiş ve çok özlediği arkadaşının yanına geri dönmüş.
0: Bundan böyle denizdeki iki sıkı dost gitmiş, yerine ayrılmaz üçlü gelmiş.
2: Hey, yaşasın, ayrılmaz üçlü oldular. Tıpkı bizim gibi. Sema abla, Agah dede ve ben.
3: Evet. Tıpkı sizin gibi oldular. İnşallah ben de bir gün Cici gibi aranıza katılabilirim. Ve sıkı dörtlü oluruz.
2: Ama bir saniye. Sen Cicisin. Ben de Fıstığım. Alper, özür dilerim. Sana haksızlık ettim.
3: Özür dilemene gerek yok Elif. Unuttun mu? Ben senin yardımcınım. Miçolar yardımcılarından özür dilemezler.
2: Dilerler, dilerler. Eğer hata yaptılarsa dilerler.
0: Evet, hadi bakalım. Öykü bitti. Şimdi ne zamanı?
2: Dikkat yarışı zamanı.
0: Evet, aynen öyle. Evet, ilk sorunuz geliyor. Hazır mısınız çocuklar?
2: Evet.
0: Bu Bıdık ve Fıstığın lakabı neydi?
3: İki sıkı dost.
0: Harika. Bir puan Alper'in oldu.
1: Peki Cici ile nasıl karşılaşmışlardı?
4: Balıkçıların ağına takılmış şekilde.
1: Evet küçüğüm, durum bir oldu. O halde son soru gelsin.
0: Bıdık, Fıstığın hangi isteğini reddetmişti?
2: Sanırım ikimiz de cevabı biliyoruz Alper. Bırakalım da arkadaşımız cevaplasın.
4: Olur. Ya Cici'yi ya da kendisini seçmesini istemişti.
1: Harika. Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun küçüğüm. Bu balon maketin. Bu da rozetin.

ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

Meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: bir elin nesi var? İki elin sesi var.
1: Begu yine kitaba dalmış. Şşş, sessiz olalım.
2: Mutfaktan da güzel kokular geliyor.
1: Agu bugün ne pişirecek acaba?
2: İşte bu da Hagu. Sizce onu anlatmaya gerek var mı? Gördüğünüz gibi her zaman enerjik. Sanırım Bagu da benimle aynı fikirde. Oo, burada da yetenekli bir çogu var. Olamaz. Balıklar nerede?
3: Acaba?
2: Tüm keyfimiz kaçtı işte. Durun bir dakika. Bagu duruma el koydu gibi. Ne? Oltalar mı? Bu ne demek biliyor musunuz çocuklar? Minik gugular balığa gidiyor. Gugular iş başında. Bakalım kaç balık tutacaklar. Hey, ilk balık geliyor galiba. Yaşasın. Başardın Hagu. Çok iyi. Hagu, vazgeçmeyeceğini biliyordum. Evet, hadi Hagu, hadi. Hayır. Çogu. Hadi bakalım. Şimdi de sıra Çogu'da. Bu işler o kadar kolay mıymış görelim bakalım. Kolay mıymış gerçekten? Hadi Çogu, hadi. Nasıl balık tutulduğunu göster bize. İşte oldu. Olamaz. Sanırım tecrübeli birinden yardım almak en iyisi. İşte bu kadar. Harika. Ah Gugular, bakın birlikte her şey ne kadar da kolay. Gördünüz mü? İşleri çabucak bitti. Sanırım Degu bize bir şey anlatmak istiyor. Sanki biraz anladım gibi. Şimdi anladım. Siz de anladınız mı çocuklar? Hagu ve Çagu bugün birlikte her şeyin daha kolay olacağını anladılar. Peki bu atasözümüzü hatırlayan var mı? İpucu eller. Hatırladınız değil mi? Ve geliyor. Bir elin nesi var? İki elin sesi var.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız her haber.

0: 할 것이오.
1: 오, beyimiz ancak uyanabildi.
2: Ne varın işte ya, hepinizden çok yoruluyorum.
3: Ne yapıyorsun ki?
2: Ne demek ne yapıyorsun? Herkesin işine ben yardım ediyorum. En çok ben çalışıyorum. Tabii.
4: Ne?
2: Ne demek ne? Oldu.

0: Bir şey değil anneciğim. Ne var canım? Bence çok yorucu bu işler.
1: Dayı unuttum.
0: Neyi?
2: Bir düşün bakalım.
0: Tamam. Ellerimi yıkamayı.
1: Bir şey daha unuttun.
0: O zaman tamam ya, siz söyleyin.
1: Besmele çekeceksin dayı. Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin.
0: Tamam, ben de şimdi besmele çekecektim zaten. Hem de euzu besmele. Tabi euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Aferin benim yavrularıma. Peki Yavuz, sen de yemeğini bitirdin. Sen ne diyeceksin?
1: Elhamdülillah.
2: Aferin torunuma. Canım benim.
0: Besmelemi çektim ama canım bu yemekleri çekmedi. Böyle kahvaltı mı olur?
1: Nasıl olur dayı?
0: Omletli olur. Ben omletistan'dayken...
2: Yine başladı.
4: Neredeyken?
0: Omletistan. Omletleriyle ünlü bir ülke. Bu da sarılır mı canım? Hiç mi duymadınız?
3: Allah'tan çocuklar akıllı da buna gülüp geçiyorlar.
0: Neyse işte, omletistan'dayken kahvaltıda hep omlet yerdik. Ben oranın en büyük omlet ustasıydım. Abi.
2: Nereye oğlum?
0: Yumurta bulmaya. Size omletistan usulü omlet yapacağım. Bu kuşlar da çok tembelmiş ya. Hiç yumurta yapmamışlar. Yaşasın. Harika bir omlet olacak. Tamam. Bir şey yapmadım.

0: Sen gelirsin gelene.
1: Zeki, ne oldu oğlum sana?
2: Neler olmadı ki baba? Dev gibi bir ejderhanın saldırısına uğradım ya. Kim bana yardım ederse ona ejderha omletimden vereceğim tabii.
3: Ejderhalar benim uzmanlık alanım dayı.
4: Ben de geliyorum. Merak ettim şu ejderhayı.
5: Ben de. Gelin bakalım. Size de eğlence çıktı.
0: Selim, sen önden gidip ejderhanın dikkatini dağıt.
4: Tamam dayı.
0: Yusuf, sen de ejderhanın kafasını yakala. Yavuz, sen de kuyruğunu tut.
3: Sen ne yapacaksın dayıcığım?
0: Ha, ben de yumurtalar alıp kaçacağım. İşaret verince siz de kaçarsınız. Ne?
4: Durun.
0: Ne, yine anlamadın? Plan çok basit.
4: Bu toy kuşu, nesli tükenmek üzere olan bir hayvan.
0: Ne olmuş yani? Hayvana zarar vermeyeceğiz ki. Sadece yumurtalarını alacağız.
4: Dayı, o yumurtalardan yavru toy kuşları çıkacak. Böylece hayvanın nesli devam edecek.
0: Boş ver ya. Biz bunları alalım. O kendisine yine yumurta yapar.
4: Konu kapanmıştır dayı. Anneme haber veriyoruz.
0: Of. Tamam, tamam.
4: Ben baktım, nesli tükenmekte olan bir hayvanmış.
6: Aferin Zeynep. O kuş

0: şu korumaya almalıyız. Belki de türünün son örneklerinden biridir.
1: Saçma! O kuş bana saldırdı. Beni seviyorsanız ona yardım etmezsiniz.
2: Yumurtalarını almaya çalışmasaydın saldırmazdı.
3: Kuşlar normalde çok ürkektir. Herkesten kaçarlar. Ama yavruları olduğu zaman Allah'ın onlara verdiği merhametle yavrularını korurlar. Kendilerinden çok yavrularını düşünürler.
0: Kaçıp kendini kurtarmak yerine kendilerinden kat kat büyük canlılara bile saldırırlar.
2: Allah tüm canlıların kalbine bu merhameti koymuştur. Ben de senin annenim. Senin kılına zarar gelsin istemem.
1: Canım annem yaşa.
4: Bana zavallı gelsin ister misin?
2: İstemem tabii. Siz de benim yavrularımsınız.
4: Anne, toy kuşunun nesli niye tükeniyor?
0: Maalesef bazı insanlar onları çok fazla avlıyorlar.
5: Bazen de yaşam alanları yok ediliyor.
6: Bazıları da yumurtalarından omlet yapmak istiyor.
0: İnsanların bu sorumsuz davranışları yüzünden bazı canlılar artık hiç yok. Bazıları ise yok olmak üzere.
4: Toy kuşu çok güzel bir kuş anne. Ona yardım edelim mi?
0: Tabii ki.
1: Tamam. O zaman o kuşa söyleyin. Bir yumurta karşılığında ona yardım ederim. Tamam. Biz Gümbenel'e bu konuyu konuştuk. Karşılıksız yardım etmeye karar verdim. Tamam.
0: Toy kuşuna yiyecek vermeliyiz. Böylece yiyecek aramak için uzaklara gitmek zorunda kalmaz.
7: Ve yumurtalarına sahip çıkabilir.
1: O iş bende. Siz durun burada. Bak buradan atıyorum, yakala. Ama tut dedim ben sana, öyle bakıyorsun ya. Bu kadar yeter herhalde, doyar artık. Bak, yiyecek getiriyorum. Sakin ol, tamam mı? Ay ay ay! Ay! Ay!
5: Beni dinleyin. Eğer nesli tükeniyorsa o kuşa bence...
2: Yine ne oldu Zeki?
1: Yanına yaklaştırmıyor ki. Nasıl yardım edeceğiz?
0: Yuvaya yiyecek koymaya çalışırsan kuş korkar. O yüzden yiyecekleri kuşun etrafına koymalıyız. Hadi hep birlikte kuş yemlikleri yapalım.
4: Yaşasın!
6: Nasıl yapacağız?
0: Aslında birçok farklı şekilde yapabiliriz. Mesela bu portakalı kullanabiliriz.
1: Ne alakası var ya? Portakaldan yemlik mi olur?
0: Portakalı ikiye bölüyoruz. İçini dikkatlice çıkarıyoruz.
4: Çok lezzetli.
0: Çöp şişleri batırıyoruz ve ipleri uçlarına bağlıyoruz. İpleri de bu şekilde bağladık mı yemliğimiz hazır.
7: Hadi yiyecekleri dolduralım.
4: Dede bak işte oldu.
0: Şimdi bunu kuşun karşısındaki dallardan birine asmalıyız.
6: Hadi dayı sen as istersen.
1: Ben asmasam olmaz mı?
5: Tamam tamam ben asarım.
1: Aslan eniştem.
6: Dayı yok mu bir şarkı?
1: Olmaz mı? Omletistan hayallerim. Suya düştü heveslerim. Toy kuşuna yardım ettim. Yumurtayı yemeyerek. Sessiz olun ey insanlar. Avlamayın bu kuşları. Allah yaratmış onları. Nesilleri tükenmesin.

0: Evet, Abidin Yılmaz. Yeni navigasyon cihazın hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim Abidin Beyciğim.
0: Navigasyonu mutlaka aracınızın ön göğsüne sabitleyiniz. Allah Allah. İstediğim yere sabitleyemiyor muyum?
2: Yok.
3: Hı? Allah, bismillah.
2: Korkma benim. Öyle istediğin yere sabitleyemezsin. Neresi deniyorsa oraya sabitle.
0: Tamam.
4: Sefa, ver şu haritayı bana.
5: Vermem, ben kaptım.
6: Ne oluyor çocuklar?
4: Babam yeni navigasyon cihazı aldığı için artık haritaya ihtiyacı olmadığını söyledi. Ben de alabilir miyim diye sordum.
5: Babam da kim istiyorsa alsın dedi. Ben kaptım.
6: Çocuklar, üzgünüm ama ikiniz de haritayı bana veriyorsunuz. Götürüp aracımızın torpido gözüne koyuyoruz. Hem hadi acele edin, yola çıkmamız lazım. Daha abide halanıza uğrayacağız.
5: Yaşasın, halama gideceğiz.
2: Hayırlı yolculuklar heybeli tiyatro.

0: Patro, hayırlısıyla yolculuğumuz nereye, rotayı nereye ayarlayayım?
1: Önce abide alama gideceğiz, sonra da gösteri yapacağımız köye.
0: Komut, anlaşılmadı.
2: Halama gideceğiz navigasyon, halama.
0: Halam için rota oluşturuluyor.
3: Gerek yok canım, ben yolu biliyorum.
0: Ya öyle mi? Uzun yolda sıkılıp sohbet etmek istersen hatırlatırım bu sözünü.
3: İstemem. Cihazla ne sohbet edeyim yahu? Şaşkın mıyım ben?
4: Hayatım, şu an cihazla tartıştığının farkında mısın?
3: Aa, sahi. Hanım, yoksa şaşkın mıyım ben ha?
1: Baba, abide halamın evinin bu tarafta olduğuna emin misin?
0: 500 metre sonra sağa dönünüz.
4: Hala sağa dön diyor. Abidin, kapat şunu, kendimiz gidelim.
0: Aşk olsun yenge.
4: Yenge mi?
0: Hedefinize ulaştınız.
5: Ha? Vallahi. Ne oldu usta, neden durdun, neden?
3: Hedefinize ulaştınız dedi.
4: Ha? Ama abidenin evi burada değil ki.
3: Buralar gelişmekte olan yerler hanım. Belki de değişmiştir biz görmeyeli. Hadi inelim.
2: Baba, yanlış geldik sanırım. Baksana, burada yalnızca teknoloji market var.
0: Tamam işte, halam içeride.
5: Nasıl yani navigasyon, nasıl nasıl?
0: Yahu benim halamlar, amcamlar hepsi burada işte. Girin görürsünüz.
1: Biz kendi halamıza gitmek istemiştik.
0: Hay Allah, halam deyince ben kendi halam sandım. Neyse, hazır gelmişken içeri götürün de halamın bir elini öpüvereyim bari.
4: Olmaz, yeterince vakit kaybettik zaten.
0: Aa, sizinki hala da benimki sopa mı? Gelmişken görüvereyim.
3: Çocuk haklı hanım. Dur, iki dakika görüşsünler.
4: Hasbinallah. Ah Abidin, şu navigasyonu dinlemeyi bırakmadım bir türlü. Yine yanlış yere getirdi bizi.
2: Böyle giderse halamı göremeden gösteriye gitmek zorunda kalacağız.
6: Anne bak, ne güzel düt düt.
2: Aa, anne bak, çocuk kamyonete düt düt dedi.
4: Sen de küçükken bütün arabalara öyle derdin oğlum, unuttun mu?
2: Kamyonetimizin adı düt düt olsun mu anne?
4: Harika fikir.

0: ama çok acıktım. Bir yerde dursak da biraz atıştırsak olur mu?
1: Hah, size güzel bir piknik alanı tarif edeyim de yengemin de gönlü olsun.
2: İstemez, bir köşede durur yeriz.
1: Aşk olsun yenge, size karşı mahcubum. Bırak da güzel bir yere götürüp jest yapayım. Hatamı telafi edeyim be yenge.
0: Anne götürsün.
3: Hanım, gördün mü? Hatasını telafi etmek istiyor çocuk. Gönlü olsun.
2: La havle. İyi peki.
0: Yaşasın.
3: Hadi tarif et de gidelim ha.
4: Usta, gösteri yapacağımız köyden çok uzaklaştı.
1: Şşt, sen karışma. Önce piknik alanına gidelim. Sonra köye götüreceğim ben sizi.
0: Daha gidecek miyiz? Çok acıktım.
1: Ama mızmızlandınız yahu. Az kaldı diyorum.
2: Ay bir de trip atıyor. Ya sabır.
1: Hedefinize ulaştınız.
4: Hani nerede hedefimiz?
0: Hı? Her taraf dağ taş.
1: Beğenmediyseniz başka yere götüreyim.
2: İstemez, çok acıktık. Yiyi veririz şuracıkta.
1: İyi be, size de iyilik yaramıyor.
0: Of, kurt gibi acıktım.
4: Aman diyeyim, kurt sesi mi o?
3: Yok kaplan, burada kurdun ne işi var garip?
1: Merve, kurt gibi acıkmış ya, midesinden geliyordur bu ses.
3: Bak ne güzel espri de yapıyor.
2: Aman gerçekten de kurt sesi bu.
3: Yok aslan. Hanım, burada kurt ne arar?
0: İşte orada. Kaçın. Gül gibi sandviçin kurtlara yem oldu.
1: Fena mı? Nasiplendi garipler.
2: Sus yahu. Ne bilmiş cihazmışsın. Bir de bilmiş bilmiş konuşuyor.
1: Oho yenge. Sana da ne desek kızıyorsun.
2: Deme. Bana bir şey deme. Hele yenge hiç deme.
4: Usta, gösteri yapacağımız köy sol tarafta kaldı. İleriden sola döneceğiz. Sola.
1: Sol olur mu? Düz gideceğiz.
3: Hay Allah. Navigasyon düz diyor. Garip sol diyor. Ne yapacağız?
5: Sola döneceğiz.
2: Abidin, torpidoya koyduğum haritadan adrese bakıyoruz ve bir an evvel köye gidiyoruz.
3: Ama o kadar para...
2: Abidin.
3: Tamam hayatım.

0: Lütfen sola dönünüz.
1: Yahu köye geldik. Hala ne solundan bahsediyorsun?
0: Hadi be abidin. Çok canım çekti. Bir dönüver sola. Olduğun yerde.
2: Tövbe tövbe.
3: Usta baksana. Seyirci çoktan gelmiş bile.
2: Ne yapacağız? Karnımız aç. Çocuklar uyudu bile. Nasıl oynayacağız oyunu?
1: Sen merak etme hanım. Garip, gel benimle.

0: Ay, maşallah.
1: Ey ahali, bu gece bizi mazur görün. Yarın akşam sizlere güzel bir tiyatro sergileyeceğiz. Bütün gün beklemenize karşı bir

0: Allah'tan köylüler anlayışla karşıladılar.
1: Hadi gidip kalacak bir yer bulalım da yatıp dinlenelim bari.
2: Gelirken köy misafirhanesini görmüştüm ben. Sağ taraftan gideceğiz usta.
3: Ya hiç sağ taraftan olur mu? Düz gideceksin, düz.
4: Sen sus artık, sus.
0: Oh be, sonunda. Aslan babam.
1: Demek ki neymiş Abidin? Teknolojiye güvenip de haritaya bakmamak doğru değilmiş.
5: Evet hanım. Hep ne diyoruz? Teknoloji faydalı şey ama doğru kullanırsan bir daha tedbiri elden bırakmam.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Asya?
1: Efendim Temel amca?
0: Acıktın mı?
1: Oo, hem de kurt gibi açım.
0: Al benden de o kadar. Ne yapsak? Yesek mi artık yemeğimizi?
1: Çok iyi olur.
0: Eymen nerede?
1: Dışarıdaydı. Çağırayım mı?
0: Olur. Siz geldiğinizde sofrayı kurarım ben. Ne oldu Asya? Eymen nerede?
1: Eymen yok Temel amca.
0: Nasıl yok?
1: Her yeri aradım ama bulamadım.
0: Allah Allah. Nereye gider bu çocuk?
1: Ormana gitmiş olabilir mi?
0: İyi düşündün. Hadi gidip bakalım.

0: Nerede bu çocuk?
1: Bilmem. Kaybolmuş olmasın? Eve gidip bir daha baksak mı? Belki gelmiştir.
0: Harika fikir. Hadi gidelim.

0: Eymen, burada mısın?
1: Nerelerdeydin sen? Çok korktuk.
2: Evdeydim.
0: Evde mi? Ama seni dışarıda arıyoruz biz.
2: Ben eve geldiğimde Asya oyuncak oynuyordu. Sen de olta tamir ediyordun. Odama geçtim ben de.
0: Selamını duymadık mı?
2: Vermedim ki.
1: Of ya! Selam verseydin seni duyardık. Evde olduğunu bilirdik.
2: Selamın bu kadar önemli olabileceğini hiç düşünmedim.
0: Önemli? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ortama girerken ve çıkarken muhakkak selam verirdi.
2: Neden?
0: Çünkü selam vermek onun sünnetidir. Ve birçok hikmeti vardır.
1: Nedir hikmetleri Temel amca?
0: Hem Allah'ı zikretmiş oluruz, hem birbirimize dua etmiş oluruz. Hem peygamberimizin sünnetini yerine getirmiş oluruz, hem de bugünkü gibi...
3: Geldiğimizi haber vermiş oluruz.
0: Aferin çocuklar. Aynen öyle. Sadece gelirken değil, giderken de selam veririz ki gittiğimiz de belli olsun.
2: Bundan sonra selam vermeyi hiç ihmal etmeyeceğim.
1: Ben de.
0: Aferin size.
2: Acıkan yok mu? Ben çok acıktım.

0: Hadi dayı, açsana örtüyü. Çok merak ediyorum.
1: Sakin ol yeğenim. Önce iyice meraklanın, heyecanlanın, kendinizden geçin. Çünkü bugün burada tarih yazacağız. Değil mi?
2: Dayıcığım, tarih kitaplarını gereksiz bilgilerle doldurmasak mı acaba?
1: Şakacı seni. Neyse, hadi sıkı durun, açıyorum. Zeki işler Ayşe. Zeki işler alet övünür. Nasıl?
2: Yalnız dayıcığım, o alet işler el övünür olacaktı.
1: Hayır küçük adam, hayır. Büyük düşün. Artık yeni şirketimizin sloganı bu.
0: Ne şirketi dayım?
3: Yemek şirketi herhalde.
0: Aa, yemek mi yapacağız? Ben bayılırım yemek yemeye.
1: Ne yemeği ya? Nereden çıktı?

0: çıktı yemek?
1: E aş yazıyor orada. Aş yemek demek değil mi?
0: İlahi çocuk. O anonim şirketi demek. Ha. Yani ortak bir iş yeri. Şirketin ortakları da sizsiniz. Abi.
2: O zaman niye sadece senin adın var?
0: Hayır canım. Hepimizin adından bir harf var orada. Bakın. Yavuz'un Z'si, Zeynep'in E'si, Zeki'nin K'si, Yusuf'un İ'si.
1: Yusuf'ta İ yok ki.
0: İşte onu da biz bulacağız. Abi, bu bir icat şirketi. İnsanların ihtiyaçlarını tespit edip icatlar yapacağız.
1: İnsanlar bayağı üzülecek desene.
2: Yok dayıcım, biz almayalım.
0: Ben istesem tek başıma da icat ederim her şeyi.
2: İyi o zaman.
1: Bize müsaade.
0: Ama yine de fazla zeka gez çıkarmaz. Tahmin edin bakalım şirketimizin ilk icadı ne olacak?
1: Uzay gemisi.
0: Sakin ol çocuk. Ayakların yere bassın bir.
3: Ve çay sürme makinesi.
0: Daha önemli bir icat.
2: Yapay zekaya sahip bir robot.
0: Çok daha önemli.
1: Bulamadık.
0: Ayakkabı giydireceği. Abi artık ayakkabınız topuğunuzla ezilmeyecek. Ayakkabınız yıpranmayacak. Ayakkabımı nasıl giyeceğim diye kara kara düşünmeyeceksiniz.
3: Ben zaten düşünmüyorum.
1: Bu kerata da aynı şeyi yapıyor.
0: Bu basit şeyle bizim icadımıza nasıl aynı dersin? Duymamış olayım. Bu icatla adımızı tarihe altın harflerle yazdıracağız. Tabii.
1: Yandık. Ben torunlarımın beni bu icatla tanımasını istemiyorum.
0: Neyse. Hadi bakalım. Az laf çok iş. Marş marş. Kutu. Yay. Mısır.
2: Mısır mı?
0: Evet, mısır.
1: İçimden bir ses çok saçma bir icat olacak diyor.
0: Mısır! Tabi! İşte yüzyılın en büyük icadı.
2: İlk kurban kim olacak acaba?
0: Kurban değil. Denek. Denek.
3: Bak bak bak.
0: Gel bakalım akıllı. Denek elendi.
3: Of ya niye dayı?
0: Bacak yetmezdi. Tabi sıradaki. Günün şanslı deneyi. Gel bakalım. Tutmasam düşüyordun. Dikkat et.
1: Dayı.
0: Zeynep'cim.
2: Ne? Biri bana mı seslendi?
0: Denek diyorum. Tarihe adını yazdırmak diyorum.
2: Size de bir uğultu geliyor mu?
0: Siz bilirsiniz. O şanslı denek ben olurum. Abi.
1: Çok zevkli olacak.
0: Hadi bakalım çalıştır. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adım. Harika oldu.
4: Bu ayakkabılar biraz sıktı mı ne?
5: Bu kadar yeter Zeynep. Kalite kontrol tamamdır. Aç ayakkabıyı.
2: Olmuyor.
5: Tekrar dene.
2: Ah.
1: Ben demiştim. Ay!

0: Gidin tabii gidin. Kaybeden siz olacaksınız. En akıllınız Yavuz çıktı. Aferin. Yavuz. Yavuz. Buradaymış. Gel yeğenim. Sen uyma onlara. Seninle çok zengin olacağız. Çok. Tabii.
1: Aa, benim havuçluk lavamın başına bir şey gelmesin yeter dayı.
0: Şakacı seni. Ne kadar açlığın var senin.
1: Ne icat edeceğiz?
0: Mısır patlatma makinesine ne dersin?
1: Dayı.
0: Tamam ya tamam. Düşünürüz bir şeyler.

0: Bakalım değirmen taşını döndürebilecek miyiz? Hadi bismillah.
1: Bismillah. Değirmen taşı dönüyor dede, başardık.
0: Evet, dönüyor hamdolsun.
1: Ne sıcakmış hava, çok susadım.
0: Al bakalım. Elhamdülillah.
1: Elhamdülillah. Dede, buradan elde ettiğimiz elektriği ne yapacağız?
0: Santral kurup Sarıyer'e dağıtacağız.
1: Ya.
0: İlahi çocuk, buradan elde edeceğimiz kuvvet ancak bu değirmen taşını döndürür. Kaldı ki bu canım ormanın ortasına elektrik şebekesi inşa etmek olmaz. Biz değirmeni ihya edelim yeter. Arada gelir dönüşünü seyrederiz.
1: Döndüğünü görmek için sabırsızlanıyorum. Ne zaman dönecek değirmenimiz?

0: peki?
1: Dereler akmaya başladığı zaman.
0: Yaz boyunca da böyle çalışıp terleyerek suyun kıymetini anlarız, değil mi dede?
1: Aynen öyle evlat.
0: Bence çeşme yaptırmak çok sevap.
1: Olmaz mı? Kişi vefat etse bile bu türden hayır işleri ona sevap kazandırmaya devam eder.
0: Ya!
1: Susuzken çeşmeye rastlayıp da kana kana su içen birinin duasını almak ne güzel.
0: Dede, değirmenin inşaatı bitince biz de mahalleye bir çeşme yaptıralım, olmaz mı?
1: Olur tabii. Ne güzel düşündün Çelebi.
0: Ben şimdiden çeşme modellerine bakayım dede. Şöyle bize yakışan güzel bir çeşme yaptıralım.
1: Ay çok yaşayayım mı? Çeşme modellerine nereden bakmayı düşünüyorsun?
0: Pazardan. Pazarda çeşme ne gezer dede. Alışveriş merkezinden bakabiliriz.
1: Pekala öyleyse yolculuk başlasın.
0: Alışveriş merkezine mavi karavanla mı gideceğiz?
1: Hayır evlat. Çeşmemizi ecdadın muhteşem koleksiyonundan seçeceğiz.
0: Yaşasın! Çelebi çeşmesi için hazırlıklar başlasın.

0: Sultanahmet, burayı ne kadar gezsem sıkılmam.
1: Hele Ramazan'da ne güzeldir buralar.
0: Hem de nasıl? Bu Ahmet Sultan çocukların en sevdiği padişahtır bence.
1: Buraya at meydanı derler evlat.
0: Neden peki?
1: Çünkü Bizans zamanında burası hipodromdu.
0: Hipodrom ne demek dede?
1: At yarışlarının yapıldığı yere hipodrom denir.
0: Atlar pek yorulmuyormuş o zamanlar.
1: O zamanlar bu meydanın etrafında yapılar yoktu evlat. Epeyce büyüktü hipodrom.
0: O zaman güzel bir yarış olur işte. Ne güzel bir çeşme dede.
1: Evet, öyle sahiden de. Bu Alman çeşmesi evlat.
0: Almanlar içsin diye mi yapılmış?
1: Hayır, Almanlar yaptırdığı için bu adı almış.
0: Öyle mi?
1: Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in emriyle Osmanlı çeşmelerine benzeterek yapmışlar.
0: Wilhelm Bey bizim çeşmelerimizi çok beğenmiş olmalı.
1: Beğenmiştir tabii. 3 kez İstanbul'a gelmiş Kaiser Wilhelm. 2. gelişinde çeşmeyi yaptırmış. 3. ziyaretinde de İstanbul'a getirtip buraya monte ettirmiş.
0: Çeşme Almanya'dan hediye gelmiş yani. Vay! Teyzem de Almanya'dan her gelişinde bize hediye getiriyor. Ama hiç böylesini görmemiştim.
1: İlahi çocuk. Nasıl, beğendin mi çeşmeyi?
0: Gayet güzel. Ama ben Wilhelm Bey'in beğendiği çeşmeleri de görmek istiyorum.
1: Elbette. Şimdi en güzel çeşmelerden birini göreceğiz evlat. İşte mimarimizin şaheserlerinden 3. Ahmet Çeşmesi.
0: Dede bu çeşme değil. Adeta küçük bir saray.
1: Hakkım var evlat. 3. Ahmet tarafından yaptırılan bu çeşme bir sarayın ihtişamına sahip. Dört yüzlü bir meydan çeşmesi olarak tasarlanan bu eser 18. yüzyılda inşa ettirilmiştir.
0: Köşelerdeki bu pencereler ne peki?
1: İçerideki görevliler tarafından o pencerelerden halka su dağıtılır. Su dağıtılan böyle yapılara sebil adı verilir.
0: Yani bu yapı hem çeşme hem de sebil mi?
1: Aynen öyle evlat.
0: Vay! İçinde insanların olduğu bir çeşmeyi ilk defa görüyorum. Öyleyse bu kapı görevliler için.
1: Tabii. Görevlilerin 4 sebil köşesi arasında gidip gelebilmesi için çeşmenin dışı ile haznesi arasında bir dehliz

0: bulunuyor.
1: Çeşmenin üzerinde ne yazıyor dede?
0: Çeşmeyi yaptıran padişah adına bir şiir yazılmış.
1: Bu taraftaki yazı farklı görünüyor. Bu el yazısı galiba başkasına ait.
0: Dikkatin pekalade evlat. Kitabenin bu kısmını hattat olan Sultan 3. Ahmet kendi yazmış.
1: Padişah yazı sanatçısı mıymış?
0: Elbette. Osmanlı padişahlarının çoğu hattat olmakla birlikte tamamı bir sanat veya zanaat ustasıydı.
1: Yazılar, çiniler, desenler hepsi çok güzel dede. Her yana ayrı bir sanat eseri bu çeşmenin.
0: Aynen öyle evlat. İstanbul'a yolu düşen yabancı seyyahların çoğu eserlerinde bu çeşmeden övgü ve hayranlıkla bahsetmişlerdir.
1: Ya!
0: Sen ne düşünüyorsun? Beğendin mi? Bizim mahalleye de bunda yaptırsak mı?
1: Beğenmez olur muyum dede? Çok beğendim de. Sanırım bu çeşme bizim bütçemizi aşar.
0: Gel öyleyse başka bir model bakalım.
1: Yani dede böyle apartman kadar büyük bir çeşme yaptırmaya gerek yok. Susayan çeşmenin suyundan içsin, bir hayır duası etsin yeter.
0: Ay yaşa. Bak bakalım bu nasıl?
1: Oo, bu çok şık dede. Kat kat, gelinlik gibi. Cemre görse kesin böyle bir elbise isterdi.
0: Haklısın evlat. Bu tam da hanımların zarafetine yakışır bir eser. Zaten yaptıranı da bir hanım sultan.
1: Tahmin edeyim Pakize Sultan. O zamanlar da varmış anneme benzer bir hanım sultan meğerse. Her yer temiz olsun diye her köşeye bir çeşme yaptırmış.
0: İlahi çocuk, hakkım var ama. Annenin çocukken hayali neydi biliyor musun? İstanbul Boğazı'nı hortuma bağlayıp şehri yıkamak. Oh ne güldük. Pakize bir dünyalara değişmem evlat. Onun emekleriyle tertemiz nurdan bir yuvada yaşıyoruz.
1: Oo, ben de annemi dünyalara değişmem. Peki kim bu hanım sultan dede?
0: Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan.
1: O zaman mimarı da Mimar Sinan mıdır?
0: Evet. Haseki Hürrem Sultan'ın Mimar Sinan'a yaptırdığı bir hamama ait bu çeşme. Bu hamamda Bizans'tan kalma banyoların yerine inşa ettirilmiş.
1: Demek ki Mimar Sinan bu defa da Bizans su işlerinden yararlanmış. Çok akıllıca.
0: Bizans su işleri tabii ya. Ne diyorsun? Beğendin mi? Böyle bir duvar çeşmesi daha hesaplı olur diye düşünüyorum.
1: Hakkım var dede. Tamam, bunu beğendim. Bundan yapalım. Ama muslu olsun lütfen.
0: Elbette olacak. Ama böyle oyuklar da yaptırırız yine koçlar için.
1: Aa, çok iyi fikirmiş.
0: Ecdat koçların yuvasını düşünür de onları susuz bırakır mı evlat?
1: Ne güzel.
0: Çeşmenin planı hazır. Bir güzel de inşasını tamamlarsak...
1: İçilsin sular, gelsin dualar.
0: Amin.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur. Vücutta

0: Vay, ne de güzel ses çıkıyor. Fiu, fiu. Süper. Hı? Bugün bahçe fazla sessiz. Cemre ortalıkta yok. Allah Allah, evde de görmedim. Yine ödev yapmamak için uyuma numarası yaparken uyuyakaldı herhalde, canımın içi. Cemre'siz bir hayat. Bu mümkün mü?
1: Mümkün değil.
0: Ay, Cemre, ödümü patlattın.
1: Korktun mu? Seni korkuttum.
0: Allah iyiliği versin Cemre.
1: Amin. Ama ben seni mutlu etmek için yaptım abi.
0: Aman, çok mutlu oldum.
1: Bahçede beni görmezsen mutlu olursun diye düşünmüştüm.
0: Mutlu oldum tabii ama çok kısa sürdü.
1: Abi, ben seni görünce mutlu oluyorum, sen beni görmeyince mutlu oluyorsun. Seni anneme söyleyeceğim.
0: Oy, gel buraya canımın içi.
1: Evet, bugünkü planımız nedir?
0: Plan mı? Ama bugün benim çok işim var.
1: Zehirli otların arasından tehlikeli ormana girip mavi canavarın yanına gideceksin.
0: Ha?
1: Ben de geleyim, ne olur abi, ne olur, ne olur, ne olur.
0: Ormana gitmek zorundayım Cemre. Halkıma karşı sorumluluklarım var.
1: Ben de sorumluluk istiyorum. Ben de.
0: Senin de bahçede sorumlulukların var ya Cemre.
1: Var mı?
0: Var tabii.
1: Evet, var tabii. Ne var mesela?
0: Güvercinler mesela. Onlara sen yem vereceksin.
1: Evet, güvercinler. Benim kanatlı dostlarım. Onları ben besleyeceğim.
0: Bu tasla bir kere ver.

0: Dersen yeter. Sakın çok fazla yem verme. Ha, bir de bu toprak tasa dikkat et, kırılmasın.
1: Neden kırayım abi? Yaramaz kedi duman mıyım ben?
0: Tamam o zaman. Hadi göreyim seni.
1: Görme sen de olur. Sen işine bak lütfen. Yemek saati. Güvercin dostlarım, yemeğe gelin. Alın size mama. Tamam tamam, kaçmayın. Acıkınca gelirsiniz nasıl olsa.
0: Oh be, güvercin işini iyi akıl ettim. Cemre bir yarım saat oyalanır, ben de işime bakarım. Günaydın Saksan. Ha? Ve aleyküm selam.
1: Of, hala acıkmadınız mı? Ben oynamıyorum. Yiyin yiyin, karnınızı doyurun bir güzel. Hayır. Ağlama sakın Cemre, sakın. Hemen yeni bir tas yapmalısın. Ama nasıl? Nasıl mı? Topraktan tabii ki. Ama bu çok kuru. İşte buldum. Muhteşem oldu. Hem ressamım hem de tasçı. Harika. Buraya koyalım da kurusun.
0: Derenin suyu çok az görünüyor. Ama bu su değirmeni döndürmeye yetmez ki. Bahar geldi ama hiç yağmur yağmadı. Bu gidişle dere gürül gürül akmayacak. Hani bugün yağmur yağacaktı? Allah'ım lütfen yağmur yağsın. Lütfen.
1: Hadi ama tasın kuru artık. Bak güvercinler yemeğini yedi, sen hala kurumadın. Çamur yağıyor. Allah! Çamur yağıyor. Gitti. Tasım gitti. Bütün sorumluluklarım gitti.
0: Cemre iyi misin?
1: Hayır iyi değilim. Çamurluyum.
2: Neyse ki tedbirle çıkmışım evden. Gelin bakalım çocuklar. Hadi verandaya geçelim. Bu halin nedir cimcime?
1: Çamur yağdı dede. Her şey mahvoldu. Sorumluluklarım gitti. Toprak tasım da gitti.
0: Tası kırmışsın Cemre.
2: Topraktan tas yapmaya çalıştın tabii sen de.
1: Ben tası kırdım. Tamam. Çamur yağması mı gerekir?
0: Çamur yağmadı Cemre. Senin üstün başın toprak içinde. Yağmur yağınca çamura dönüşmüş.
1: Elbisem de mahvoldu. Annem çok kızacak. Hemen ona söylemeliyim.
0: Eyvah! Cemre hayatının en uzun banyosunu yapacak dede.
2: Ay yapma.
0: Annem elbiseyi yıkarken Cemre'yi de çitilemese bari.
2: Ay kerata.
3: Şaka yapmıyorum dede. Ben küçükken annem beni öyle bir keselerdi ki neredeyse deri değiştirirdim.
2: İlahi çocuk.
0: Eski insanlar şanslıymış be. Banyo yapmak yok, keselenmek yok.
2: Hiç öyle şey olur mu evlat? Ecdat temizliğe çok önem vermişti.
3: Doğru aslında. Temizlik imandan gelir.
2: Ay yaşa.

0: Kültürümüz de temizlenme adeta bir sanat gibi icra edilmiş, bu faaliyet için muhteşem mimari yapılar inşa edilmiştir.
1: Hamamlar!
0: Hamamlar tabii.
1: Hürrem Sultan Hamamı'nın dışındaki çeşme ne güzeldi. Kim bilir hamamın içi ne güzeldir. Keşke görebilseydik.
0: Neden görebilecekmişiz?
1: Hamamlar hala duruyor mu? Ama herkesin artık banyosu var.
0: Dedim ya, bu temizliğin ötesinde bir faaliyet evlat. Hamamlar aynı zamanda kültür ve eğlence merkezleriydi. İnsanlar orada bir araya gelip hoşça vakit geçirirlerdi.
1: Bilemedim dedem. Banyo yapmak benim için çok sıkıcı bir iş. Ama bir gezelim de bakalım. Belki ikna olurum.

0: Efendim bu hamam Kanuni'nin hanımı Hürrem Sultan tarafından büyük mimar, mimarlar mimarı, mis mimar. Mimar Sinan'a yaptırılmıştı.
1: İlahi çocuk.
0: Bu çok güzelmiş dede.
1: Göbek taşı. Hamama gelenler bu taşın üstünde keselenir, kurnaların başında da durulanıp temizlenirler.
0: Hı? Vay, adeta yıldızlı bir gökyüzü.
1: Hakkın var evlat.
0: Vay, bu tas çok havalı dede. Aynı altın gibi.
1: Hamamlar erkek ve kadınlara ayrı zamanlarda yahut bölümlerde hizmet verir. Gelin hamamı, damat hamamı denen adetler bugün de devam etmekte ve hamamlar bir eğlence mekanı olarak da kullanılmaktadır.
0: Hı? Bunlar ne dede?
1: Hamamlar kişiye özel olmadığı için peştemal denen bu özel havlularla örtünmek adettendir evlat.
0: Mantıklı. Gel dede, seni özel locamda ağırlayayım.
1: Bu hamamda Barbaros Hayrettin Paşa tarafından...
0: Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin mi?
1: Evet evlat, büyük denizci Barbaros Hayrettin Paşa tarafından biz mimar Sinan'a yaptırılmıştır.
0: Bu da mı mimar Sinan yapısı dede?
1: Evet evlat. Ama burada adından da anlaşılacağı üzere mimarı kadar Çinlilerin de şöhreti var.
0: Ya, Çinlileri görmek için sabırsızlanıyorum. Çok güzel.
1: Öyle. Buradakiler İznik Çinlilerinin en zarif örneklerinden.
0: Vay, buradaki localar daha da özel. Uf, burada ne su savaşı yapılır dede. Mahalleden arkadaşlarla geleyim ben.
1: İlahi çocuk.
0: Ben ikna oldum dede. Burası çok eğlenceli. Banyo yapmayı bile eğlenceli hale getirmişler ya. Ecdada helal olsun.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için...

0: Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet muhtar bey.
0: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
1: Ay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor ama.

0: Heybeli Tiyatro, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

ルックブーズ。Demek bana yardıma geldin. Bak sen şuna. İki güzel söze kaç takla atıyor. Tamam tamam. Ben de seni özledim. Ama daha kitapları yerleştirmedik. Önce şu işi bitirelim.

Ne oldu Rıkkımız? Ne var orada? Dur bakalım, bir bakayım. Ah, resimmiş. Bir de not var. O, hayatını sanata ve bilime adadı. Tarihten izler taşıyan resimler çizdi. Ülkemizde kazı biliminin öncülerindendi. Eski çağlardan kalma eserleri gün yüzüne...

0: çıkardı ve bu eserleri halkıyla buluşturan müzeler kurdu. Şimdi onunla tanışma zamanı. İmza Arif. Aferin Rıkkı kız, bulmacayı bulmuşsun. Seni akıllı tüyüma. Günümüz şenlenecek. Aa, o ne?
1: Dur Ali, benim. Ali, iyi misin?
0: Oh, bir de soruyor. Gel bir el ver bana.
1: Geldim, geldim. Ben şu miğferi kaldırayım.
0: Alacağın olsun Caner. İnsanın karşısına bununla çıkılır mı?
1: Niyetim korkutmak değildi. Bilge yukarı çıkartır mısın dedi. Ben de getirdim.
0: Başına tak dememiştir.
1: Yok, öyle söylemedi. Ben nasıl görünüyor diye merak edince... Sen ne yapıyordun?
0: Sen aklımı başımdan almadan önce bu resme bakıyordum. Arif Baba çerçeveye bir not bırakmış.
1: Ben sanki bu resmi daha önce gördüm.
0: Ben de ama ressamını bilmiyorum.
1: Dur, daha dikkatli bakayım. Bir düşünelim. Acaba kimdi? Yok, çıkartamadım.
0: Sen şuna bilmiyorum desene.
1: Tamam, bilmiyormuşum işte. Nereye?
0: Notta yazılanları araştırmaya.
1: Bekle, ben de geliyorum. Bak, notta diyor ki, o hayatını sanata ve bilime adadı. Demek ki aradığımız kişi ressamlığın yanında bilimle ilgilenmiş.
0: Biliyorum. Merdiveni biraz kaydırır mısın?
1: İyi mi böyle?
0: İyi.
1: Sonra da ekliyor. Eski çağlardan kalma eserleri gün yüzüne çıkardı.
0: Evet, kazı bilimiyle ilgilenmiş.
1: Kazı bilimi de ne?
0: Arkeoloji.
1: O zaman arkeoloji desene.
0: Onun Türkçesi kazı bilimi. Merdiveni biraz daha itiver.
1: Şimdi dikkat edilecek kısma geliyorum. Bu eserleri halkıyla buluşturan, yani kazılarda çıkan eserleri insanlarla buluşturmuş. İnsanlar eski eserleri nerede görür? Tabii ki müzede.
0: İyi de zaten kağıtta müze kurduğu yazıyor.
1: Sahi mi? Hem de aynı cümlede. Ben de ipucu yakaladım sandım. Daha gözümün önünde giriyor.
0: Caner, gidiyor.
1: Ali, sıkı tutun. Bir şeyin yok değil mi?
0: Yok, iyiyim. Bak ama ne buldum.
1: Türkiye müzeleri, yaşa!
0: Ressam, ülkemizde modern anlamda müzeciliğin kurucusu kabul edilir.
1: Galiba doğru yoldayız.
0: Bu o resim. Ressam Osman Hamdi Bey çizmiş.
1: Ben sana doğru yoldayız demedim mi?
0: Zarf var. A ve G harfi. Bir de not çıktı. İlkler tarihin her döneminde kıymetlidir. Osmanlı Devleti'nin ilk kadın hat sanatçısı Esma İbret Hanım, genç yaşta güzel yazı sanatında adını duyurmayı başardı. Sahafta Esma İbret Hanım'ın bir eserinin bir kopyası var. Onu bulduğunda ödülü de bulacaksın. İmza Arif.
1: Demek Esma İbret Hanım. Böylesi kolay. Sanatçıyı bilince eseri kolayca buluruz.
0: Sen hiç duvarlara baktın mı? Sahafta kaç tane kopya eser var?
1: Onların hepsi kopya mı?
0: Sen ne sandın? Gerçek olsalar müzede olurlar. Hadi, sıradaki görevimiz Esma İbret Hanım'ın eserini bulmak.

0: Yani ne yapıyorsun kulağımın dibinde?
1: Ne yaptığını anlamaya çalışıyorum.
0: Tramvay bekliyor değiliz herhalde. Tabloya bakıyorum.
1: Bütün katı dolaştım. Sen durmuş sadece buna bakıyorsun.
0: Anlamaya çalışıyorum.
1: Neyi?
0: Bir kadın çizmiş olabilir mi onu?
1: Şaka mı yapıyorsun? Aradığımız resim değil. Güzel yazı sanatı.
0: Esma İbret Hanım ressam değil mi?
1: Hattat. Yani güzel yazı sanatçısı.
0: Aa, ya.
1: Üstelik bu tablonun ressamı kadın değil.
0: Aa, nereden anladın?
1: Tabloda ressamın imzası var. Ruhi yazıyor. Hadi aramaya devam edelim.

0: Ali, buldum galiba. Bak, hatta Esma İbret Hanım'dan bahsediyor burada. Bunlar da eserleriymiş.
1: Ha, işte burada.
0: Esma İbret Hanım'ın Sülüs Nesihattı'yla yazdığı Hilye-i Şerif.
1: Biraz uğraştırdı ama sonunda bulduk.
0: Ha, harfler cepte.
1: Bakalım notta ne var? Aradığın son resim bir minyatür.
0: Minyatür mü? Yani küçük resim mi arıyoruz?
1: Dur Caner, okuyorum. El yazması eserlerde konuya açıklık getirmek amacıyla kullanılan, kendine has boyama tekniği ve anlatım dili olan bir sanattır. Bu sanatı yapan kişilere nakkaş denir. Döneminin en önemli nakkaşlarından Abdülcelil Çelebi'nin bir eserinin kopyası yıllardır gözümün önünde durur. Ödülün seni minyatürde bekliyor, imza Arif.
0: Hepsi bu kadar mı?
1: Yok, dahası var ama heyecan olsun diye yarına bıraktım.
0: Şimdi işin yoksa bütün sahafı tekrar ara. Küçücük resim, nasıl bulacağız?
1: Küçük büyük ne fark eder? Bir kere normal resimden farklı. Hem Arif Baba ne demiş?
0: Destan gibi anlatmış. Nakkaş Abdülcelil Çelebi miydi? Önce onu bulacağız, sonra minyatürü arayacağız.
1: Biraz dikkatini ver, dikkatini. Yıllardır gözümün önünde diyor.
0: Ne olmuş? Cüzdanında falan mı taşıyor?
1: Caner, Arif Baba sahafta en çok zamanı nerede geçiriyor?
0: Masasında. Ne görüyorsun?
1: Seni. İzin ver de bakayım. Orada. İşte bu kadar.
2: Ben de şimdi çarşıdan döndüm. İstediğin kitapları aldım dede. Buradalar. Bilmem, daha konuşmaya fırsat olmadı. Ödülleri bulmuşlar. Tamam, açıyorum hoparlörü.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam Arif Baba.
3: Nasıl geçti gününüz?
0: Sayende resme doyduk Arif Baba.
3: Maşallah, gözünüz gönlünüz açılmıştır.
1: Saygı.
5: Bulmacanın cevabı saygı Arif Baba.
6: Barek Allah, aferin size. Büyüklere, değeri, üstünlüğü, yararı çok olana özenli ve ölçülü davranmak her kişinin görevi. Unutmayın, geleneklerimiz bize saygıyı elden bırakmamayı öğütler.
5: Unutmayız Arif Baba. Ne zaman geleceksin dede?
6: Yoldayım kızım. İnşallah az bir yolum kaldı. Siz de işlerinizi bitirin, hazırlanın bakalım. Gelince öğrenirsiniz.
5: Arif Baba, meraktan çatlar alalım
2: öyle dede.
6: Birazcık sabredin, geliyorum zaten. Ne, ipucumu vereyim? Şunlara bak sen, hepsi bir olmuş, ağzımdan laf alacaklar.

0: Selamun aleyküm sevgili Hakkı Baba. İnşallah hepiniz iyisiniz. Biz iyiyiz. Bazen doymuyoruz ama hamdolsun. Bazen su yok ama mutluyuz. Çünkü sağlık var. Buna şükür olsun. Seni çok özledik. Keşke burada olsan. Sen bize çok yardım ettin. Bana Türkçe öğrettin. Kur'an okumayı öğrettin. Sonsuz şükran. Sen benim babam gibi, Hacer de annem gibi. Ama şimdi kimse yok. 2 ay önce anne baba öldü. Ben ve kardeşler tek kaldı. Ama şükür. Çünkü Allah vekil. Biz ona güveniyoruz. Baba Hakkı, tekrar gel. Seni ve Hacer anneyi biz çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Semira.
1: Ah Semira kızım.
2: Kim bu Semira Hakkı baba?
0: Bu kız benim manevi kızım Emin'ciğim.
3: Nerede oturur bu kız Hakkı baba?
0: Sudan'da.
4: Sudan mı?
0: Evet. Yıllar önce Hacer teyzenizle birlikte Sudan'a gitmiştik. Diyanet Vakfı gönüllüleriyle birlikte orada birçok mazluma yardım eli uzattık. Orada bu kızla tanıştım. Çok akıllı ve çalışkan bir kızdı. Orada kaldığım süre boyunca ona ve ailesine elimizden geldiğince yardım ettik. O günden beri de mektuplaşırız.
3: Anne babası vefat etmiş.
0: Maalesef. Onu da şimdi öğrenmiş oldum.
2: Kimsesiz kaldılar yani. Ay, kıyamam ya.

0: Sadakallahu lazim. Ne güzel okudun be biraderim. Allah razı olsun dostum. Söz güzel olunca okuyan fark etmiyor.
1: Eyvallah. Peki anlamı ne acaba?
0: Sen de mealini oku o zaman.
1: Olur valla. Hangi ayet?
0: Ali İmran 92. ayet.
1: Hah, buldum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Semira!
0: Neden daha önce aklımıza gelmedi ki?
1: Evet ya, sen bana o mektubu anlattığından beri aklım hep oradaydı.
0: Al benden de o kadar.
1: Parayı Semira'ya nasıl ulaştıracağız?
0: Hakkı Baba ulaştırır parayı. Bizim yapmamız gereken sadece para biriktirmek.
1: Peki onu nasıl yapacağız?
0: O kısmı çok düşünmedim açıkçası.
1: Hakkı Baba'ya ya da Selim Hoca'ya mı danışsak?
0: Mantıklı.
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam hocam.
2: Niye öyle şaşkın şaşkın bakıyorsunuz yahu?
0: Senden bahsediyorduk da.
2: Öyle mi? Konu nedir?
1: Bizim biraz para kazanmamız lazım hocam.
2: Hayırdır inşallah.
0: Hayır hocam, hayır.
2: Peki öyleyse, dilekleriniz kabul oldu desenize.
0: Hı? Nasıl yani hocam?
2: Biraz para kazanabileceğiniz bir iş teklif etmeye geldim size.
1: Neymiş hocam?
2: Çim biçeceksiniz.
1: Çim mi?
2: Evet. Caminin bahçıvanının beli ağrıyormuş. Eğer çimleri biçerseniz cami fonundan size ücretini vereceğiz.
1: İşte bu.
0: Dur Harun, dur. Dursana ya. Kalbim duracak sandım.
1: Asıl bana sor. Makine ammarmış.
0: Kovalamasaydın sen de.
1: Eğlendik ama.
0: Aslında ben de eğlendim, evet.
2: Selamun aleyküm gençler.
1: Aleyküm selam hocam.
2: Oo, bitmiş bile maşallah.
0: Kendi yöntemimizle yaptık hocam.
2: Neymiş o yöntem?
1: Tavşan kaç, tazı tut.
2: Neyse, elinize sağlık. Alın bakalım, bu da emeğinizin karşılığı.
0: Allah razı olsun hocam.
2: Sizden de emin.
1: Peki yetecek mi bu para?
0: Bilmem ki. Nerede kaldı bu çocuk? Hah, sonunda geldin.
1: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam. Hazır mısın dostum?
1: Harun Aydın Erzurum. Emir ve görüşlerinize hazırım müdürüm. Komutanım.
0: Ha? Müdürüm ne ya?
1: Ne bileyim ya, askerlik mi yaptım?
0: Ne diye asker selamı vermeye kalkıyorsun o zaman? Neyse, hazırsan gidelim.
1: Gidelim de ne yapacağız?
0: Kolay, bir market var tanıdığım. Sahibiyle konuştum. Önünde bekleyeceğiz. Poşetleri ağır olanlara evine kadar yardım edip bahşiş alacağız.
1: O ne ya?
0: Yapılan iş karşılığında ödül olarak verilen para.
1: Nasıl yani?
0: Of, para verecekler işte.
1: Öyle desene ya. Gidelim hadi. Ben sevdim bu işi. Yarın da gelelim.
0: Vakit yok Harun. Böyle az az kazanarak onlara destek olmak zor olacak.
1: Doğru diyorsun aslında.
0: Bakalım, hayır olsun müdürüm.
1: Yapma ya.

0: Hadi hadi, var sizde bir şeyler.
1: Gözünden bir şey kaçmıyor hocam.
0: Kaçmaz. Askerliği keskin nişancı olarak yaptım ben. Anlat bakalım şimdi.
1: Hakkı Baba'ya mektup yazan kız var ya hocam.
2: Semira mı?
1: Heh, o.
0: Evet.
1: Harun'la bu kız için bir şeyler yapmak istedik.
0: İyi düşünmüşsünüz. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz?
1: Elimizden ancak maddi yardım gelir hocam. Bunun için de biraz para toparlamamız gerekiyor.
0: O yüzden çim biçme işine bu kadar sevindiniz demek ki.
1: Şey, evet ama...
0: Ama?
1: Ama biraz az gibi geldi.
0: Doğru, biraz az.
1: Bir yol düşündük ama bulamadık. Aklında bir şey mi var hocam?
0: Aslında var. Benden haber bekle. Yarın görüşelim bu konuyu.
1: İnşallah güzel haberlerle gelirsin hocam.
0: İnşallah Emin, inşallah.
3: Amma çokmuş Fatma abla ya.
4: Değil mi? Ne zamandır ayırmak istiyordum. Bugüne kısmetmiş.
3: Kime satacağız peki bunları?
4: Hallettim bile. Bizim sahaf bir abimiz var. Adı Orhan. Birazdan almaya gelecek kitapları.
3: Çok hızlısın Fatma abla.
4: Teşekkür ederim canım.
3: Şey, peki madem işe yaramıyorlardı, bugüne kadar neden ayırmadın ki?
4: Aa, o nasıl söz?
3: Ne dedim ki?
4: İşe yaramayan kitap olur mu hiç? Varsa da bende olmaz.
3: Şey, sen satmaya karar verince...
4: Sadece uzun zamandır kullanılmıyorlardı. Şimdi sıra başka insanların faydalanmasında.
3: Doğru aslında.
4: Hele ki söz konusu Semira olunca.
3: Evet, bunun için çalışmak beni çok mutlu etti.
4: Eline sağlık Zehracığım.
3: Aman!
4: Hah, Orhan abi de geldi.
3: Aklım çıktı ama ya. Böyle korna mı olur?
4: Söylemeyi unuttum. Orhan abi aynı zamanda taşımacılık yapıyor.
3: Belli. Bu kadar ses ancak trenden, gemiden bir de tırdan çıkar.
4: Neyse, hadi şu kitapları taşıyalım.
3: Hadi.
1: Allah razı olsun hocam. Zekatını bu iş için vermen büyük incelik.
0: Asıl senden razı olsun Emin. Hiç aklımda yokken aklıma getirdin.
1: Estağfurullah. Bizim çimden kazandığımız para yeterli değildi.
0: Öyle düşünme. Her sevabın, her ecrin bir kıymeti vardır. Ama böyle daha iyi oldu tabii ki.
1: Elhamdülillah.
0: Hadi gidip emaneti Hakkı Baba'ya ver.
2: O da Semira'ya ulaştırsın.
1: Tamam hocam.
5: Selamünaleyküm. Selamünaleyküm.
6: Aleyküm selam çocuklar. Bu ne telaş?
1: Şey, biz sana bir şey söylemek istiyoruz Hakkı Baba.
6: Dinliyorum.
5: Semira'ya göndermek için para getirdik.
1: Şey, diğer zarflar?
6: Sizin gibi düşünen birkaç kişi daha oldu. Benim iyi yürekli, düşünceli, güzel çocuklarım.
1: Aa, çok güzel haber bu.
6: Evet, Fatma ve Zehra bazı kitapları satarak aldıkları parayı getirdiler.
5: Biz çim biçme işinden kazandığımız parayla Selim Hoca'nın zekatını birleştirdik.
6: İsmail ile Ali de benim zekatı kaptılar elimden.
1: Ne güzel. Herkes Semira için bir şeyler yapmış.
6: Evet çocuklar. Çok duygulandım. Allah hepinizden razı olsun.
5: Amin.
6: Şimdi...
1: Bir mektup da biz yazalım Hakkı Baba.
6: Güzel fikir.
5: Evet ya.
6: O zaman bu iş sende Emin. Mektubu hazırlayıp bana getir. Sabah mektup ve paraları gönderelim birlikte.
1: Tamam Hakkı Baba. Sevgili Semira, annenin ve babanın vefatına çok üzüldük. Allah sana ve kardeşlerine yardım etsin. Hakkı Baba sizden çok bahsetti. O kadar güzel şeyler anlattı ki keşke sizinle tanışsaydım dedim. Kim bilir belki bir gün o da nasip olur. Eğer bizi kırmaz da kabul ederseniz ben ve arkadaşlarım size biraz yardımda bulunmak isteriz. Senin ve kardeşlerinin ihtiyaçları için. Biz kardeşiz. O yüzden bizden çekinmene gerek yok. Bir gün biz de ihtiyaç duyarsak sizin de bizim için aynı şeyi yapacağınızdan eminim. Herkese çok selamlar. Allah'a emanet olun. Taşhan sakinleri.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur.

0: kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.
1: Telde tadilat yapılacak günü buldular ha Fikri.
2: E ne yapalım canım? Bize konacak yer mi yok? Bugün de başka yere konarız.
1: İyi ama iyice sıkılmaya başladım bu şehirden. Her gün bir aksilik çıkıyor. Keşke göçmen kuş olsaydık, uçar giderdik buralardan.
2: Öyle deme canım.
1: Derim. Çok sıkıldım. Baksana göçmen kuşlara. Onlarınki de kanat, bizimki de. Ama onlar upuzun uçup istedikleri yere gidiyorlar.
2: Çok şükür iki kanadımız da sağlam. Özgürce uçabiliyoruz ya Zikri. Ona bak sen. Şş, Zikri dikkatli ol. Hemen arkamızda bir insan yavrusu var.
1: Ne? Çocuk mu var?
2: Şş, sakin ol. Arada cam var.
1: Uçup gidelim başka yere Fikri. Ya haylaz bir çocuksa?
2: Bak gördün mü? Risk altında hissedin de uçup gidecek kanatların var. Buna şükredeceğin yerde göçmen kuşların kanatları gibi değil kanatlarım diye şikayet ediyorsun.
1: O ayrı, o ayrı. Sen istemez miydin öyle güçlü kanatların olsun?
2: Her yaratılmışın farklı özellikleri var Zikri. Biz de böyle yaratılmışız. Çok şükür halimize.
1: Canım orası öyle.
0: Maç saati gelmiş. Güzel kuşlar, sizi seyrede aldım. Az daha maçı kaçırıyordum. Biliyor musunuz? Bugün benim kaptan olduğum basketbol takımımızın final maçı var. Kazanırsak şampiyon olacağız.
2: Bak Zikri, minik dostumuz basketbolcuymuş.
1: Evet, hem de kaptanmış.
0: Ben hep penceremden sizi izliyordum. Karşıdaki tele konuyordunuz. Bugün pencereme kondunuz. Sizinle daha çok vakit geçirmek, yakından izlemek istedim ama gitmem gerek.
1: Fikri bak ne diyeceğim. Madem şampiyonluk maçları varmış, hadi gidelim basketbol salonunun tepesine konup maçı izleyelim ha.
2: Gidelim gitmesine de salon hayli uzakta. Oraya kadar uçabilir misin?
1: Elbette Fikri. Tamam bir göçmen kuş değiliz ama çok şükür kanatlarımız var ve oraya kadar uçabiliriz.
2: Ha şöyle... Ben de bunu diyorum işte sana.

0: Her daim kendine yet. Ne gelirse Rabbinden sen şükret, kanaat et.
1: Hadi Zikri, maça geç kalacağız.
2: Az kalsın unutuyordum.
3: Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.

0: gidiyor, seviyorum.
1: Puf. Geçmiş olsun. Ne oldu?
2: Geçmiş olsun Puf.
0: Çok teşekkür ederim. Sabah duş alıyordum, sabun yere düşmüş. Yerde ıslak olunca kayıp düştüm. Çok şükür bir şeyim yok.
1: İncilerim, ev kazalarına çok dikkat etmeliyiz.
3: Hayırlı günler öğretmen hanım. Hayırlı günler yavru balıklar.
2: Hayırlı günler yengeç.
1: Bu kez neler yapıyorsun yengeç?
3: Bu kez gönüllü bir iş yapıyorum. Mercan yılın en yaşlı balığı Tonton Nine epey yaşlandı. Onun evini tadilat yapıp temizleyeceğim.
1: Ne güzel bir iş. Tonton Nine buna çok sevinecek.
4: Gönüllü iş ne demek ki?
1: Yani hiçbir karşılık beklemeden yapılan iyiliklere gönüllü olmak diyoruz Kıpır.
4: Öğretmenim, keşke biz de yardım etsek.
1: Harika bir fikir. Ne dersin yengeç? El birliğiyle bu gönüllü işi yapalım mı?
3: Böyle bir yardıma hayır diyemem. Hadi gelin benimle birlikte.
4: Evet, Kıpır hazır bile. Nereden başlıyoruz? Buradaki cam kırıklarını temizlemekle başlayayım.
1: Kıpır dur. Ha? Cam kırıklarına yaklaşmamalısın. Bir yerin kesilebilir. Bir şey kırıldığı zaman bir yetişkinden yardım isterseniz zarar görmemiş olursunuz incilerim.
4: Anladım öğretmenim.
3: Ama bu yeni çerçeveye resim koyabilirsin Kıpır.
4: Böyle çok daha iyi oldu.
3: Evi makineyle süpürsem iyi olacak. Priz nerede acaba?
5: İşte burada.
3: Dur Sütlaç, dur. Yavru balıklar prizlerden uzak durmalı. Çünkü prizlerin içinde elektrik var. Sana zarar verebilir.
5: Anladım.
3: Ama salonu süpürebilirsin.

0: gibi koktu. Tonton yine afiyetle yesin. Dur güçlü. Ocağın yanına çok yaklaşmamalısın. Ateş ve kaynayan şeyler tehlikelidir.
1: Tamam öğretmenim.
0: Bir de meyve salatası yapacağım. İstersen çilekleri yıkayabilirsin güçlü.
1: Anlaştık.
2: Kendimi çok mutlu hissediyorum.
0: Çünkü karşılık beklemeden Tonton Nine'nin evini temizledik. Ve iyilik her kalbe çok mutluluk verir.
3: Hepimizden Allah razı olsun.
4: Amin.
5: Ev kazalarını da öğrenmiş olduk öğretmenim.
3: Ne durum?

0: Hey dostum, dikkatli ol.
1: Dişim nerede?
2: Lila, sana diyorum, çantamı gördün mü? Okula geç kalıyoruz. Hı? Allah Allah, ne oldu şimdi durduk yere? Hı, hatırladım. Küstük mü yine? Tamam, nedenini çok iyi biliyorum. Dün senin hakkın olan pastayı yedim. Özür dilerim.
3: Dün sen mi yedin?
2: Tamam, özür dilerim. Sana bugün beslenme çantamdaki kurabiyelerimden iki tane verebilirim. Hı? Barışalım hadi. Sen bilirsin. Aa, çantam da buradaymış. Alıyorum ve gidiyorum.
4: Hayırlı günler Lila.
5: Aa, duymadı galiba.
0: Çok telaşlı görünüyor.
4: Lila, Lila dur bekle.
6: Merhaba Lila. Ha? Lila?
4: Seni de mi duymadı? Ha?
6: Selam verdim ama hiç umursamadı bile.
2: Lila bugün biraz öfkeli bence. Bana da küsmüş.
0: Bize de mi küsmüş?
6: Öyle olmalı. Acaba geçenlerde saklambaç oynamak istemişti. Benim de o gün canım kuyruk bol oynamak istiyordu. Ondan mı küstü?
4: Ama bize nedenini anlatması gerekiyordu. Bu şekilde davranması hiç güzel değil.
2: Hadi sınıfa, zil çaldı.
7: İncilerim, ön yargılı olmamanın önemini anladınız değil mi?
1: Evet!
7: Lila, o zaman sen bize ön yargılı olmamak hakkındaki düşüncelerini söylemek ister misin?
2: Lila olamaz. Öğretmenimize de mi küstün?
7: Lila, her şey yolunda mı canım?
4: Lila hiçbirimizle konuşmuyor. Öğretmenim küsmüş. Ben de onunla konuşmayacağım.

0: konuşmadı. Özür dilememe rağmen hiç ama hiç konuşmadı.
1: İncilerim, biraz önce derste ne işledik?
2: Ön yargılı olmamamız gerektiğini işledik.
1: Ön yargı neydi? Karşımızdaki hakkında bilgi sahibi olmadan karar vermek, onun davranışlarını kendimize göre yorumlamak ön yargıdır. Karşımızdakinin davranışını, nedenini bilmeden yargılayıp karar veremeyiz.
2: Evet, belki de Lila'nın başka bir sorunu vardı.
1: Ön yargılı olursak sevdiklerimizle ilişkilerimiz zarar görür. O yüzden önce Lila'yı dinlemeliyiz.
2: Ama konuşmuyor ki.
1: Denemeliyiz incilerim. Hadi gelin bakalım. Lila, arkadaşların senin onlara küstüğün için konuşmadığını düşünüyor.
2: Sorun nedir Lila? Seni tanıyorum.
3: Sen öyle bir arkadaş değilsin ki.
0: Küssen de hemen barışırsın sen Lila. Başka bir sorunun olmalı.
2: Şuraya bakın. Diş, diş.
0: Aa, olamaz. Dişin yok.
2: Kaybolmuş Lila. Yok.
3: Nasıl oldu bu?
1: Lila, tebrikler. Büyüyorsun. Belirli bir yaştan sonra süt dişlerimiz dökülür. Yerine yepyeni ve çok daha sağlam dişlerimiz gelir.
0: Sahiden mi öğretmenim? Sahiden mi? Dişim çıkacak mı?
1: Elbette çıkacak. Süt dişlerimiz dökülür ve yenileri gelir.
0: Oh, rahatladım. Benim daha süt dişlerim dökülmedi.
1: Zamanı geldiğinde herkesin dişleri dökülür kapır.
3: Daha önce söyleseydin ya Lila. Küstün zannettim canım arkadaşım.
0: Ben sabah uyandığımda dişim çıktı aniden. Çok korktum. Diğer dişlerim de ağzımın içinde kalsın. Çıkmasın diye hiç konuşmadım. Oh, yani pastanı yememe de kızmadın değil mi? Hayır. Ona hala öfkeliyim kapır. Kızma kızma. Hem kızma hem üzülme. Yeniden dişin çıkacakmış işte. Kurabiye teklifimle hala geçerli.
1: Demek ki Lila kimseye küsmemiş. Doğru olanı ve sebebini öğrendik.
2: Ön yargılı olmamak gerekiyormuş gerçekten.
4: Gerçek hiç de düşündüğümüz gibi olmuyor bazen demek ki.
1: Aferin incilerim. Ve Lila, meraklanma. Süt diş gider, yenisi gelir.
0: Yaşasın! Eskisi gitti.

0: şaşırdı.
1: Süt dişimiz sallanır. Vakti gelince ayrılır. Yeni dişlerimiz çıkar. İncilerim dişlerine hep
2: çok iyi bakar.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğrenecek.

0: Bera.
1: Sabır çiçeği. Güneş tepelere çoktan doğmuş, evleri sevgiyle ısıtmaya başlamıştı. Babaanne torunlarını yanına almış, onlara aile albümlerini gösteriyordu. Ayla ve Bera eski fotoğraflara bakmayı çok severdi. Bir zamanlar babalarının da çocuk olduğunu görmek onlara çok ilginç gelirdi. Babaanne tüm ailenin önemli anlarını bu albümler içerisinde saklıyordu. Babanın ilk yürüdüğü gün, konuştuğu gün, okulun ilk günü, hep beraber piknik yapıp ağaçtan ceviz topladıkları gün. Ne çok anı, ne çok hatıra vardı. Fotoğraftan fotoğrafa bakan Ayla ve Bera'nın dikkatini bir fotoğraf çekmişti. Baba, bir elinde kafasında çimleri olan gülümseyen bir çiçek tutuyordu. Çok değişik bir çiçekti bu. Daha önce hiç görmemişlerdi. Ayla merakla onun ne olduğunu sordu. O bir çim adamdı. Ayla ve Bera ilk kez çim adam görüyorlardı. Merakları iyice artmıştı. Babası bu çim adamı nasıl yapmıştı? Çimler nasıl çıkmıştı? Gülümseyen surat ve kafa peki? Bunları nasıl yapmıştı? Ayla ve Bera sorudan soruya koşuyor, babaannelerinin verdiği cevapları heyecanla dinliyorlardı. Onlar da bir çim adamlarının olmasını çok isterdi. Çocukların sorularını duyan baba kararını vermişti. Ayla ve Bera ile birlikte çim adam yapacaktı. Çocuklar buna çok ama çok sevinmişti. Ama önce malzemeleri toplamaları gerekiyordu. Eski bir çorap, çim tohumu, talaş, keçe, oynayan göz, yapıştırıcı, iplik ve küçük bir saksı. Ne kadar çok şey gerekliymiş çim adamı yapmak için. Ayla ve Bera malzemeleri bulmak için hemen işe koyulmuştu. Tüm aile Dünyalar Tatlısı çocuklarına yardım etmek için ellerinden geleni yapıyordu. Anne eski bir çorap, saksı,

0: ve keçe vermişti çocuklara. Dede bahçe işlerinden ve tohumlardan çok iyi anlardı. Talaş ve tohum kesin onda vardır diye düşünen Ayla ve Bera dedelerinin yanına koşmuşlardı. Dede önce torunlarını sevgiyle kucakladı. O da çok meraklanmıştı. Nasıl bir çim adam yapacaktı Ayla ve Bera? Sonra hemen malzemeleri toparlayıp çocuklarına verdi. Eksik kalan malzemeleri de babaanne tamamlamıştı. Şimdi her şey hazırdı. Önce parçaları kestiler. Eski çorabın içine talaşları doldurdular. Tohumları koydular. Çoraba şeklini verip altından sıkı sıkı bağladılar. Yüzünü boyadılar ve gözlerini yaptılar. İşte çim adamları sonunda hazırdı. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Onların da artık bir çim adamları vardı. Ayla ve Bera önce sevinse de sonrasında çim adamlarının bir eksiği olduğunu fark etmişlerdi. Babalarının çocukken yaptığı eski fotoğraftaki çim adamla kendi yaptıkları çim adamlarını yan yana koyup incelediler. Sonunda aradaki farkı bulmuşlardı. Babalarının yaptığı çim adamın kafasında çimler vardı. Ama onlarınkinde yoktu. Yoksa malzeme listesine çim koymayı mı unutmuşlardı? Baba hemen bu farklılığın sebebini anlatmaya başladı. Çim adam da aslında bir bitkiydi. Ayla'nın sevdiği çiçekler gibiydi. Ona da bir çiçeğe bakar gibi bakmak gerekiyordu. Güneş olan bir yere koymak, suyunu vermek ve sevgiyle beslemek. Ayla ve Bera şimdi anlamıştı. Saksıyı kaptıkları gibi pencereye koşmuşlardı. Bera çim adamı güneş alan yere nazikçe bıraktı. Ayla onu suladı. Sonra merakla beklemeye başladılar. Beklediler, beklediler ve yine beklediler. Ayla sonunda dayanamadı ve babasına seslendi.
1: Babacığım, bekledik ama çimler hala çıkmadı.
0: Baba, çocuklarının tatlı sorusuna sevgiyle gülümsedi. Biraz sabretmeleri gerekiyordu. Yani bu saksının başında bekleyerek olmazdı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Çim adamın biraz zamana ihtiyacı vardı. Ayla, bu çim adama bir isim vermeye karar verdi. Neden ona sabır çiçeği demiyorlardı? Bera da sevmişti bu ismi. Baba da beğenmişti. Çim adamın adı artık sabır çiçeğiydi.

0: 心气马当。
1: Ayla ve Bera bahçeye çıkıp yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar. Körebe bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Demek ki biraz daha sabretmeleri gerekiyordu. Ayla ve Bera saklambaç oynamaya karar vermişti. Sırayla ebe olmuşlardı. Bir oyuncu ona kadar sayıyordu. Diğer oyuncu saklanıyordu. Ayla ile Bera'nın en sevdiği oyunlardan biriydi bu. Saklambaç bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı.

0: Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Daha ne kadar sabretmeleri gerekiyordu?
1: Babacığım, bekledik bekledik ama bir tane bile çim çıkmadı.
0: Baba çocuklarına sevgiyle sarıldı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Saatlerin değil, gecelerin, gündüzlerin geçmesi gerekiyordu. Çocuklar bu defa anlamıştı. Saklambaç oynayarak, körebe oynayarak geçecek bir zaman değildi bu. Günler hızlıca akıp geçmiş, Ayla ve Bera sabır çiçeğini neredeyse unutmuştu. Tabii her gün suyunu vermiş, yeterli güneşi alıyor mu diye kontrol de etmişlerdi. Bir sabah tüm aile piknik yapmak için kırlara gitmeye karar vermişti. Tüm hazırlıklar yapılmıştı. Tam evden çıkacakları sırada Ayla oyuncak ayısı Fionk'u unuttuğunu fark etmişti. Fionk, Ayla'nın yeni oyuncak ayısıydı. Onu da yanında götürmek istiyordu. Hemen geri içeri koşmuştu. Tüm aile kapıda beklerken bir ses duymuşlardı. Ayla'nın sevinç çığlığıydı bu.
2: Sonunda! Anneciğim, babacığım!
0: Sabır çiçeği adını verdikleri çim adamları sonunda çim vermişti. Günlerce beklemiş ve sabretmişlerdi. Sonunda sabırları meyvesini vermişti. Ayla ve Bera o gün pikniğe sabır çiçeklerini de götürmek istedi. Günlerdir bekledikleri çimler bugün çıkmıştı ve ondan ayrılmak istemiyorlardı. Anne yavrularının kafasını sevgiyle okşadı. Ayla ve Bera'nın sabır çiçeğine özenle bakacaklarına emindi. Çim adamlarını da yanlarında götürmeye karar vermişlerdi. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonra heyecanla sabır çiçeklerine koştu. Baba, aile albümlerine fotoğraf koymak için Ayla ile Bera'nın sabır çiçeğiyle birlikte bir fotoğrafını çekti. Artık onların da aile albümünde kendi yaptıkları bir çim adamı olacaktı. Çok ama çok mutlu olmuşlardı. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonunda gece olmuş, güneş onlara veda etmiş, ay gökyüzündeki yerini almıştı. Yıldızlar ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklar için uyku vakti gelmiş, çatmıştı. Ayla ve Bera yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Talaşı koydum bir çoraba, tohumları ektim kafasına. Bekledim akşamdan sabaha, çim adamın saçı oldu sonunda. Emeklerin çiçek açtığı, ailenin birbirine sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

Sana ne diyeceğim? Başlayan her şey biter demişti Hüsamettin Hoca. Yalnızca alemlerin Rabbinin başlangıcı ve bitişi yok demişti. Ama seninle başladığım hiçbir yol bitmiyor. Ya da bana öyle geliyor. Yenilik zamanı. Artık gittiğim yolu mu değiştirmeliyim? Yoksa yol arkadaşımı mı? Bilemiyorum artık. Az önce kararsızdım. Şimdi kesin kararlıyım. Seni satacağım ulan keçi.

0: ustedes? Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. Oy benim gariban benim. Benim cefakar benim oy. Benim zavallı benim. Feda olsun sana. Bir saç telim. Gülersin tabii. Düşen sen değilsin, ben senin değil.
1: Yahu düşene gülünmez. Düşene gülmek Müslümana yakışmaz.
0: Neye güldün o zaman?
1: Benim için feda ettiğin şeye güldüm. Bu kadar bonkör olma. Gariban kalırsın.
0: O değil de ben bu keçiden nasıl kurtulurum onu söyle.
1: Bekle bakalım Karagöz. Yeni bir yıla giriyoruz. Yıl kötü bitti ama belki güzel bir başlangıç yaparsın.
0: He? Yeni bir yol mu?
1: Hey! Ulan Karagöz.
0: Ah be keçi. Madara ettin beni elin delisine.
1: Hey! Ne dedin sen?
0: Şaka şaka. Hadi bana eyvallah keçi. Yeni bir yola giriyormuşuz. Çok heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım biliyor musun? Bu yola sensiz gireceğim de ondan. Son bir kez vur hadi. Vur da yeni yola hızlı gireyim. Hadi ama.

0: Hayır hayır. Konumuzun senin konuşamamanla alakası yok. Bu oyunu oynamak için ille konuşmak gerekmiyor ki. Hiç kusura bakma beygir efendi. 3-0 öndeyim. Oho! Hemen küseceksen bir daha seninle sessiz tiyatro oyunu oynamayalım. Oo, keçi efendi. Siz buralara gelir miydiniz? Sen geldiysen Karagöz'ün gelmesi de yakındır. Oo, şimdi anlaşıldı. Demek yine kavga etmişiz. Anlat bakalım ne oldu? Evet, sessiz tiyatro oyunu başlasın. Evet, dinliyoruz değil mi beygir? Evet, iki kelime. Birincisi... Dönme dolap. Doğru dedin, tek kelime olacak. O zaman... Dolap. Hayır mı? Tamam. Buldum. Trambolin. Ay, heyecan yaptım. Ne acaba? Tamam. İkinci kelimeye geç. Birinciye sonra bakarız. Yürümek. Şey işte. Ha? Yol mu? Bizim beygir bildi. O zaman ilk kelimeye geçelim. Uzun yol. Geniş yol. Patika yol. Yeni yol mu? Allah Allah. Beygir yine bildi. O kadar da sevinme beygir efendi. 3-1 öndeyim hala. Keçi bey. Demek sorunumuz yeni yol ha? Karagöz yeni bir yola gidecek ve sen istemiyorsun. Öyle mi? Sen biraz tembelsin. Halbuki bizim beygir yolları çok sever. Şimdi beygire desem ki yeni ve uzun bir yola çıkıp yürüyelim. Bana der ki... Allah Allah. Demek beygir de sevmiyor yolu. Ama olsun. Sen Karagöz'ü yolda yalnız bırakma. Arkadaşsınız siz keçi. Birlikte yürümelisiniz. Değil mi? Ha? Bu hayvanlar iyice tuhaflaştı arkadaş. Koşmaya üşenmiyorlar, yürümeye üşeniyorlar.
1: Bizim bu yeni yol neresi ya? Heh, işaret de geldi. Şu istikamete gideyim bari.
2: Haydi bismillah.
1: Yok yok. Sağa gitmem gerekiyor demek ki. Haydi bismillah. Şimdi de sol tarafa düştü. Demek ki soldan.
2: Haydi bismillah.
1: Hayda. Geri mi döneceğiz şimdi? Neyse.
2: Ya Allah. Ya bismillah.
1: Bu işaret benimle dalga geçiyor anlaşılan. Neyse canım. Her defasında besmele çekmeme vesile oldu. Şimdi ne yapacağım be? Daha yola başlayamadım ki bitireyim. Of. Tam şu anda, tam olarak, tam anlamıyla, tamı tamına ve kesinlikle anlamış ve ikna olmuş bulundum ki... kayboldum. Keçi! Hacivat! Neredesiniz ya? Hacivat!
0: Heh, bu Karagöz'ün sesi. Ah Karagözlüm, ah! Kaybolduğun yetmiyor. Beni de çektin bu karanlık ormana. Sesin geldiği yöne gidelim bakalım. Aman!
3: Ben...

Sepet buraya nasıl geldi ya? He? Bu ne be? Bir de sepetin buraya nasıl geldiğini soruyorum. Asıl soru, bu kadar adamın buraya nasıl geldiği. Ama sorunun kralını daha sormadım. Şimdi ben ne yapacağım?

0: İşte böyle Bekir Efendi. Elma toplamaya gelmiştim. Hava kararınca eve döneyim dedim. Ama sepetim kayboldu. Sepeti ararken...
1: Bir sürü sepet buldun.
2: Ne oluyor burada?
1: Onu sizden biri söylese daha iyi olur Karagöz.
3: Vay anam vay. Gece nasıl başladı, nasıl bitti?
0: Onu bilmem de. Sepetimi ver de gideyim artık.
3: Al sepetini hemşerim. Bana niye soruyorsun?
0: Ama şey için dedim.
3: Ne için dediysen dedin. Al sepetini de git. Uğraşamam seninle şimdi.
0: Sen bilirsin.
3: Dur!
1: Yahu sen anlat bari. Nedir bu durum?
2: Ne sen sor, ne ben söyleyeyim Bekir Efendi. Gerçi istesen de söyleyemem. Çünkü ben de anlamadım.
1: En son ne oldu?
2: En son yeni yola girmek için ormana geldim.
1: Nereye girmek için?
2: Yeni yola.
1: Hangi yeni yol?
2: Eğlenme benimle ha. Sen dedin ya, yarın yeni yola giriyoruz diye.
1: Ben mi dedim? Hey!
2: Ne oluyor ya?
1: Şimdi anladım ben mevzuyu.
2: Neymiş? Bize de anlat, biz de bilelim.
1: Yeni yol demedim ki ben sana.
2: Ne dedin ya?
1: Yeni yıl dedim.
2: Tamam işte, yeni yol.
1: Yol değil, yıl.
2: Tamam ya, yol işte.
1: Hey!
2: Tamam. Anladım, yıl.
1: Dün bu yılın son günüydü. Bugün de yeni yılın ilk günü. Sen beni yanlış anlamışsın.
2: Yapma ya. Ben de yeni yola herkesten önce gireyim diye dünden beri yol arıyorum ormanda.
1: Anlat bakalım. Ne maceralar yaşadın? Ne diyor?
2: Ben anlatayım diyor.
1: Demek sen anlatacaksın keçi. Tamam. Anlat bakalım.
2: Üç kelime.
1: İlk kelimeyi anlatıyorsun. Dönme dolap.
2: Yok. Şey bu. Fırıldak. Ya çok seviyorum bu sessiz cihat oyununu.
1: Al benden de o kadar.
2: Ay.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bu da ne böyle? O da ne? Bu adam da kim böyle?
1: Sevgili yumurcalılar, ben Gani. Gani zengin. En büyük probleminizi çözmeye geldim.
2: Ne iyi ettiniz. Benim en büyük problemim sırt ağrısı. Çözerseniz büyük sevaba girersiniz.
3: He? Sırt ağrısı mı?
1: Tüm köyün en büyük problemi yani.
0: Değirmen mi?
1: Hayır, daha büyük.
0: Köye otoyol?
1: Daha büyük.
4: Hadi canım. Havaalanı mı yoksa?
1: Arkadaşlar, en büyük probleminiz. Deve kuşlarınız. Sizin bir deve kuşu antrenörüne ihtiyacınız var. Baksanıza şu hayvanlara, uçamıyorlar bile.
0: Deve kuşları zaten uçamaz ki.
3: Hadi ya. Demek son takımdan o yüzden kovdular. Kuşları uçurmak için zorlamayacaktım.
1: Tabii ki uçamazlar. Ama rüzgar gibi koşabilirler. Maçlarda daha iyi oynayabilirler.
0: Bilemedik şimdi.
1: Bakın, beni kabul ederseniz pişman olmazsınız. Deve kuşlarınızla tek tek ilgilenirim. Onları eğitirim. Hatta tavuklarınızı da eğitirim. Bak şunlara. Miskin miskin yatıyorlar. Daha atik olmalarını, daha çok yumurta vermelerini istemez misiniz?
4: İsteriz tabii.
1: O zaman doğru adrestesiniz. Ben kanatlı ve uçamayan kuşlar uzmanıyım. İşte bunun gibi.
2: Ama bizim paramız yok. Ödemeyi nasıl yapacağız?
1: Ne olacak canım? Altın verirsiniz.
0: Altınımız yok.
1: Gümüş?
0: Gümüş de yok.
1: Ne var o zaman?
0: Yumurta.
1: Anlaştık.
5: Çekilsene kenara. Benim elimden hiçbir yumurta kaçamaz.
0: Tatlar da elinden kaçamasaydı keşke. O zaman bu yumurtaları toplamak zorunda kalmazdık.
6: Tamam

0: arkadaşlar, moralinizi bozmayın. Bir dahaki maça daha iyi hazırlanırız.
1: Geçen maça da çok çalışmıştık ama olmadı işte.
0: Demek ki çok çalışmayacağız.
1: Ne yapacağız peki?
2: Yan gelip yatacak mıyız? Güzel, bana uyar.
0: Hayır, etkili çalışacağız.
3: O nasıl olacak?
0: Bir antrenör bulacağız.
4: Köy yerinde antrenörü nasıl bulacağız?
0: Kolay ya, hemen buluruz bence.

0: Aman, ne kadar da kolay oldu.
1: Ne oldu çocuklar?
2: Bütün köyü aradık. Ama bizi çalıştıracak bir tane antrenör bulamadık.
3: Bu gidişle ömür boyu yumurta toplayacağız.
1: Peki eski yumurlop şampiyonuna da teklif ettiniz mi?
2: Ha? Kim ki o?
1: Tabii ki ben.
2: Antrenörümüz olur musun cidden?
1: Oldum bile. Hadi hemen sahaya, çalışmaya başlıyoruz. Kazanılacak bir maçımız var.
2: Evet!
4: Sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ. İleri! Geri dönün! Kıpırdamayın, sakın!
1: Antrenman epey hareketli geçiyor anlaşılan.
4: Öyle. Çok çalışıyoruz.
2: Biz de çalışmaya geldik. Bizimkileri alalım da biraz antrenman yapalım.
4: Hayır. İzin ver. Meyip'te ne yapacağım? Gitsinler tabii. Biz de kalanlarla devam ederiz. Tabii önce biraz dinleniriz.
5: Yumurtaları çok iyi toplamışlar.
2: Bir dahaki sefere yumurta satmacasına da maç yapalım.
6: Ben bunları kasabaya götürüyorum. Siz de kalanları köyde satmaya çalışın.
5: Tamam babacığım. Yolun açık olsun.
6: Eyvallah.
1: Olmuyor böyle çocuklar. Gelin şuraya bakalım. Kaplumbağa mı sürüyorsunuz, deve kuşu mu? Daha hızlı olmalısınız. Hadi sahanın başına geçelim de şu pergelleri bir açalım. Son sürat sahanın sonuna koşturmanızı istiyorum kuşları.
5: Tamam, hadi gidelim.
2: Hadi.

0: Tabii durmayı da bileceksiniz. Hadi bakalım, biraz da pas çalışalım. Hızla giderken birbirinize pas atabilmelisiniz. Olmuyor, olmuyor. Bir daha deneyelim.
1: Hadi at.
0: Bir daha, bir daha.
1: Nihat, ileri çık.
0: İşte bu.
1: Biraz da gelecek maç için mi antrenman yapsak? Ne dersiniz?
2: Bence hiç gerek yok. Havada karada yeneriz onları.

0: İşte bu be.
1: Hey, aferin çocuklar. Gol, gol, gol. Artık hazırsınız. Bu maç bizimdir.
2: Güneşli bir günde maç heyecanı. Takımlar en az bizim kadar heyecanlı. Evet Şakir, senin favorin hangisi?
3: Benim favorim demli çay. Kahve de iyi ama çarpıntı yapıyor.
4: Onu demiyorum. Hangi takım?
3: Ha, tamam. Tabii ki yukarı yumurcalı. Geçen maçtaki performansı gördük.
4: Evet sayın seyirciler. Uzmanlar aşağı yumurcalıya hiç şans vermiyor ve maç başladı.
5: Dayım abi, ne işin var orada?
1: Antrenörüm ben.
5: Nasıl ya? Ben niye değilim?
2: Furkan jet gibi ilerliyor. Rakip oyuncuları tek tek...

0: başarabiliriz.
1: Kerim kale vuruşuyla oyunu başlattı. Cemil hızla ilerliyor. Pasını verdi. Aman Allah'ım, bu da ne? Veli topu kesti, karşı atağa geçti. Hayır, Furkan hızla rakibin arkasına sarktı. Kaleciyi gördü. Gol!
2: Ama bu haksızlık. Bizim takımın antrenörü yok.
3: Ve Osman Hoca düdüğünü çaldı.
4: Ne? Namaza mı çağırıyor?
3: Namaza ezanla çağırmıyor mu kardeşim? İlk yarı bitti. İlk yarı.
4: Ha. İyi, ben bir çay kapıp geleyim o zaman.
0: Ne olmuş bu takıma anlamadım. Şimşek gibi oynuyorlar.
2: Moral bozmak yok. İyi oynuyorlar ama zayıf noktaları var.
0: Neymiş o?
2: Tabii ki kaleci. Topu kaleye atın yeter. Kesin gol olur.
0: Hmm.
1: Yukarı yumurcalı maça hızlı başladı. Defans önünü kesiyor. Cemil uzaktan etkisiz bir şut çekiyor. Ve top...
0: Hadi gol!
1: Kalede! İnanılmaz bir gol!
5: İşte bu!
0: Ah Aziz, ah! Bari birini tut şu topların. Olsun, öndeyiz işte.
4: Şşş! Kalk, biraz yürü. Tembellik yapma.
1: Furkan'dan Nihat'a pas, Nihat'tan Serkan'a. Serkan uzaktan etkisiz bir şut çekiyor.
0: Panter gibi kaleciler var maşallah. Yakala Burak!
1: Cemil Burak'a pas attı. Ve Burak yine uzaktan kaleyi yokladı. Ve yine gol!
0: Yine kaybedeceğiz.
6: Hayır, daha bir dakika var. Kazanabiliriz. Hep birlikte hücum edeceğiz.
1: Maçta son dakikaya girdik. Furkan Nihat'a, Nihat Veli'ye pas attı. Veli'nin önü kesildi. Son saniyeler. Veli topu attı. Furkan yakaladı. Kaleye attı.
0: Hayır!
1: Ve gol! Maçın kazananı 3-2 aşağı yumurcalı oluyor.
7: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.
0: Evet hocam, bunu yaşayarak gördük. Antrenmanları boşladık, maçı da kaybettik.
8: Tebrik ederiz sizi. Çok iyi hazırlanmışsınız.
0: Hadi arkadaşlar, biz sahaya geri dönüyoruz.
6: Niye ki?
0: Tabii ki antrenman yapmaya.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Zirveye çok az kaldı. Dayanın. İşte böyle. En yüksek kule benim olacak. Sakın yıkılayım deme. İşte son parça. Hayır. Nasıl olur ya? Neden?
1: Ne oldu Eren? Neden bağırdın?
0: Hiç.
1: Kulen mi yıkıldı?
0: Evet.
1: Tamam, üzülme. Yeniden yapabiliriz.
0: Hayır, yeniden yapmak istemiyorum. Zaten 5-2 saattir onu yapıyordum. Artık yapmak istemiyorum.
1: Buldum. Kule oyununu sonra oynarız. Şimdi uzaya gitmeye ne dersin?
0: Gidelim.
1: Sevineceğini biliyordum.
0: Nasıl gideceğiz peki? Roketimiz yok, astronot giysimiz yok.
1: Bunları halledecek birini tanıyorum. Baba.
2: Baba. Ne oluyor?
0: Uyan baba.
1: Tamam canım, sakin ol. Biziz, yavruların.
2: Yavrularım benim. Evet, sizi hatırlıyorum. Neyse ki sizi hatırlayacak kadar aklım kalmış. Hepsini almamışsınız, sağ olun.
0: Ne demek baba? Hepsini alır mıyız hiç? Uykucu seni.
1: Uyandıysan gidiyoruz baba.
2: Nereye?
3: Uzaya.
2: Ne?
3: Uzaya.
2: Uzaya mı? O da ne? Tüh, bak hiç hatırlamıyorum.
1: Gökyüzü işte baba, bunu hatırlamayacak ne var?
0: Hani kuşlar uçuyor ya, oranın en üst katı.
2: Sanki biraz hatırlar gibi oldum. Yemyeşil bir yer değil mi?
3: Hayır.
2: Üzgünüm yavrularım, hatırlamıyorum. Ama bir çaresi var sanırım.
3: Ne?
2: Uykumun kalan kısmını alırsam bir şeyciğim kalmaz. Hemen hatırlarım uzayın derinliklerini, yıldızları, gezegenleri falan.
1: Gidiyoruz.
2: Hatırladın mı?
1: Evet.
2: Hay Allah. Demek öyle oldu.
0: Gidelim.
2: Gitmeyelim.
0: Gidelim.
2: Hem zaten roket yok, astronot giysisi yok. Maazallah, oralarda perişan oluruz.
1: Sen halledersin baba.
2: Hem daha önemlisi yakıt bile yok çocuklar. Bugün 1 litre uzay roketi yakıtı kaç para, haberiniz var mı? Tahmin ettiğim gibi yok. Tamam, sorun değil. Ama iyi haber, bahçeye çıkabilirsiniz.
3: Hayır.
2: Hadi canlarım, tamam mı? Lütfen. Emel! Canım, uzaya gider misin?
4: Hayır, dünyada biraz işim var.
2: İşleri ben hallederim canım, siz gidin. Hem sen de uzay havası almış olursun.
4: Çok sağ ol canım, çok naziksin. Siz gidin ama geç kalmayın, olur mu?
2: Tamam.
3: Yaşasın!
0: Uzaya gidiyoruz.
2: Ama süper ekonomik tur seçeneğiyle gideceğiz. Çok fazla uzaya, aman işte uzağa gitmeyeceğiz. Anlaştık mı?
3: Anlaştık.
2: Hmm.

0: Tamam, şimdi de sıra renkli kalem, makas ve yapıştırıcıda.
1: İşte.
0: Abeslank lazım. Koşun bakalım. Çok hızlısınız maşallah.
1: Uzay çağında yaşıyoruz.
0: Her şeyi de biliyorlar.
2: Başka bir şey lazım mı baba?
0: Yok canım, teşekkür ederim. Artık işe koyulabilirim. Süper ekonomik uzay yolculuğumuz için tasarlayacağım şeyleri çok seveceksiniz.
1: Yaşasın.
0: Nasıl olmuş?
2: Nasıl desem,
1: pek de olmamış.
2: Gerisi nerede kıyafetin?
0: Süper ekonomik olacağını daha önce konuşmuştuk.
1: Peki ya uzay aracı?
0: Onu da çözeceğiz bir şekilde.
1: Nasıl?
0: Uzay maskeniz sizi otomatik olarak roket adam yapıyor. Ve roket adamların uzay aracına ihtiyacı yoktur.
2: Yaşasın, roket adam oldum.
0: Süper ekonomik turlarımız böyle maalesef Ceren Hanım. Muhteşem uzay yolculuğuna çıkmadan önce son kontrolleri yapalım. Evet, uzay papuçları hazır mı?
1: Hazır.
0: Oo, çok havalı. Uzay papuçları sayesinde uzayda yürüyüşünüz sorunsuz bir şekilde gerçekleşecek. Hem de soğuk uzay havasından etkilenmeyeceksiniz. Bu tamam.
1: Yaşasın.
0: Uzay tutmasına karşı limon kolonyası.
1: Bana mı?
0: Tamam, haklısınız. Gitmeden kullanalım. Yanımıza almamız biraz zor görünüyor. Adem Tur'un süper ekonomik uzay yolcuları. Kalkışa son bir dakika. Limon kolonyanızı döker, hayırlı yolculuklar dileriz. Hepiniz Allah'a emanet olun.
2: Gidiyor muyuz şimdi?
0: Evet.
1: Evet, hadi gidelim.
0: İstikamet Emelya gezegeni. Geri sayım başlasın.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Dikkat dikkat. Kaptanınız konuşuyor. Emelya gezegenine gelmiş bulunuyoruz. Şu ana kadar hiçbir Emelyalı'ya rastlayamadık.
1: Anlaşıldı kaptan.
2: Emelyalıları arayalım mı kaptan?
0: Arayalım. Tezgah bende. Hiple hopla durma zıpla. Hiple hopla haydi zıpla. Tezgah temiz.
2: Hopla hiple haydi zıpla. Hopla hiple haydi zıpla. Dolap temiz.
1: Fırın temiz.
0: Nerede bu Emelyalılar? Yoksa uzay saklambacı oynamak için uzay bahçesine mi çıktılar?
3: Hava çok güzel bugün.
4: Tam bahçede oturmalık.
3: Çocuklar nerede?
4: En son uzaya gitmek için hazırlık yapıyorlardı ama...
3: Uzaya mı? Adem'in işi işlesene.
4: Hem de nasıl. Güzelce şekerleme yaparken kendini bir anda uzayın derinliklerinde buldu.
2: Canıma değsin o.
4: Uzaylılar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Uzaylılar bizi uzaylı sandı.
1: Korkmayın, biz dostuz.
4: Biz de.
0: Hemen yollara baktık ama gezegenleri boştu. Yanlış gezegene mi iniş yaptık acaba?
4: Yo. Biraz uzay havası almaya çıktım. Bakın uzay boşluğunda kiminle karşılaştım.
1: Hala.
3: Canlarım.
0: Şükranüs mü o?
1: Şükranüs sana.
3: Ya Şükranüs tabii. Ayda işim vardı. Geçerken Emelya'ya uğrayayım dedim. Siz kimdiniz?
0: Biz dünyalıyız. Dünyadan Adem, Eren ve Ceren.
4: Memnun olduk.
3: Ay çörekleri var. Buyurmaz mısınız? Ay'dan aldım. Tazecik.
2: Ay çöreği mi? Bayılırım.
1: Ben de.
3: Durun bakayım küçük dünyalılar. Yemeğe başlamadan önce burada besmele çekiliyor.
2: Dünyada biz de besmele çekiyoruz.
3: Sizi sevdim dünyalılar. Anlaşılan çok ortak yanımız var.
0: Nefis görünüyor. Karnım da epey acıkmış. Gezegeninizde çay var mı?
4: Olmaz mı? Hemen getireyim.

0: Zor işler cesaret ister.
1: Ay! Kumanda! Ne?
2: Yapma!
1: Hop!
2: Ah!
1: Hop!

0: 아하! 언턴!
1: 덴들!
0: 올드모!
1: 올드모! 하얀! 아! 엄마다!
2: 엄마다!
0: 올드모!
2: 올드모!
1: 하얀! 아! 엄마다!
2: 엄마!

0: Plan. Plan, plan. Plan. Plan. Pilav? Aa, plan.
1: Aha!
0: Bakın!
2: Ne?
0: Roket! Uzay!
2: Olmaz! Yok!
0: Hımm!

Hazard!

0: David.
1: Ban. Ban.
2: So.
3: Filo.
2: So.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Anneanne, dönse beni olmadı mı daha? Kokuları duyunca karnım iyice zil çalmaya başladı.
1: Gözlemeler geliyor kuzularım, acele etmeyin. Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
0: Mert abi, bugün ne oynayalım?
2: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Efe! Ece!
3: Mert abi bu.
1: Çocuklar gelsenize. Size de gözleme yapayım ha?
4: Gözleme mi? Olur.
2: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
1: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
4: Bana uyar.
0: Ha? Sümbül? Ha? Sümbül yok.
3: Aa, nerede ki? Nereye gitti?
4: Burada yok.
1: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
0: Odamda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
1: Dur kızım, hemen üzülme.
2: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
0: Hadi gidelim.
4: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık iyiydi ya.
2: Buldum seni Sümbül.
5: Sümbül, neredesin? Sümbül.

0: Arkadaşlar, arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
1: Abi, buldun mu bebeği?
0: Buldum.
2: Yaşasın.
1: hani yok?
0: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım.
3: Niye öyle?
0: Çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
3: Nasıl?
0: İçinizden biri ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
3: Yaşasın.
4: Çok iyi fikir.
1: Kim ebe olacak?
5: Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
0: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
5: Tamam, hatırladım.
2: O zaman ebeyi seçmek için sayıyorum.
6: Ha?
2: O piti piti karamel asepeti.
7: Çocuklar oyuna başlıyor. Hadi izleyip öğrenelim.
8: Boş ver.
9: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen ise bize anlatırsın.
2: Sen bu oyundan çık. Ebemiz Efe.
0: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
1: Ağacın orada mı?
7: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
8: Benim gözlerim hep kapalı.
7: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi.
10: Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Çok zevkli.
9: Niye arkadaşlarından bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

0: 시어도 온다.
1: 속속속.
0: 어?
2: Hep birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
3: Soğuk, soğuk diyorlar. Şimdi de sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
2: Soğuk mu, sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor, sonra ısınıyor mu acaba? Ay, soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
4: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum. Bana hiç fark etmez.
1: Çok sıcak.
5: Sıcak.
6: Sıcak. Çok sıcak.
7: Çok sıcak.
6: Çok sıcak.
7: Çok sıcak.
6: Çok sıcak.
0: Çok sıcak.
1: İşte buldum. İşte sümbül.
0: Sümbül, seni çok özledim.
8: Bensiz kelebekleri mi izledin sen, yaramaz seni?
1: Bence yatıp uyumuş. Sümbül, rüyada gördün mü?
9: Oyuncaklar rüya görmez ki.
1: Ama can, sen çok yaşa.
2: Oyuncak bebek buldular ve çok sevindiler.
3: Yani bence diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
2: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
3: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
2: Gözünü ver.
3: Hayatta vermem.
2: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.

0: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
1: Aman Temih, olmaz ki öyle.
0: Başka türlü oynamam.
1: Olur mu öyle?
2: Olabilir de, olmayabilir de.

0: Kokular buraya kadar geliyor. Çok acıkmışım.
1: Sen de hep açsın sanki Ozan.
2: Bence de. Çok güzel bir oyundu. Sık oynayalım.
3: Aman Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
4: Tam zamanında geldiniz. Hadi geçin yavrularım.
2: Abi, bir daha çok dikkat edeceğim. Sümbül'ü yanımdan hiç ayırmayacağım.
0: Ama dilim yandı, dilim yandı. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
4: Ah yavrum, fırından yeni çıktı tabii, çok sıcak. Azıcık bekleyin, size buz gibi soğuk ayran getireceğim.
2: Aynısı çok soğuk oyunu gibi.
5: Evet, sıcak gözleme, soğuk ayran. Ne güzel, oyunun devamı.

Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İyi geldi mi anne?
1: Hem de nasıl canım. O minik ellerin dert görmesin.
0: Afiyet olsun.
1: Oh, her tarafım tutulmuş. Oh.
0: Çok yoruldun. Biraz dinlenmelisin.
1: Annesini düşünen kuzum benim. Sen de yoruldun. En iyisi akşam için kolay bir yemek yapalım. Ne dersin?
2: Biz geldik.
1: Aa, hoş geldiniz. Erkencisiniz.
3: Bugün kurs erken bitti.
2: Öğretmenimiz hastaymış anne. Ders erken bitirdi.
1: Allah şifa versin.
3: Bitki çayı. Hayırdır hanım? Sen de mi hastasın yoksa?
1: Hayır. Yoruldum biraz. Lina ile bahçeyi toparladık da.
3: Ellerinize sağlık. Ama keşke beni de bekleseydiniz.
1: Canım biz hallederiz dedik ama epey iş varmış.
2: Peki yemekte ne var? Kurt gibi acıktım.
1: Hemen bir şeyler hazırlarım.
3: Otur sen otur. Yorgunsun. Biz hazırlarız.
2: Biz mi?
3: Niye şaşırdın ufaklık?
2: Yemeği anneler yapmaz mı?
3: Öyle bir kural yok. Hayat müşterektir.
2: Müştemek mi?
3: Müşterek. Yani ortaklaşa. Birbirimize yardım ederiz.
2: O zaman ben de edeceğim.
3: Anlaştık.
0: Peki ne hazırlayacağız baba?
3: Menemene ne dersiniz?
2: Yaşasın!
3: Şöyle bol acılı. Of, ağzım sulandı.
1: Ben malzemeleri hazırlayayım.
3: Sen hiçbir şeye dokunmuyorsun hanım. Hatta biz hazırlayana kadar hadi git biraz uzan.
1: Ama...
2: Aması maması yok anne. Biz müştemek yaparız.
3: Müşterek.
1: İyi, peki madem. Gidiyorum. Kolay gelsin o zaman.
2: Vay be, çok heyecanlı. Babamla yemek yapacağız.
0: Baba, bunun videosunu çekebilir miyiz?
3: Bilmem ki nasıl olur.
4: Ne olur baba, lütfen.
3: İyi, peki.
2: Yaşasın.
3: Ama önce plan yapıyoruz. Menemen için görev dağılımı. Sen bahçeden biberleri getiriyorsun.
2: Anlaşıldı şefim.
3: Sen de domatesleri.
0: Tamam şef.
3: Ben de yumurtaları çıkarıyorum. Malzemeleri alıp tam burada buluşuyoruz. Anlaştık mı?
2: Anlaşıldı şef.
3: O zaman menemen görevi başlasın. Hadi herkes iş başına. Dağılın.

0: başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün size bir sürprizim var. Bugünkü yamağım babam.
1: Beni unutma.
0: Ve kardeşim Tuna. Bugün yemeği birlikte yapıyoruz.

0: Çünkü hayat şey... müşterek. Süpersin Tuna. Arkadaşlar, bugün menüde menemen var. Hadi başlayalım. Evet, ne yapıyoruz baba?
1: Önce malzeme listesini kontrol edelim. Biberler burada mı?
0: Burada.
1: Domatesler burada mı?
0: İşte burada.
1: Yumurtalar da burada. O zaman başlayabiliriz.
0: Hadi elleri yıkayalım Mete.

0: yumurta, biber, domates.
1: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi menemenin malzemeleri bu kadar. Evet, Mehmet şefim, ilk olarak ne yapıyoruz?
2: Biberleri ve domatesleri doğruyoruz.
3: Ben de yapacağım.
2: Olmaz oğlum, sen henüz bıçak kullanamazsın.
3: Of ya, ben de yapmak istiyorum.
2: Bazı işler tehlikeli olduğu için iyice öğrenmeden yapamayız. Anlaştık mı?
3: Anlaştık.
2: Aferin oğluma. Evet, domatesleri de doğrayalım. Domatesleri küp küp doğruyoruz.
1: Aa, annem de böyle doğruyor. Sen bu işi gerçekten biliyorsun baba. Bakın arkadaşlar, domatesleri böyle doğruyoruz. Tıpkı küp şeker gibi.
3: Şeker yiyebilir miyim?
2: Yemekten önce olmaz oğlum.
3: Ama çok acıktım.
2: Merak etme, çok kısa sürede yemek hazır olacak. Yaklaşık 7 dakika sonra.
1: 7 mi? Nasıl hesap edebildin?
2: 2 dakikada biberler pişer, 4 dakikada domatesler, 1 dakikada da yumurtalar. Toplam 7 dakika eder.
1: Vay canına, harikasın baba. Arkadaşlar, babam mühendistir. O her şeyi hesap edebilir.
2: Her şeyi değil tabii. Bizim hesap edemeyeceğimiz şeyler de var. Onları sadece Yüce Allah bilir. Hadi bakalım, pişirme zamanı. Şimdi bize bir tava gerekiyor. Tavalar neredeydi?
1: Ben hallederim. Tava geldi.
2: Aferin benim kızıma.
0: Önce yağ lazım. Tereyağı ekleyeceğiz.
3: Onu da ben getiririm. Tereyağı geldi.
2: Aferin benim oğluma. Biraz tereyağı koyuyoruz.
0: Yaklaşık 20 gram kadar.
3: Yani ne kadar baba?
2: Bir çorba kaşığı kadar. İşte oldu. Biraz da sıvı yağ.
1: Neden 2 çeşit yağ koyduk baba?
2: Tereyağın kaynama derecesi daha düşüktür. Hemen yanabilir. Tereyağı yanmasın diye sıvı yağ da ekliyoruz kızım.
3: Kaynama derecesi mi? Vay canına. Baba ne çok şey biliyorsun.
1: Bunu okulda mı öğrendin?
2: Hayır, annemden öğrendim.
3: Annenden mi?
2: Elbette okulda da öğretiyorlar ama bu bilgiyi ilk annemden duymuştum. Ben de sizin yaşlarınızdayken mutfakta anneme yardım ediyordum.
1: Tıpkı benim gibi.
3: Ben de sofrayı hazırlarken yardım ediyorum.
2: Aferin benim akıllı çocuklarıma. Evet, yağ eridiğine göre önce biberleri koyuyoruz. 2 dakika kavurduktan sonra domatesleri ekleyeceğiz.
3: Biberler acı mı?
2: Hayır canım, acı olursa siz yiyemezsiniz. Ben kendi tabağıma sonradan acı ekleyeceğim.
3: Ben de acı yiyeceğim.
2: Ama ağzın yanar.
3: Yanmaz.
1: Çocuklar acı yemez Tuna.
3: Yiyebilirim.
2: Peki, sen bilirsin. Domatesleri koyma zamanı geldi. Evet, bunlar pişerken biz de sofrayı hazırlayalım. Hadi menemen takımı, iş başına. Evet, domatesler de olmuş. Tuz ve karabiberini de ekleyelim. Biraz tuz,

0: biraz da karabiber.
1: Ben de!
0: Oh, mis gibi koktu. Yumurtaları kırabiliriz. Her birimiz için bir yumurta. Bir, iki, üç, bu da dört. İşte bu kadar. Bir dakika sonra menemen hazır. Görev tamam.
1: Ben annemi çağırayım. Anne!
0: Çok acıkmış.
1: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi menemenlerimiz hazır. Çok basit ve eğlenceli bir tarif. Bu tarif için babama, yani Mehmet Şef'e teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim şefim.
1: İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Videonun altına yorum eklemeyi unutmayın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın küçük şefler.
2: Çok güzel görünüyor.
1: Beğendin mi anne?
2: Hmm, dünyanın en güzel menemeni.
1: Daha yemedin ki.
2: Tadına bakmama gerek yok oğlum. Siz bunu ben yorulmayayım diye yaptınız. Yani içine sevginizi kattınız. Bundan daha güzel yemek olur mu?
0: Biz bir aileyiz. Tabii ki birbirimize yardım edeceğiz. Öyle değil mi çocuklar? Hadi başlayalım. Afiyet olsun. Hmm, nefis olmuş.
2: Hmm, oh, ellerinize sağlık.
1: Hmm, elfes. Ah, yandım. Ay.
2: Dur oğlum, ağzına ekmek at.
1: Su!
0: Geçer şimdi oğlum, geçer.
1: Ay, yanıyorum. Aa, oh.
2: Oh. Geçti mi?
1: Geçti. Artık acı yemezsin herhalde. Yok, yok.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur. Vücutta

0: size her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Mimimişim. İşte benim ekibim. Evet benim duyarlı ve hassas dostlarım. Bugün yine heyecan dolu bir konuyla karşınızdayım. Tahminlerinizi alayım. Ne? Tahmininiz yok mu? Tamam. Size bir ipucu. Teleskopçum, bir ipucu alabilir miyiz?
1: Elbette tilki. İpucumuz harita.
0: Evet, harita dedi teleskop. Bildiniz mi? Yoksa biraz daha ipucuna mı ihtiyacınız var? Öyleyse tamam, bir ipucu daha. Teleskop.
1: İkinci ipucumuz sandık.
0: Woohoo! İşte bu iyi bir ipucu. Bu ipucundan sonra bilemedim demeyin artık. Evet, hazine.
1: Kestik. Harikaydın tilki.
0: Teşekkür ederim teleskop. Gerçekten güzel bir giriş oldu.
1: Kesinlikle. Evet. Haritamız nerede?
0: Yolda.
1: Yolda mı?

0: Hop. Evet, harita burada.
1: Bak bakalım, nasıl bir harita?
2: Sağ olun ya, iyiyim ben. Bir şeyim yok yani. Sorduğunuz için...
0: Haberci ya, günde 5 kere böyle geliyorsun zaten. Amma duygu sömürüsü yaptın.
2: Yok ya, ne duygu şeysi yapacağım?
1: Haberci, şu hazineyi bir bulalım, sana kartal kanadı alacağım.
2: Kartal kanadı mı?
1: Evet, hem de kocaman.
0: Hep yumuşak iniş yapacaksın.
2: Canım arkadaşlarım benim.
0: Evet, duyarlı dostlarım. Haritamız elimizde. Diyor ki, hazineyi aramaya giderken yanınıza eldiven ve torba almayı unutmayın.
1: Ne alaka? Belki sandık yerinden kalkmıyordur. İçindekileri torbaya koymamız gerekiyor olabilir.
0: Eldiveni de hazineye zarar vermememiz için istiyordur.
1: Oku oku.
0: Diyor ki, hazineye ulaşmak için bazen uzun yollar kat eder, ağır yükler taşırsınız.
1: Peki eldiven ve torbayı nereden bulacağız?
0: Bu işi çözse çözse...
3: Kurye çözer!
4: Çantamda her zaman eldiven ve torba olur benim. Merak etmeyin.
0: Evet duyarlı dostlarım. Heyecan dorukta. Gizemli bir dostumuzun gönderdiği gizemli bir haritayla gizemli bir yolculuğa çıktık. Bakalım neler olacak. Takipte kalın.
1: Hakikaten tilki. Bu gizemli dostumuz kim?

0: Duyarsız canlılar.
1: Burada bırakamayız bu çöpü. Alalım.
2: Doğayı korumak yine bize düştü. Peki ne yapacağız? Etrafta çöp kutusu yok.
0: Bunlar iş görür.
1: Harika. Şimdilik kullanalım. Buradan sağa dönüyoruz. Yapma. Bu kadar da olmaz ki. Çevreyi ne hale getirmişler.
3: Zaten gidiyoruz. Yolda denk geldiğimiz çöpleri toplayalım bari.
0: Evet. Elimize bir yapışacak sanki.
1: Yapıştı.
2: Bu domates salçası mı yoksa biber salçası mı?
1: Ne yapacaksın haberci? Domates salçası konservesi için ayrı, biber salçası konservesi için ayrı torban mı var?
2: Yok.
0: Tilki haklı. Çöp işte.
2: Yazık şu doğaya.
1: Neredeyse geldik çocuklar. Haritaya göre sandık şu kayanın hemen arkasında.
2: Oo, gelmişiz bile.

0: İşte bu olmalı. Kağıtta yazıyordu ya. Hazineye ulaşmak için bazen ağır yükler taşırız diye.
1: Doğru. Bu taşlar da yeterince ağır görünüyor. İşte hazine sandığı.
2: Hey!
1: İşte hazine çok yakınımızda sevgili dostlarım. Hazır mısınız?
3: Evet.
1: İzleyiciye sordum kurye.
3: Ben de izliyorum işte.
0: Hadi çocuklar açalım artık sandığı. Ne varmış, ne varmış?
3: Bu da ne?
0: Aa, bir de not var.
1: Sevgili duyarlı tilki ve onun duyarlı arkadaşları. Eğer bu kupayı aldıysanız görevi tamamladınız demektir. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürümüzün bir nişanesi olarak bu kupa size. Yani en iyi doğa severlere. Bu hediyeyi doğanın en çok kirletildiği güzergahtan gideceğiniz şekilde sakladım. Ve eminim ki bu yolu güzelleştirmeden geçmemişsinizdir. Hepinize teşekkür ederim. Doğa sever bir dostunuz. Evet duyarlı dostlarım, aslında bize verilen en büyük hediye doğanın kendisidir. Kıymetini bilelim.

0: Bölüm 11. Koruma Kalkanı.
1: Kartal'dan Şahin'e mekan temiz. Anlaşıldı Kartal. Harekete geçiyorum. Seni koruyorum Kartal. Devam edebilirsin. Sıra sende Şahin. Devam et. Hedef göründü. Tekrar ediyorum. Hedef görüş mesafesinde. Anlaşıldı. Geliyorum. Bulduk sizi. İşte yakaladık.
0: Ne oldu çocuklar? Niye bağırıyorsunuz?
1: Özür dileriz profesör. Sizi korkutmak istememiştik.
0: Ne istemiştiniz peki?
1: Sadece oyun oynamak istemiştik.
0: O zaman işler değişir. Hadi gidin bahçede oyununuza devam edin.
1: Ama profesör, bugün bir şeyler öğrenmeyecek miyiz?
0: Bilmem, öğrenecek misiniz?
1: Evet.
0: Durun bakalım, bugün neyi öğrenecektik? Buldum. Bugün koruma kalkanı olan organımızı öğreneceğiz.
1: Şimdi o organ hangisi desek?
2: Siz tahmin edin diyeceksiniz.
0: Aferin. Aynen öyle. Tahminleri alalım.
2: Yüz mü?
0: Değil.
1: Saç mı?
0: Değil.
2: Ayak?
0: Hayır.
1: Bilemiyoruz profesör. Lütfen siz söyleyin.
0: Vücudumuzun koruma kalkanı deridir.
2: Bu da mı organ yani?
0: Elbette.
2: İncecik şey.
0: İncecik deyip geçme Yamancığım. Tam 3 katmanı var derinin.
2: 3 mü? Hiç sanmıyorum.
1: Profesör, simülasyona inip inceleyelim mi deriyi?
0: Aslında bu sefer simülasyona inmeden de inceleyebiliriz.
2: Nasıl?
0: Gelin buraya. Civancığım, uzatır mısın elini? Bu çok özel bir mikroskop. Şimdi deriyi analiz edecek ve kesit görüntüsünü ekrana verecek.
2: Vay canına!
0: Bakın, derimizin en üstündeki katmanı bizi bakteri, virüs gibi mikroorganizmalardan korur.
1: Aa! Duvar gibi mi?
0: Evet, güçlü bir koruma duvarı gibi.
2: Alt katman ne işe yarıyor peki?
0: Alt katman deriyi diğer organlardan ayırır.
1: Peki ya orta katman?
0: Orta katmanda alıcılar vardır. Sıcağı, soğuğu, sertliği, yumuşaklığı, basıncı, nesnelerin şekillerini ve boyutlarını bu alıcılar algılar. Sinirler vasıtasıyla da bu bilgileri beyne gönderirler.
2: İyi ama bir şeyin sert mi, yumuşak mı olduğunu dokunmadan da anlarım.
1: Nasıl yani?
2: Bak mesela duvara bakıyorum, sert olduğu belli. Pamuğa bakıyorum, yumuşak olduğu belli. Ateşe bakınca sıcak olduğunu anlıyorum. Buza bakınca soğuk olduğunu.
1: Hayır Yaman, bunları önceden dokunup algıladığın için biliyorsun.
0: Hadi o zaman bir deney yapalım.
2: Yapalım.
0: Otur bakalım şuraya,

0: Civan, Yaman'ın gözlerini bağlar mısın? Hazır mısın?
1: Her zaman.
0: Bil bakalım, bu sert mi yumuşak mı?
1: Sert.
0: Aferin. Peki ya bu?
1: Yumuşak.
0: Pekala. Bu sıcak mı, soğuk mu?
1: Aman, çok sıcak.
0: Peki ya bu?
1: Oh, soğuk, buz gibi.
0: Aferin Yaman. Bak, hepsini bildin.
1: Yaşasın. Çok acıdı. Profesör, çok acıyor.
0: Getir bakalım elini. Bakalım ne olmuş? Merak etme Yaman'cığım. Azıcık çizilmiş. Birazdan elinin acısı geçer.
2: Profesör, derimiz bir duvar gibi vücudumuzu mikroplardan korur demiştiniz.
0: Evet.
2: Böyle yaralandığımızda ne oluyor peki?
0: Derimiz yaralandığında koruyucu duvarımız zarar görmüş olur. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekir.
1: Ne?
0: Sakin ol Yaman'cığım.
1: Sakin olamam profesör. Ne yapacağız şimdi?
0: Ver elini bana. Derimiz böyle zarar gördüğünde yarayı temizlememiz gerekir. Ben şimdi temizliyorum. Merak etme. Ama sen de yara iyileşene kadar temiz tutmalısın.
1: Tutarım tabii. Tutmam mı?
0: Rabbimiz derimizi de mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Derimiz de sıcak, soğuk, yumuşak, sert gibi birçok durumu algılarız. Derimiz vücudumuzu dış etkenlerden koruyan bir duvar gibidir. Ve yaralandığında kendi kendini onarır.
1: Harika! Yaram kendi kendine iyileşecek mi?
0: Elbette.
2: Profesör, peki derimizi korumak için neler yapmalıyız?
0: Düzenli olarak banyo yapmalıyız. Ellerimizi yıkamalıyız. Ayrıca güneşin zararlı ışınları derimize zarar verebilir. Bu yüzden yazın şapka takmalıyız veya güneş kremi kullanmalıyız.
1: Bu işe yarayabilir.
2: Ne yapıyorsun Yaman?
1: Derimi koruyorum. Bundan sonra hep böyle gezeceğim.
0: Neden?
1: Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için.
0: İlahi Yaman'cığım. Yazın güneşin en kuvvetli olduğu öğle saatlerinde korumasız bir şekilde dışarı çıkmasa yeterli olur.
1: İyi bari. Yoksa terden mahvolurdum bunun içinde.
0: Bak, derinin bir özelliğini daha bulmuş oldun.
1: Terden mahvetmek mi?
0: Hayır. Terleyerek vücudun sıcaklık dengesini korumak.
1: Nasıl dengeliyor ki?
0: Vücut içi sıcaklık arttığında terleme olur. Böylece fazla sıcaklık dışarı atılır. Vücudumuzun iç sıcaklık dengesi korunmuş olur.
1: Canım derim, ne kadar çok işe yarıyormuş. Profesör, hadi bana müsaade.
0: Ne oldu Yaman? Bu acelen mi?
1: Terledim ya. Gidip banyo yapacağım. Ve canım derimi temizleyeceğim.
0: Aferin Yaman. Hadi bakalım doğru banyoya.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? Tebessümüm

0: जा, उला हो जा, दूर ले, दूर दूर।
1: Ne oldu efendi?
0: Çocuklar, gene bir şey karıştırıyorlar.
1: Be Cemal.
0: Hiç gülme hocam. Onların yüzünden perişan oldum. Şu halime bak.
1: Allah canınız olsun çocuklar. Bir yardım etmeye gelmediniz.
2: Kayıp bir hazine varmış.
3: Ne? Hazine mi?
2: Şşt! Birileri duyacak. Ormanın derinliklerine saklanmış diyorlar.
4: Var ya, o kadar paramız olsa... Heyt be, çok zengin olurduk.
3: Her istediğimizi yapardık. Ah! Ah!
1: Ben yapacağımı bilirim.

0: Aa, bu da ne böyle?
1: Söylemiştim size, gördünüz mü?
2: Hadi ormana gidelim. Hazineyi bulmak için sabırsızlanıyorum.

0: Şuna bakın. Onu da almalıyız. Sen neden tırmanmıyorsun İhsan?
1: Anam kıyafetlerimin yeni dikti. Yırtılmasını istemem.
2: Ama sen bizden daha iyi tırmanıyorsun. Çok acıdı.
1: Of, peki.

0: Ula bunlar ne yapıyor?
1: Buldum. Şu tarafa doğru.
2: Hay yaşa.
0: Ula. Yoksa? Acaba?

0: bu yer? Çok yoruldum.
1: Buralarda bir yerde olması lazım. Dayanın.
2: Of, çok acıktım.
0: Dayanamıyorum.
1: Ha gayret, geldik işte, bakın. Galiba bu kovuklardan birinde. Şunda mı acaba?
0: Bestami! Ne yapıyorsun orada?
1: Neyse. Hadi aramaya devam edelim.
0: Açlıktan öleceğim burada.
2: Galiba size bir şey söylemeliyim.
1: Ne? Buldun mu yoksa?
2: Yok ama... burada bir somun ekmek buldum. Çok acıktığımdan tek başıma yerim diye sakladım.
1: Bulduk!
0: Yemeği sakladığın yerden aradığımız kağıt çıktı Bestami.
2: Yani bana kızmadınız mı?
1: Ne kızması?
0: Ama bu yemeğe ortak olmayacağımız anlamına gelmiyor.
3: Uy! Yardım edin uşaklar! Ey!
1: Galiba bu taraftan gideceğiz. Hayır, bir saniye.
0: Bir de biz bakalım.
1: Burası. Evet, burası. Soldan gidelim.
0: Ama harita sağı gösteriyor.
1: Hayır, o sol.
2: Sağ.
1: Sol. Peki o halde siz oradan gidin, ben de buradan. Bakalım hazineyi kim bulacak?
2: Tamam, anlaştık. Çünkü hazineyi biz bulacağız.
1: Tabii ya, doğru söylüyorlar. Sağ taraftan gitmeliyiz. Burası caminin arka tarafı. Çocuklar, hey, beni bekleyin. Hey! Ha? Hey, bakın. Bulduk. Sonunda bulduk. Ben size demiştim.
4: Zengin olduk!
1: Gelin hep birlikte açalım.
0: Ha?
2: Bu da ne?
0: Ama bu...
5: Aradığınız her neyse bulduğunuzdadır. Arkadaşlık zaten en değerli hazine değil midir yahu?
3: İşte böyle oldu hocam. Ne dersin bu işe?
5: Vallahi ne diyeyim efendi, sen dersini almış, çekeceğini çekmişsin zaten.
3: Ha?
5: Çocuklar uydurmuşlar bir efsane. Bunu duyan hoca kalır mı geriye? Laz Cemal hesapta yoktu ama herkes payına düşeni aldı bence.

0: 解扣喽！
1: Kusura bakmayın, biz rüzgarı hesap edememişiz de.
2: Sorun değil Metocuğum, nazarı çıktı diyelim. Biz alıştık zaten.
1: Hop, beklesene, o oyuncak değil. Yani oyuncak tabii ama bizim oyuncağımız.

0: İşte yakalandın. Yaramaz mısın sen? Yaramaz mısın? Allah Allah! Bu da ne böyle? Furkan, bir baksana. Vay canına! Ne kadar da çok oyuncak varmış burada. Demek tüylü dostumuzun böyle bir koleksiyonu varmış. Acaba Çufi de burada mı? Burada yok. Ama geçen gün çocuk parkında bulduğumuz parçasının bu arkadaşımızla alakası olduğuna eminim.
1: Yaramaz seni.
0: Ne yapıyorsunuz burada? Hani frisbee oynamak için düzlükte buluşacaktık?
1: Frisbee bizden çok şu arkadaş oynadığı için buralara kadar geldik.
0: Neyse. Hadi biz oyunumuza devam edelim. Bu Çufi meselesi yakında aydınlanacak gibi hissediyorum.
1: Hayrola? Bu da ne böyle?
0: Bu bir bumerang. Sabah hurdalıktayken buldum.
1: Bumerang nedir?
0: Avustralya yerlilerinin kullandığı bir çeşit avlanma aracı bu.
2: Ha, o kadarını bilmiyorum. Ben sadece atınca geri geldiğini duydum.
1: Evet. Nasıl geri geliyor?
2: Bayağı dönüp geri geliyor işte.
0: Diresek mi?
3: Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas.
1: Bakalım başımıza neler gelecek.
0: Sakin ol Meto. Atınca geri gelecek nasıl olsa. Bunu İsmail bile...
2: İşte gidiyor.
0: Belki de geri gelmesi için özel bir atış tekniği vardır.
2: Ya da belki bütün bumeranglar geri gelmiyor da olabilir.
0: Mantıklı.
1: Acaba bizimki nerelere gitti?

0: İşte burada. Neyse, sanırım çok bir şeye zarar vermemişiz.
1: Evet, şu elbise sayesinde güvenli bir iniş yapmış.
2: Benim elbisem.
0: Ayşegül, iyi misin? Bir garipsin.
2: Zarar vermemiş misiniz?

0: koyunları kostümüm. Terzi işiydi bu. Başka da anlamam. Her şeyi mahvettiniz. Artık gösteriye katılmamın da bir anlamı kalmadı.
1: Hmm. Oh. Oh. Ayşegül çok üzüldü ya.
2: Yüzünün hali gözümün önünden gitmiyor.
3: Hepsi senin şu Brunang mı neyse o alet yüzünden oldu.
4: Nasıl yaptın Meto?
3: Bilmem ki. Demek oluyormuş.
2: Hemen kaptırdık yine kendimizi. Bu işi çözmeden bize refah yok arkadaşlar.
3: Ama nasıl yapacağız ki? Biz mi dikeceğiz?
4: Terzi işiydi dedi kardeşim. Bu saatten sonra nereden terzi bulacağız? Hem gösteri yarın.
2: Of! Allah'ım bir yol göster ne olur. Bu sefer sağlam kayaya denk geldik.
1: Allah dağına göre kar verir çocuklar.
2: Hayırlı sabahlar Makbule teyze. Seni görmemişiz. Kafana şişirdiysek kusura bakma.
1: Estağfurullah çocuklar o nasıl söz? Probleminize kulak misafiri oldum da o yüzden lafa karıştım.
4: Allah rızası için bize bir çözüm göster Makbule teyze. Ayşegül'ü çok üzdük.
1: Bence siz bu işe de başka problemlerinize yaklaştığınız gibi yaklaşın.
3: Nasıl yani?
1: Çocuk parkını mahvettiğinizde ne yapmıştınız?
2: Yenisini yapmıştık.
1: Peki ikizlerin oyununu mahvedince?
4: Ağaç evi yaptık.
1: Oyuncaksız çocuklar için ne yapıyorsunuz?
3: Oyuncak yapıyoruz. Ama ben anlamadım. Hurdalıkta yeni bir halk oyunu kostümü bulamayız ki.
1: Aa, hayır ama çevrenize sorabilirsiniz. Elden düşme, artık kullanmadıkları kumaşları var mı diye. Bu kostümü baştan yapmak için gerekli renk ve türde kumaşlar getirebilirseniz ben de Ayşegül için yeni bir tane dikebilirim.
3: Gerçekten mi?
2: Hadi o zaman iş başına. Getirin elleri.
5: Hop! Bir!

Allah! Beni korkuttunuz çocuklar. Hadi bakalım, şakayı bırakın da şu işi halledelim. Kumaşları masaya koyun bakalım.

0: bu iş o kadar da zor gözük. Sanırım üst üste katlamışız kesim çizgilerini.
1: Neyse ki bu kumaştan fazla fazla aldık.
0: Bakalım paslanmış mıyım? Bismillah.
2: Ayşegül! Kardeşlerin en güzeli.
3: Eğer mucizevi bir şekilde parçalanan kostümümü getirmediyseniz sizinle konuşmuyorum.
0: Daha iyisini yaptılar desem?

0: arkadaşlar. Galip layık olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Simitçi!
0: Çok değişikti değil mi? Ha.
2: Taze simit var.
3: Duydunuz mu?
2: Simitçi! Çıtır çıtır taze simit!
0: Oy! Bunu demeyecektin.
4: Benim de canım istedi. Hadi gidip alalım.
2: Kesenize bereket Galip. Simitler için teşekkür ederiz.
0: Rica ederim hocam. Sizin de elinize sağlık. Çay çok güzeldi.
3: Kur'an okuyacaktık bugün hocam.
2: Evet, aklımda. Cemaat gelmeye başlamadan Kur'an'ımızı okuyalım. Hadi camiye. Evet, hadi bismillah. İlk kim okumak istiyor?
0: Ben.
2: Gel Galip, senle başlayalım.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ben hiç çalışmadım. Seslerden kafam karışır şimdi. Kapının orada çalışacağım.
0: Tamam.
3: Azıcık şuraya uzanayım. 2 dakika gözlerimi dinlendireyim. Hemen kalkarım.
2: Oho, vakit epey ilerlemiş. Salih'le namazdan sonra okuyalım inşallah. Şimdi benim namaz için hazırlanmam lazım.
4: Tamam hocam, söylerim.
0: Ben de gidip abdest tazeleyeyim gençler.
4: Abdestin bayatladı mı kardeşim? Tazelemek de ne? Mustafa! Abdest tazelemek bir deyim. Ama sana demeyeyim. Bayılıyorum bu esprime. Neden gülmediniz? Siz sevmiyor musunuz?
5: Çok seviyorum. Şimdi bayılacağım. O kadar yani.
4: Tamam ya. Deyim. Zaten abdesti olan birinin tekrar abdest almasına abdest tazelemek diyoruz.
5: Anladım. Sağ ol. İyi ki dedin.
0: Salih hala görünmedi.
4: Evet ya. Nerede kaldı bu?
5: Gelir şimdi.

0: Ne oluyor? Neden bozdunuz namazı?
1: Sana ne oldu Salih? Yeni imajın bu mu?
0: Ne imajı ya? Uyuyakalmışım orada. Hiçbiriniz de gelip uyandırmadınız.

0: kalmamış. Son anda namaza yetiştim, onu da bozdurdunuz. Bravo.
1: Kardeşim dudakların. Ya şimdi kaçıracağım gülmekten. Beni de var.
0: Sakin ol. Namazdalar hala. Kim yaptı bunu?
1: Yemin ederim biz yapmadık.
0: Elbet bunu yapanı bulurum. Kimse görmeden gideyim de yıkayayım. Cemile yaptı desen.
2: Hiç onun tarzı değil. O ne yaparsa göstere göstere yapar. Saklanmaz.
1: Katılıyorum. Bu Cemile'nin işi değil.
0: Başka kim buna cesaret eder ki?
1: Aklıma Ali'den başkası gelmiyor ama günahını da almak istemem.
0: Tabii ya. Başka kim olacak?
3: Hayırdır arkadaşlar? Bir sorun mu var?

0: Ya işte böyle.
1: Üzülme. Önce Kur'an'ımı Bayram Hoca'ya okuyup hallederiz.
0: Biz hallederiz. Sen zahmet etme.
2: Salihciğim, bugün seninle Kur'an okuyamadık.
0: Evet hocam, maalesef.
2: Ali'ciğim, hoş geldin, buyur. Evet, Ali'nin söylemek istediği bir şey var. Seni dinliyoruz Ali'ciğim.
3: Yani... Salih abi, özür dilerim.
0: Ali, hiç büyümüyorsun. Hep aynı tatsız şakalar.
2: Ali hatasını anladı Salih. Affetmek büyüklüğün şanındandır.
0: Tamam hocam, affediyorum.
2: İşte bu. Maşallah.
3: Ben gideyim hocam. Boya işlerinde iyi olduğumu duyunca babam evde ne kadar ayakkabı varsa boyada marifetini görelim dedi. Onları bitirmem lazım.
2: Tamam Ali'ciğim. Selam söyle.
0: Biz de gidelim yavaş yavaş.
2: Namazı kılmadan mı?
0: Doğru ya. Biz namaza başladık ama bitiremedik.
2: Nereye?
0: Camiye.
1: Abdestsiz mi kılacaksınız?
0: Benim abdestim var bir kere.
2: Uyumak abdesti bozar.
1: Resmen yatarak uyumuşsun.
2: Siz de önce abdest almalısınız.
0: Uyumadık ki hocam.
2: Namazda sesli gülmek hem namazı hem abdesti bozar. O sebeple hepiniz doğru abdest almaya.
0: Anlaşıldı hocam. Ama bu Cemile güldüğümüzü nereden biliyor? Yanımızda değildi ki.
1: Teknolojik güçlerim var. Her yerden sizi görebiliyorum.
2: Salih'in başına geleni çözmek için kamera kayıtlarına baktık çocuklar.
4: Ya tüh! Bizim neden aklımıza gelmedi?
1: Önce abdest alın. Zamanla o da olur.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

Merhaba Kara, merhaba Keçe. Nasılsınız? Bugün çok neşeliyim. Bilin bakalım neden. İpucu vereyim mi? Bayram geldi, hoş geldi. Bayram geldi, hoş geldi. Evet, tam tahmin ettiğiniz gibi. Bugün konumuz bayram. En sevdiğim günler. Siz de seviyorsunuz değil mi? O zaman ne duruyorsunuz? Bayramı en güzel şekilde kim çizecek görelim. Hazır mısınız? O zaman Kara, seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir salon. Hepimizin evinde olan. Biraz hüzünlüler sanki Kara. Evet, işte bu. Bayramda tüm aile bir arada oluruz. Küçükler mutlaka büyüklerini ziyaret eder ve bayramını tebrik edip bayramlaşır. Bize bayramı ailemizle geçirmenin önemini hatırlattığın için sağ ol Kara. Şimdi sıra Keçe'de. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir tencere mi? Değil mi? Şeker. Hem de akide şekeri. Bayılırım. Her türden şeker var. Çocuklar bayram edecek desene. Ama Kara, olmaz ki böyle. Tek sen yiyorsun. Hani bize? Limonlusundan bir tane uzatıver. Çok güzel. Ne zamandır bayram şekeri yememiştim. Bu vesileyle Keçeciğim çok teşekkür ederim. Özellikle Ramazan bayramımızın vazgeçilmezidir şeker. Hatta çocuklar misafir olarak gittikleri evlerden şeker toplar. Çocukları sevindirmenin en kestirme yolu şeker. Fazla da yememek lazım değil mi çocuklar? Karacığım, devam etmek ister misin? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yok canım, değildir. Yine mi top? Kocaman bir dönme dolap. Bir Luna Park. Çocukların hayallerini süsleyen oyuncaklar. Yani bayram eğlencesi. Çocukları eğlendirmeden bayramlar eksik kalır. Keçe. Hay Allah. Dikkatli ol. Ama Keçe, korkuttun beni. O kadar hızlı geçtin ki sana bir şey olmasından endişe ettim. Bir çizim yap da havamız değişsin. Ayakkabı mı? Şimdi oldu. Bayramın vazgeçilmezi bayramlıklarımız. Ben küçükken bayramlıklarımı giymek için sabaha kadar heyecandan uyuyamazdım. Ah ne günlerdi. Siz de böyle miydiniz? Bayramlaşmadan bayram şekerine ve hatta bayram eğlencesine kadar bize bayramı yaşattığınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna. Bitmedi mi çocuklar? Yine merak ettirdiniz beni. Hadi o zaman hızlıca çizin de görelim.

Tabii ya. Bayramda kurumlarda yaşayan büyüklerimizi de unutmamalıyız. Ziyaret etmeli ve hayır dualarını almalıyız. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Tiyatrolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Burada çok fazla elektrik var.
1: Birileri voltajı yükseltti.
2: O elektrik bilgisayar başındaki şahsiyetten geliyor mu? Dikkat et, çarpmasın.
0: Anlıyorum. Ben gideyim de sigortayı kapatayım. Dikkat dikkat, acil durum.
3: Şu menekşelerin güzelliğine baksana Mo.
0: Acil durum diyorum, sigorta diyorum.
3: Ama en güzeli pembe olanlar.
0: Pembe sigorta mı? Ah, sen bana odaklanır mısın? O kadar da değil canım. Yandan baksan yeterdi.
3: Söyle Mo, işim var hadi.
0: Ağaç evde elektriğin voltajı yükseldi. Sigorta olarak da seni buldum.
3: Daha açık konuşsan Mo.
0: Şifreli konuşuyorum dostum. Anlasana. Han ve Yusuf kavga etmek üzere.
3: İyilik habercileri ekibinde kavga mı olur? Evet, sizi dinliyorum.
1: Birileri çok akıllı da.
2: Birileri de her şeyi biliyor.
1: O birileri var ya, kıymet bilmiyor.
2: Asıl bazıları var ki.
3: Tamam çocuklar. Sorun neyse söyleyin de çözelim.
2: Birileri işte.
1: Hem de öyle birileri.
4: Han ve Yusuf'u baş başa göndermekle iyi mi ettik sizce?
3: Yanlarında Kangi ve Badem de var.
5: Birlikte iş yaparlarsa birbirlerini ne kadar sevdiklerini hatırlarlar.

0: İşe yaramamış belli.
1: Daha da kötüsü bademle kangi de küsmüş.
2: Elektrik, elektrik! Çok fazla elektrik var.
1: Hadi çocuklar bir oyun oynayalım.
0: Harika olur Mehmet. Hadi ama ne oynayacağız?
3: Birileri oynarsa ben oynamam.
4: Asıl başka birileri oynarsa ben hiç oynamam.
1: Hayır, herkes oynayacak. Biz bir ekibiz. Herkes bugüne kadar yaptığımız projelerde birinin başarısından bahsedecek. Ama isim vermeyecek. Diğerleri de kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak.
0: Süper bir oyun.
5: Tam bir sigorta.
0: O zaman ben başlıyorum. Bir aşevine gitmiştik. Orada tam 20...

0: 700 kap yemek dağıtmıştı.
1: Tabii ki. Ah sen?
2: Evet. Bir kermeste çocuklarla saatlerce oyun oynayıp onları sevindirmişti.
3: Bu Mehmet, eminim.
4: Doğru. Tebrikler.
5: Ben bir gezide kaybolmuştum da, drone'la yerimi bulup hava kararmadan beni kurtarmıştı.
6: Acaba bu kim?
5: Birileri işte.
0: Evet, hatırlıyorum. Ondan sonra eve dönmüştük de birileri sınavıma çalışırken bana saatlerce yardım etmişti.
2: Ne iyi insanlarmış onlar.
1: Birbirlerini de çok seviyorlarmış belli.
3: Kangi, kafandaki şeyi çıkarıp buraya gel.
1: Badem, sen de buraya. Hadi.
2: Evet, sıra sizde.

0: Peygamberimiz ne demiş bakın.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Müslümanın 3 günden fazla küsmesi helal değilmiş.
2: Oho, o kadar çok küs var ki.
3: Benim kuzenlerim de 1 aydır küs.
2: Bizim 2 komşu 1 senedir küsler.
0: Çocuklar, bize bir görev düşüyor galiba.
4: Haklısın İkbal, bu işe el atmamız gerek.
3: O zaman herkes en yakınındaki küsleri barıştırsın. Haberini yapalım ve yayalım.
4: Harika fikir.
2: Ben varım.
4: O zaman...
1: İyilik için!
2: Selamun aleyküm Furkan abi.
5: Aleyküm selam Mo. Hoş geldin.
2: Biz bir haber yapıyoruz da küsleri barıştırmak üzerine.
5: Aa, harika.
6: Bu konuda sizin gibi büyüklerimizden de birkaç cümle duymak isteriz.
5: Öyle mi? Yani tek bildiğim küsmek dinimizde hoş bir hareket değil. İnsanların birbirini sevmesi lazım.
2: Çok teşekkürler Furkan abi. Peki üst komşunuz Cenk abiyle barışır mısın?
5: Nereden çıktı bu çocuklar? Hadi benim acil işlerim var.
2: Ama bir dakika...

0: Bir fikrim var.
1: Çocuklar.
0: Furkan abi şunu bir izle.
2: Allah affedenleri severmiş. O yüzden kimse kimseye küsmesin.
3: O böyle diyor, sen öyle diyorsun. Ama barışmıyorsunuz.
1: Galiba haklısınız çocuklar.
3: Bu görüntülerle haber yapabilir miyiz?
4: Tabii ki çocuklar.
1: Memnuniyetle.
5: Hoş geldin Nisan. Gel otur.
6: Selam çocuklar.
5: Selam. Hiç öyle bakma Eylül. Otur şuraya. Peygamberimizi seviyor musun Nisan?
6: Elbette. O nasıl soru?
5: Ya sen Eylül? Hem de çok. Ama peygamberimiz 3 günden fazla küs kalınmasını istemezmiş.
7: Çocuklar, küsleri barıştırmak üzerine bir haber yapıyoruz. Ve sizi sarılırken fotoğraflamadan buradan ayrılmayacağız.
0: Evet, ister barışın ister barışmayın. Ama sarılacaksınız.
6: Tamam canım, hatırınız için sarılırız.
5: Evet, madem haberiniz için lazım,

0: dedin.
1: Hayır sen. Sen. Uydurma, sen dedin.
0: Bir dakika. İyilik Habercileri ekibinden Mo. Kavga etmek, küsmek yerine birbirimizi sevmemiz gerek.
1: O bana minik dedi. Asıl o bana önce kısa dedi. Kimse bana minik diyemez. Bana da kimse kısa diyemez.
0: Nasıl böyle söylersin sen?
1: Söylerim, hak etti. Ben de o zaman her şeyi söylerim.
0: Bir kere her şey senin yüzünden başlamış.
1: Sen ne karışıyorsun? Karışır tabii. Sana mı soracak?
0: İyi, siz bilirsiniz. Bir daha da gelmeyin. Taktik. Taktik yaptım. Taktik yaptım diyorum. Taktik. Barıştırdım onları.
2: Haber paylaşıldı mı?
3: Çoktan.
4: Hadi biz de izleyelim.
3: Hemen efendim.
5: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, biz bu bölümde küsleri barıştırdık. Siz de çevrenizdeki küsleri barıştırın. Sevgi ve merhametle kalpleri yarıştırın.
3: Biz de barıştık.
6: Bir daha hiç küsmeyeceğiz.
7: Gerçekten çocukluk etmişiz. Ama çocuklar bize ders verdi. İki dostun barışması için bazen üçüncü birine ihtiyaç varmış.
1: Harika!
4: İnşallah kalplere ulaşırız.
1: Ulaştık bile.
0: Vay be! Nisan ve Eylül'ü bile barıştırdık. Biri ilkbaharda, biri sonbaharda. Hayır, Eylül ve Ekim olsa kolay işti de biz zoru başardık arkadaşlar.
6: Şubat'la Ağustos'u bile barıştırırız Allah'ın izniyle Mo.
0: Şubat, Mart, Temmuz, Ağustos.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Neredeydi? Neredeydi? Buradaydı. Allah Allah. Ama burada olması lazım. Nereye kayboldu benim en küçük, en tatlı fırçam? Acele etmem lazım yoksa aklımdaki hikaye uçup gidecek rüzgarla. Benim tatlı küçük fırçam, neredesin? Hadi gel beni üzme, çık ortaya. İşte burada. Buldum seni küçük yaramaz. Benden saklandığını biliyordum. Dünyanın en yaramaz fırçaları benim fırçalarım. Hadi o zaman çayımızı koyalım ve işe koyulalım. Bugün çok önemli bir işimiz var. Nadirciğim, kum saatini çevirelim lütfen. Zaman dişlerimiz için akmaya başlasın.
1: Başlasın, başlasın.
0: Hadi o zaman dostum. Şimdi bir bakalım. Nereden başlasak? Şuradan mı? Yoksa şuradan mı? Nadir, neredesin? Yardımına ihtiyacım var.
1: Buradayım, geldim.
0: Ne diyorsun dostum, nereden başlasak?
1: İşte buradan.
0: Doğru diyorsun. En iyisi ortasından başlamak. Hadi o zaman, bismillah.
1: Allah Allah.
0: Her işimiz rast gitsin inşallah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim küçük Rıza da köyde öyle gezermiş. Aslında çok akıllı ve maharetli bir çocukmuş Rıza. Fakat bir türlü ne yapacağını bulamıyormuş. Bir işe el atsa çok güzel yapacağından çok eminmiş. Ama karar veremiyormuş. Dere kenarından kamış toplayıp sepet örmek geliyormuş bazen aklına. Bazen çiçek toplayıp annesine götürmek. Bazen taş toplayıp derede sektirmek. Bazen köpeğini alıp yollara düşmek. Ah, bir ne yapacağını bulsa çok güzel olacakmış ama hep bir mani çıkıyormuş. Bizim Rıza'nın kararları hep yarı yolda kalıyormuş. Rıza'nın biraz aklı karışıkmış aslında. Bir çözebilse çok rahat edecekmiş. Bazen annesine danışmak geliyormuş içinden. Ama ne zaman sorsa sen bilirsin yavrum diyormuş. O bize zaten annesine sormazmış ki. Bilmediğinden soruyormuş halbuki. Canı sıkılıyormuş annesi böyle deyince. Babasına gitmek istiyormuş. Babası yapabileceğin bir sürü şey var diyormuş. Bizim Rıza da biliyormuş bir sürü şey olduğunu ama ne? Önce hangisinden başlamalı? Hem ya başlarsa ama sıkılırsa ne olacak? Ya devam etmek istemezse? Yarım bırakmayı hiç sevmezmiş ki Rıza işlerini. Başlanan iş bitirilmeliymiş ama ah bir başlayabilse. Gerisi gelecekmiş. Gelememiş. Bir gün, üç gün, beş gün. Öylece geçip gitmiş. Bizim Rıza kah dere kenarında, kah köy yolunda, kah okulda eskitmiş günleri. Ama bir türlü ne istediğine karar verememiş. Günlerinin boş geçtiğine üzülmeye başlamış. Ne yapmalı ki bereketlensin bu günler? Nereden başlamalı? Günlerden bir gün Rıza'nın amcaoğlu gelmiş köye ziyarete. Aynı Rıza gibi oyunu çok seven, eğlenceli bir çocukmuş Ali. Şehirde yaşıyorlarmış Ali'ler. Çocukluğundan beri köye her yaz gelirmiş. Rıza'yla vakit geçirmek onun için büyük zevkmiş. Ali ile Rıza sabah vakti erkenden karınlarını doyurup çıkmışlar köyde gezmeye. Ali etrafına bakınırken bir hevesle her şeye ne güzel diyormuş. Dere ne güzel, çiçekler ne güzel, köy ne güzel. Rıza anlamıyormuş neresi güzel. Dere aynı dere, çiçekler aynı çiçekler. Ali her sene geliyor buralara. Niye her geldiğinde bu kadar seviniyor? Ali çember çeviren köy çocuklarını görünce hevesle atlamış. Hadi gel biz de çevirelim demiş. Rıza dudak bükmüş. ben sıkılıyorum demiş. Ali top oynayan çocukları görmüş bu sefer. Atılmış, iyi o zaman gel top oynayalım demiş. Rıza omzunu silkmiş. İki kişiyle tadı mı çıkar? Ali başka teklifler sunmaya başlamış. Rıza'yı ikna etmeye kararlıymış. Uçurtma uçuralım mı? Rüzgar yok. Derede taş sektirelim mi? Ben çok sektirdim. Çiçek toplayalım. En güzel çiçekler baharda açar. Şimdi bulamazsın.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın dostum. İnsan böyle yapınca canı daha çok sıkılıyor. Her şeye bir bahane bulunur mu?
1: Bulunmaz.
0: Doğru. Bir yerden niyet edip başlamak lazım.
1: Başlamak lazım.
0: Ali de öyle demiş. Durmuş, Rıza'ya dönmüş. Sen ne yapmak istersin söyle onu yapalım demiş. Rıza da bilmiyormuş ki ne yapacağını, cevap verememiş. Sen ne yapıyorsun şehirde diye sormuş. Üzülme sırası Ali'ye gelmiş bu sefer. Hiç demiş omuzlarını silkip. Yapacak bir şey bulmakta çok zorlanıyorum. Rıza şaşırmış. Nasıl olur demiş Rıza. Şehir buradan çok daha büyük. Orada yapacak bir sürü şeyiniz olmalı. Orası öyle ama demiş Ali. Ben de senin gibi sıkılıyorum. Burası bana çok daha eğlenceli geliyor. İki arkadaş bakmışlar birbirlerine. Çıkamamışlar bu işin içinden. Gidip bir taşın üzerine oturup düşünmeye başlamışlar. Rıza anlatsana bana neler yapıyorsunuz demiş. Ali anlatmaya başlamış. Kağıttan kestiği kuşları, çizdiği resimleri, kardeşiyle oynadığı oyunları, okuduğu kitaplardaki kahramanların yerinde kendini hayal ettiğini anlatmış. O anlatmış, Rıza hayret etmiş. Gözleri kocaman olmuş. Bunlar da çok güzel demiş. Sonra aklına harika bir fikir gelmiş. Var mısın seninle bir şey deneyelim demiş. Sen bana şehirde yaptıklarını öğret, ben de sana köyde yaptıklarımı öğreteyim. Ali bayılmış bu fikre. Hadi deneyelim demiş, fırlamış yerinden. Önce Ali, Rıza'ya neler yapabileceğini göstermiş. Sonra da Rıza Ali'ye. Derken akıllarına müthiş bir fikir gelmiş. Oyunları birleştirmek.
1: Harika, harika.
0: Evet. Birlikten kuvvet doğar değil mi? Kafa kafaya verince çok daha fazla fikir çıkar ortaya. Ne yapmışlar biliyor musun? Dere kenarından taş toplamışlar, oturup boyamışlar birlikte. Kuşlar için yiyecek hazırlamışlar sonra. Onları ağaçların dallarına asıp gizlenmişler. Kuşların gelip yemesini beklemişler. Evet, biraz fazla beklemek zorunda kalmışlar. Ama sonra Rıza'nın aklına bir fikir gelmiş. Kuş gibi şakımak.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın, tam yapamamış zaten ama yine de güzel benzetmiş. Kuşlar bu sese gelmişler. Ağacın dallarına konup hazırladıklarını yemeye başlayınca bir keyiflenmişler ki sorma. Günler günleri kovalamış. Ali ile Rıza. Öyle çok oyun bulmuşlar ki kendileri bile şaşmışlar bu işe. Köyün çocukları peşlerine takılmışlar.

0: takılmış, birlikte kocaman bir ekip kurmuşlar. Adına da Süper Oyun Ekibi demişler. Bu ekibe katılmanın bir şartı varmış. Her gelen çocuk yanında bir oyun fikriyle gelecekmiş. Böylece yeni oyunlar öğrenecek, çok daha fazla eğleneceklermiş. Ali, köy çocuklarından çember çevirmeyi, beş taş oynamayı öğrenmiş. Köy çocukları da Ali'den her şeyi oyun malzemesi olarak kullanmayı, kocaman uçurtmalar yapmışlar. Büyük yamaçlara çıkıp rüzgarda havalandırmışlar. Rıza Ali'ye hayvanlarla nasıl konuşacağını öğretmiş. Onları nasıl eğitebileceğini, nasıl arkadaş olabileceğini. Bildikleri oyunları değiştirerek oynamışlar. Daha önce hiç oynamadıkları gibi. Mesela bir ağaç seçmişler. Biri ağacın bir yanında, diğeri diğer yanında durmuş. Ağaca değmeden birbirlerine top atmaya çalışmışlar. Ve daha bunun gibi neler neler. O yaz Ali de Rıza da hiç tahmin etmedikleri kadar eğlenmişler Nadirciğim. Sıkıldıkça başka işlere geçmiş ama hiç boş durmamışlar. Neden? Çünkü Müslüman hiç boş durmaz, değil mi Nadirciğim? Bak bize, hiç boş duruyor mu elimiz?
1: Durmuyor.
0: Evet, ben de seni çok seviyorum. Çocukları da, resmi de, hikaye anlatmayı da çok seviyorum. Elimizin hep hayırlı işlerde olmasını da, başladığım işi bitirmeyi de seviyorum. O yüzden müsaade et dostum, hikayeyi bitirelim.
1: Bitirelim.
0: Biliyor musun Nadir? Ali Oyaz hayatında hiç eğlenmediği kadar eğlenmiş. Hiç unutamayacağı bir sürü anı biriktirmiş. Yaz bitip de dönme vakti gelince hüzünlenmiş. Şehre dönünce sıkılacağını düşünmeye başlamış. Rıza onu teselli etmiş. Artık eskisi gibi değiliz ki demiş. Bir sürü şey öğrendik birlikte. Beraber olamasak da yapabileceğimiz bir sürü şey var. Yeter ki boş durma demiş Rıza. Kafandaki fikirlerden birini gerçekleştir. Ali hak vermiş Rıza'ya. Oyun oynarken hep seni hatırlayacağım demiş boynuna sarılırken. Ama en güzeli de ne olmuş biliyor musun Nadirciğim? İki arkadaş kafa kafaya verip üretmeyi öğrenmişler. Boş durmamayı, vakitlerini değerlendirmeyi, keyifle yaşamayı öğrenmişler. Bu onları her şeyden çok mutlu etmiş. Ayrılırlarken birbirlerine çok güzel anılar hediye etmişler. Birbirlerine verdikleri sözü hep akıllarında tutacaklarmış. Başkalarının fikir vermesini beklemeden düşünüp kendileri fikir üretecekler, ne yapacaklarını bulacaklar ve vakitlerini hiç boşa harcamayacaklarmış.
1: Boş durmak yok.
0: Evet Nadirciğim. Allah çalışan kullarını çok sever.
1: Bizim gibi.
0: Evet, aynı bizim gibi. Ve bu hikaye de böyle bitmiş dostum. Gökten üç elma düşmüş. Biri Rıza'nın, biri Ali'nin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da maviye boyayalım. Biraz renkten bir şey olmaz dostum. Gel buraya. Gel diyorum sana. Bir izin versen nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: Beni beklemeden neden gitmişler ki? Balonda buluşacağımızı kimse söylemedi bana.
1: Sema abla, toz alma işi bitti.
2: Eline sağlık Alper'cim.
1: Başka yapılacak iş var mı abla?
2: Aslında buradaki temizlik malzemelerini yerine kaldırmamız gerek Alper'cim. Ama yorulduysan...
1: Yorulmadım Sema abla, hiç yorulmadım.
0: Yoruldun sen.
2: Aa, Elif, hayırlı günler, hoş geldin.
0: Hayırlı günler Sema abla, beni neden beklemediniz?
2: Elif'cim, bugün temizlik günü, unuttun mu? Erkenden balonda buluşuyoruz.
0: Aa sahi, şaşkın kafam, şaşkın, unuttum.
2: Olur öyle, takma kafana Elif'cim.
0: Tamam ama bana Elif demesen, Miço'yum yani ben.
2: Aa sahi, sen Miço'sun.
1: Bunların yeri neresi Sema abla?
0: Ben biliyorum Alper, ben götürürüm. Sen bırak, yoruldun sen.
1: Yok Elif, yorulmadım. Yerini söyleyin yeter.
0: Alper, ben götürürüm. Bir kerecik geç kaldım diye sen mi Miço olacaksın?
1: Elif beni hiç sevmiyor değil mi Sema abla?
2: Aa, aşk olsun Alper, böyle düşünme. Sadece daha duruma alışamadı.
1: Ama ben onun yardımcısı olmayı kabul ettim. Teleskobumu paylaştım, ne isterse yapıyorum.
2: Alper'cim, Elif çok sevgi doludur. Vicdanlı ve merhametlidir. Ancak senin aramıza katılman onun için çok ani oldu. Bu yeni duruma alışamadı.
1: Anlıyorum.
2: Belki de seni sevdiğimizde ona karşı olan sevgimiz azalacak gibi düşünüyordur. Seni sevmemiz onu sevmemize engel değil. Bunu kavradığında bu sorun çözülecektir.
1: İnşallah.

0: otur. Dikkat öyküsü başlayacak.
1: Acele etmeyelim Elifciğim. Biraz manzaranın tadını çıkartın. Sonra dikkat öykümüze başlarız. Olur mu?
0: Olur.
1: Her şeyin farkındayım Sema. Bana bırak.
2: Peki baba.
1: Evet. Herkes hazırsa başlayalım dikkat öykümüze. Bir varmış, bir yokmuş. Uçsuz bucaksız denizlerde iki sıkı dost yaşarmış. Bu minik balıklar birbirlerinden hiç ayrılmazmış. Öyle sıkı sıkıya bağlı dostlarmış ki lakapları da buradan geliyormuş zaten.
0: İsimleri neymiş Algah dede?
1: Sen koymak ister misin isimlerine?
0: Olur. Biri Bıdık olsun.
1: Peki diğeri?
0: Onu da Elif seçsin.
1: Harika. Seç bakalım bir isim Elifciğim.
0: Sen Alper'e sordun Algah dede, o söylesin.
1: Beni kıracak mısın yoksa?
0: Hayır, hiç kırmam seni. Fıstık olsun.
1: Harika. Bıdık ve Fıstık. Bu iki sıkı dost denizde dolaşırken bir balıkçının ağına takılmış minik bir balık görmüşler.
0: Onun adı da Cici olsun mu Agah dedi?
1: Olsun tabii ya. Cici'yi ağlara takılmış görünce Bıdık hemen onu kurtarmaya karar vermiş. Ancak Fıstık bunun çok tehlikeli olabileceğini söylemiş. Bıdık ona yardım etmek zorunda olduklarını söylemiş. Ve doğru.

0: Burca gidip dipten bir deniz kabuğu almış, deniz kabuğuyla ağı kesmiş. Cici'yi kurtarmış.
1: Hey yaşasın, Cici kurtuldu.
0: Cici hayatını kurtaran Bıdık'a çok teşekkür etmiş. Onunla arkadaş olmak istemiş. Bıdık da bunu memnuniyetle karşılamış. Karşılamış karşılamasına fakat fıstık bu durumu pek kabullenememiş. İki sıkı dosttuk biz. Bu Cici de nereden çıktı diye düşünür olmuş.
2: Bıdık fıstığı her zamanki gibi çok seviyormuş. Ona karşı olan sevgisini hiçbir şey değiştiremezmiş. Ama Cici'yi de sevmeye başlamış.
0: Fıstık bu durumu kabullenememiş. Eğer bu Cici aramıza girerse bizim dostluğumuz zarar görür diye korkuyormuş.
2: Ancak fıstığın bilmediği bir şey varmış.
1: Neymiş o Sema abla?
2: Bıdığın gönlünde herkese yetecek kadar sevgi varmış Elif'cim. Tıpkı bizler gibi. Biz de annemizi ayrı severiz, babamızı ayrı, öyle değil mi? Mesela sen anneni çok seviyorsun değil mi?
1: Evet.
2: Ama babanı da çok seviyorsun.
1: Evet, ikisini de çok kocaman seviyorum, dağlar kadar.
0: Gördün mü ya? Gönlünde hepimize yer var. Aynı anda hepimizi çok çok sevebiliyorsun. İşte Bıdık da aynı şekilde can dostu fıstığı çok sevmeye devam ederken yeni arkadaşı Cici'yi de sevmiş. Ancak fıstık buna biraz içerlemiş ve bir gün Bıdık'ı karşısına alıp...
2: Sevgili dostum Bıdık, senden bir karar vermeni istiyorum.
0: Demiş. Bıdık ne kararı diye sormuş.
2: Cici mi, ben mi?
0: Demiş. Bıdık şaşırmış. Arkadaşım, bunu bana neden soruyorsun? Senin yerin ayrı, Cici'nin yeri ayrı. Ben ikinizi de çok seviyorum, demiş. Fıstık tatmin olmamış bu cevapla. İlle de birimizi seç diye tutturmuş. Bunun karşısında Bıdık...
2: Beni birinizi seçmeye zorluyorsun. Bu doğru olmaz. Benim gönlümde ikinize de yetecek kadar sevgi var,
0: demiş. Fıstık buna alınmış, en sevdiğim sensin demediği için küsmüş ve Bıdık'a...
2: Peki o halde, sana yeni dostluğuna mutluluklar dilerim. Ben gidiyorum,
0: deyip oracıktan ayrılmış.
1: Keşke ayrılmasaydı. Evet, keşke Cici gitseydi.
2: Ama bu doğru değil ki Elif'cim. Cici ya onu seç ya beni diye Bıdık'ı zorlamadı. Arkadaşını zora sokan fıstık oldu.
1: Ama Cici sonradan geldi.
0: Elifciğim, eğer baban sana Agah dedeni sonradan tanıdın, onu sevme deseydi ona ne derdin?
1: Babacığım, ben seni de çok seviyorum, Agah dedemi de derdim.
0: Gördün mü bak, sen nasıl ki babanı çok seviyorken beni tanıdın, beni de sevdin. Bıdık da fıstığı çok severken Cici'yi tanıyıp onu da sevmiş.
1: Peki fıstığa ne olmuş sonrasında Agah dede?
0: Bir süre öylece gezmiş. Bir başına dolaşmış. Bıdık onu çok özlüyormuş. Fıstık da Bıdık'ı özlüyormuş ama gururundan yanına gitmiyormuş.
2: Günlerden bir gün Bıdık ve Cici gezintiye çıkmışken bir de ne görsünler?
1: Ne görmüşler?
0: Fıstık bir balıkçının oltasındaki yemi yutmak üzere.
1: Eyvah! Yutmasın! Oltaya takılır.
0: Evet ama fıstık bunun yem olduğunun farkında değilmiş. Tam oltaya gelmek üzereyken Cici birden fırlayıp fıstığı kenara ittirmiş.
1: Yaşasın, yetişti.
0: Yetişti yetişmesine. Lakin fıstık hala olayı fark etmemiş. Cici kendisiyle kavga etmek istiyor sanmış. Hemen ona...
2: Demek hem dostumu elimden aldın hem de beni kenara ittiriyorsun. Kavga etmek mi istiyorsun?
0: Demiş. Cici de ona... Dostunu elinden almak gibi bir niyetim yoktu fıstık. Seni kenara ittirmemin sebebi de kavga etmek değil, balıkçının oltasından kurtarmaktı, demiş. Fıstık olanı biteni anlayınca pişman olmuş.
2: Özür dilemiş ve çok özlediği arkadaşının yanına geri dönmüş.
0: Bundan böyle denizdeki iki sıkı dost gitmiş, yerine ayrılmaz üçlü gelmiş.
1: Hey yaşasın, ayrılmaz üçlü oldular. Tıpkı bizim gibi. Sema abla, Agah dede ve ben.
3: Evet. Tıpkı sizin gibi oldular. İnşallah ben de bir gün Cici

0: gibi aranıza katılabilirim ve sıkı dörtlü oluruz.
1: Ama bir saniye, sen cicisin, ben de fıstığım. Alper, özür dilerim, sana haksızlık ettim.
0: Özür dilemene gerek yok Elif. Unuttun mu? Ben senin yardımcınım. Miçolar yardımcılarından özür dilemezler.
1: Dilerler, dilerler. Eğer hata yaptılarsa dilerler.
2: Evet, hadi bakalım. Öykü bitti. Şimdi ne zamanı?
0: Dikkat yarışı zamanı.
2: Evet, aynen öyle. Evet, ilk sorunuz geliyor. Hazır mısınız çocuklar?
1: Evet, evet.
2: Bu bıdık ve fıstığın lakabı neydi?
0: İki sıkı dost.
2: Harika. Bir puan Alper'in oldu.
3: Peki Cici ile nasıl karşılaşmışlardı?
4: Balıkçıların ağına takılmış şekilde.
3: Evet küçüğüm. Durum bir bir oldu. O halde son soru gelsin.
2: Bıdık, fıstığın hangi isteğini reddetmişti?
1: Sanırım ikimiz de cevabı biliyoruz Alper. Bırakalım da arkadaşımız cevaplasın.
4: Olur. Ya Cici'yi ya da kendisini seçmesini istemişti.
3: Harika. Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun küçüğüm. Bu balon maketin. Bu da rozetin.

yanlış, ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım. Dikkat balonu, ne yanlış, ne doğru.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: et tırnaktan ayrılmaz.
1: Sevimli Çogu yine mühendislik peşinde. Haguysa yerde uçuyor. Meraklı Hagu. Çogu'nun oyunu daha ilginç. Hagu ne yapsa da katılsa bu oyuna. Evet, bir parçasını alarak başlayabilirsin. Değil mi Hagu? Çogu oyunu tek başına oynamak istiyor gibi. Haguysa tam tersini. Eyvah, işler karışıyor. Yaşasın, Agu yetişti. Agu bu durumdan hiç memnun olmadı. Evet Agu, bazen tek başına oynamak da gerekebilir. Agu attı. Ve bravo! Çogu'nun oyunu bitmiş. Eyvah eyvah. Birlikte oynayabilirsiniz ama çocuklar. Aman! Oldu mu şimdi? Ne oldu paylaşmaya Hagu? Aşk olsun. İşler daha da karışmadan Degu imdadımıza yetişti çocuklar. Aha, yine eğlenceli bir iş. Bizimkilerin en çok sevdiği şey.

0: E hadi ama çoguğu biraz da hagu yapsın.
1: Baba.
0: Öyle çalışkanlar ki işi paylaşamıyorlar. Şimdi bencillik sırası Hagu'ya mı geçti? Bugün ne oldu size çocuklar? Çekişme başladı yine. Umarım bir şey olmaz. Eyvah! Oldu işte. Degu sorunu çözmelerini söyleyip gitti. Çogu, hapşuruk nereden çıktı? Kıyamam ya. Hasta oldu Çogu. Şefkatli Agu anında sıcak bir şeyler getirdi.

Anneler çocuklarını hemen iyileştirir. Hagu sapa sağlam. Maşallah maşallah. Tatlı Çogu. Gün boyu tartışsa da kardeşine kıyamıyor Hagu. Nasıl da üzüldü. En iyi ilaç neşe. Özellikle Hagu neşesi. Çogu'nun neşesi yerine geliyor. Kardeşler yine sevgi dolu. Demek ki neymiş arkadaşlar? Zaman zaman sevdiklerimizle sorun yaşasak da onlar bizim her şeyimizdir. Çünkü et tırnaktan ayrılmaz.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Amma yorulduk.
1: Aynen öyle.
2: Evet çocuklar, yol bayağı uzunmuş.
1: Uyuyabilir miyim?
2: Yemek yemeyecek misin?
1: Doğru.
0: Ta oradan buraya kadar aç geldiğimize inanamıyorum.
2: Neden?
0: Bizi yemeğe çağırmıştı Nazmiye teyze ama kapıyı açmadı.
1: Evet ya.
2: Vardır bir sebebi çocuklar.
1: Aslında kapısı kilitli olmayabilirdi.
0: Evet, kendimiz girerdik.
2: Öyle şey olur mu hiç çocuklar? İnsanlar müsait olmayabilir. Hem Allah da izin almadan girmemizi istemiyor.
1: İzin almak şart mı?
2: Tabii ki. Ya müsait değilse?
1: Doğru.
0: Belki yemek yapmayı unutmuştur. Utandığı için de kapıyı açmamıştır.
2: Öyle şey olur mu? Öyle olsa muhakkak kapıyı açıp bize neler olduğunu söylerdi.
1: Belki de duymadı.
2: Bak o olabilir işte.
0: Peki neden kapıyı daha fazla çalmadık?
2: Çünkü kapıyı fazla çalmak yanlıştır. Peygamberimiz de bir eve girmek için fazla ısrarcı olmayı uygun görmemiştir.
1: Neden?
2: Ev sahibi o an çok meşgul olabilir. Ya da çok hasta olabilir. Kapıyı açmaya ya da girip açıklama yapmaya imkanı olmayabilir. Kapıyı sürekli çalarsanız onu rahatsız etmiş olursunuz.
0: Hiç bu açıdan düşünmemiştim.
1: Ben de.
2: Artık öğrendik çocuklar. Hadi bakalım, kim yemek yapmaya yardım edecek?
1: Ben.
2: Benim gönüllü yardımcılarım. Hadi bakalım.

0: meyve topladık Eymen.
1: Evet ya. Bitiremezsek israf olacak.
0: Şimdi bu kadar meyveyi nasıl yiyeceğiz?
1: Bilmem.
2: Ben biliyorum çocuklar.
0: Temel amca, iyi ki geldin. Biz bu kadar meyveyi ne yapacağız?
2: Bir hasta ziyaretine götüreceğiz çocuklar.
1: Hasta mı?
2: Evet.
0: Kim hasta olan?
2: Nazmiye Hanım.
1: Aa, dün bizi yemeğe çağırmıştı.
2: Evet.
0: Kapıyı çalmıştık ama açmamıştı.
2: Demek ki açmamış değil, açamamış.
1: Hasta haliyle kapıyı açmaya derman bulamamış demek ki.
2: Aynen öyle Eymen.
0: Öyleyse bu meyvelere çok sevinecek.
1: Ya kapıyı yine açmazsa?
0: Geri döneriz.

0: Ay tutulması. Abla şu çiçeğe bak. Ha?
1: Aman canım abartmayın. Çiçek işte.
2: Sen öyle san. Bu Allah'ın eşsiz sanatının harika bir örneği.
0: Abla!
1: Her yer kelebek dolu.
2: Yusuf, senin neyin var?
1: Canım sıkılıyor. Burada her şey aynı.
2: Canın sıkılıyorsa oyun oyna.
1: Bu oyun da çok sıkıcı.
3: Hey! Şu gümbeliği sıkıca bağlayın artık canım. Aman yani gümbeliği iyice besleyin demek istedim. Tabii.
4: Ne oldu Yusuf?
1: Burada her şey aynı dede. Hiç değişik bir şey yok.
4: Değişik bir şey görmek istiyorsun demek. O zaman geceyi bekle.
1: Ne? Ne olacak bu gece? Yoksa uzaylılar mı gelecek?
4: Hayır. Bu gece ay tutulması olacak.
1: O da ne?
0: Ayı kim tutuyor dede? Kim tutuyor? Niye tutuyor? Hı?
4: Kimse tutmuyor ayı.
3: Saygısızlık etmek istemem ama kimse uzayı benden iyi bilemez. Ben uzay araştırmaları merkezinde çalışırken...
4: Nerede çalışırken?
3: Uzay araştırmaları merkezinde. Her neyse...
4: Zeki oğlum, sen hiç öyle bir yerde çalışmadın ki.
3: Babacığım, sen de ağız tadıyla bir şey anlattırmıyorsun. Bir alışveriş merkezine uzay sergisi gelmişti. Ben de onun karşısındaki kafede çalışıyordum. Oldu mu şimdi? Detaylara takılmayalım lütfen ya. Tabii. Orada uzayla ilgili çok şey öğrendim. Ve ay tutulmasının nasıl olduğunu en iyi ben bilirim.
4: İyi o zaman. Anlat da öğrenelim.
3: Tabii ki. Şimdi ayı uzayda yaşayan dev bir kutup ayısı yutuyor. Sonra tadını beğenmeyip geri bırakıyor. Tabii.
1: Dayıcığım, sen bunu izlediğin filmlerden öğrenmiş olmayasın.
3: Hayır ya, kesin bilgi. Ayrıca bu gece boşuna beklemeyin. Ay tutulmayacak.
4: Nedenmiş o?
3: Çünkü kutup ayıları kışın ortaya çıkarlar. O yüzden de yazın ay tutulması olmaz. Tabii.
4: Zeki, çocukların aklını karıştırma. Mukaddes, sen şu işin aslını anlatsana çocuklara.
5: Tabii babacığım. Çocuklar, ayın kendisi ışık yaymaz. Güneşten gelen ışınlar yansıdığı için ayı görürüz. Ay dünyanın etrafında döner. Bu dönüş esnasında ay bazen dünyanın gölgesinde kalır. İşte bu durumda güneşten gelen ışınları yansıtamaz. Biz de ayı bir süre göremeyiz. Buna ay tutulması denir.
1: Peki ayın ne zaman tutulacağını önceden bilebilir miyiz?
5: Tabii ki. Allah tüm evreni bir düzen içinde yaratmıştır. Böylece ayın ne zaman tutulacağını hesap edebiliriz.

0: yüzden ayın bu gece tutulacağını biliyorum.
1: Yazın ay tutulmaz. Bilim konuşuyor burada. Tabii.
2: Eğer tabletimi almasaydınız internetten bakar söylerdim. Hı? Küçük sözü dinlemiyorsunuz ki.
1: Merak etme küçük adam. Dayın bu sorunu da çözecek. Hı. Şimdi şehre gidiyorum ve bir astronomi kitabı getirip sözlerimi ispat ediyorum. İşte bakın ay görünmüyor. Ay yoksa tutulma da yok demektir. Ben kazandım.
3: Ağaçlardan dolayı göremiyor olabilir misin dayıcığım?
1: Ha, şey olabilir. Olsun ama yine ben kazanacağım. Tabii izleyin beni.
2: Dayı bir şeyin yok ya.
1: Bu sincap benden ne istiyor? Ben şimdi ne yapacağım?
3: Merak etme dayıcığım, benim daha iyi bir fikrim var.
1: Dur söyleme. Gökyüzüne merdiven mi inşa edeceksin?
3: Hayır.
1: Gözlem kulesi mi yapacaksın?
3: Hayır.
1: O zaman... Tamam pes bulamadım. Ne yapacaksın Zeynep?
3: Çok basit. Karavanın üzerindeki teleskopla gözlem yapacağız.
1: Ha o mu? Çok basit bir fikirmiş ya. Senden daha orijinal fikirler beklerdim. Tabii. Tamam. Bu da işe yarar. Ben kazandım. Ay hiçbir yerde görünmüyor.
3: Dayıcığım, bir de ben bakabilir miyim?
1: Tabii Zeynep'ciğim. Hepiniz bakın. Tebrikleri sonra kabul ederim ben. Ha, tabii.
3: Ayı görememen çok normal dayıcığım. Çünkü her yer bulutlarla kaplı.
2: Bu durumda ay tutulması olsa da göremeyiz. Of ya, her şey çok sıkıcı.
1: Kışa kadar sabret Yusuf'cığım. O zaman izlersin ay tutulmasını. Tabii.
2: Of ya, beklemek istemiyorum ben. Değişik bir şeyler görmek istiyorum.
1: Ne oyun işte, top mu oynayacağız?
4: Top değil bu, balon Zeki.
1: Keşke top olsaydı. Ben balon oynamayı sevmem ki. Ben futbolcuyken...
0: Zeki, yine başlama.
1: Babacığım, futbolcu olmak için ille de büyük takımlarda mı oynamak lazım? Mahalle takımının en golcü oyuncusuydum ben. Tabii.
3: Gerçekten mi dayı?
1: Ya ne sandın? 5 dakikada 50 tane gol atardım. Gol makinesi Zeki derlerdi bana.
2: Boş kaleye mi dayı?
1: Ha, evet. Ne var bunda? Onu yapamayanlar da var. Çok büyük oyuncuydum ben ya. Çok. Tabii.
4: Oyun oynamayacağız. Bununla ay tutulmasını gözlemleyeceğiz.
1: Ha, enişte. O balon bizi taşımaz ki ya.
4: Bizi değil, kamerayı taşıyacak.
1: Nasıl yani?
4: Karavanın araç kamerasını balona bağladım. Sonra balonu gökyüzüne salacağız.
1: Saçma! Kamera uçtu gitti. Görüntülere nasıl bakacağız enişte?
4: Tabii ki karavanın ekranından Zeki. Hadi karavana gidelim.

0: Çok güzel.
1: Çok güzel.
2: İşte gördünüz mü? Bakın işte başlıyor. Tutuluyor. Yok artık.
1: Gördün mü abla?
2: Geldi geçti.
3: Bir dakikaya. Görüntülerin montaj olmadığı ne belli? Enişte, benim inadıma mı yaptın bu videoyu sen?
4: Zeki.
3: Tamam baba ya, sen kazanın, kabul. Her bilim insanı ufak tefek hatalar yapabilir. Ne var bunda? Demek ki boz ayılar da ayı yutabiliyormuş. Tabii.
4: Zeki.
3: Tamam tamam, ayı falan yok. Dünyanın gölgesi. Tamam, anladık.
0: Dayıcım, bence tam zamanı.
3: Neyin tam zamanı?
1: Senin meşhur şarkıların.
3: Ver bakalım yeğenim. Bilimde kaybettim ama sanatımda çok başarılıyım. Tabii. Kutup ayısı sandım. Yine ben aldandım. Bilmediğim işe burnumu soktum. Bilmiyorsan tahmin etme. Bir bilene sor. Hatanda ısrar etme. Cahillik çok zor. Tabii.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: biraz daha var oğlum.
1: Lütfen biraz mola verelim. Çok uzadı yolculuk.
0: Evet. Bugün oyunumuzu oynayacağımız kasaba bugüne kadar gittiğimiz en uzak yer.
2: Kasaba mı? Bugün köyde oynamayacak mıyız?
0: Hayır hayatım. Buranın en gelişmiş kasabasına gidiyoruz. Nüfusu kalabalık.
3: Usta, biraz mola verelim usta.
0: Tamam, tamam. Çocuklar, ilerideki mesire alanında piknik için duracağım. Hay Allah! Dikkat etsene be adam. Herkes iyi mi?
2: İyi misiniz çocuklar?
1: İyiyiz.
3: İyi ki hepimizin kemerleri takılıydı. Yoksa camdan fırlayacaktık.
2: Evet Abidin. Biraz daha dikkatli olur musun lütfen?
0: Aa, benimle ne alakası var hayatım? Görmüyor musun? Adam sinyal vermeden şerit değiştirdi. Ben kendi şeridimle yasal hız sınırı içinde seyrediyorum.
2: Özür dilerim hayatım. Bir an gerginlikle söyledim. Trafik şakaya gelmez biliyorsun. Çok çok dikkatli olunmalı ve kurallara uyulmalı.
0: Evet çocuklar. Anneniz çok haklı. Bakın bugün kasabaya gidiyoruz. Köylerdeki gibi yolları boş olmaz. Sağa sola gidip gelirken çok dikkatli olun, tamam mı?
1: Tamam.

0: Hadi bakalım. Düşürmeden kaça kadar oynayacaksınız?
1: Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Abla dikkatli ol. Ona kadar yapmamız lazım.
2: Usta.
3: Efendim garip.
2: Bugün oynanacak oyunun konusunu ben belirleyebilir miyim? Lütfen usta, lütfen, lütfen.
3: Tamam. Madem bu kadar ısrar ediyorsun, sen belirle konuyu.
2: Allah! Yaşasın! Ben belirleyeceğim konuyu, yaşasın!
3: E hadi, söylemeyecek misin?
2: Yok usta, şimdi söylemem, sahnede söylerim. E şimdi söylersem bir doğaçlama olmaz. E şimdi değil. Biz olacak, biz!

0: teşrif etmiştir. Tüm kasaba halkı davetlidir. Duyduk, duymadık demeyin.
1: Hay hat! Sandıklarım, sandıklarım. Açılmış sandıklarım, kapanmış.

0: Kutlamalar getirdiniz. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Evet garip. Gel konuyu söyle de hem bizim hem seyircimizin merakı sona ersin.
1: Hayırlı akşamlar herkese. Bugün gelirken bir sürücü sinyal vermeden şerit değiştirdi. Güçlükle durduk. Eğer hepimizin emniyet kemeri takılı olmasa yaralanabilirdik bile.
2: Allah korumuş.
1: Çok şükür.

0: İşte bu yüzden düşündüm, trafik hayattır. Eğer sizin için de uygunsa trafik kuralları konusunu oynayalım.
1: Çok güzel. Önerini seyircimiz de sevdi garip. O halde konumuz belli oldu. Trafik kuralları. Tüt tüt tüt tüt tüt tüt tüt tüt.
2: Tüt tüt tüt. Of, galiba karşıya geçemeyeceğiz ablacığım. Baksana, arabaların hiçbiri durmuyor.
3: Yaya geçidinde durmadıkları gibi bir de korna çalıyorlar.

0: yaşasın.
1: Yaya geçidin de geçiş üstünlüğü yayalara aittir arkadaşlar. Size yol vermeyen bu araçlar kuralları çiğniyor.
2: Hadi geçin karşıya. Sizin için onları durduruyorum.
0: Teşekkürler süper trafik kahramanı.

0: Hay Allah, biriniz de durup yol verseniz.
1: Aa, teyzeciğim, burası ana yol. Yaya geçidi ya da kırmızı ışık yok. Burada yayaların karşıdan karşıya geçmesi yasak. Karşıya geçmek istiyorsan yaya alt ya da üst geçidini kullanmalısın.
0: Ama yaya geçidi biraz uzakta.
1: Uzakta olması kuralları çiğnememiz anlamına gelmez teyzeciğim. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Olası kazaları önlemek için bu çok mühimdir.
0: Peki süper trafik kahramanı. Teşekkür ederim bana doğruyu hatırlattığın için.
2: Dikkat etsene ufaklık.
1: Hayırlı günler ufaklık. Trafikteyken çok dikkatli olmalısın.
3: Ama yeşil yanıyordu.
1: Evet ama bak bu taraftaki ışık arabalar, bu taraftaki ışık yayalar için. Karşıdan karşıya geçerken arabalar için kırmızı, yayalar için yeşil yandığından emin olmalısın.
3: Anladım. Teşekkürler süper trafik kahramanı.
1: Karşıdan karşıya geçmeden önce sağı ve solu kontrol ederek yolda araba olmadığından iyice emin olmalısın. Araçlar uzakta olsa bile hızlı geliyor olabilir. O yüzden yolda araba olmadığından emin olmadan karşıdan karşıya geçme.
3: Anlaştık. Teşekkürler.

0: Servisten inerken mutlaka yolu kontrol etmelisin küçük adam.
1: Özür dilerim, görmedim.
0: Trafikte çok dikkatli olmalısın. Telefon, tablet gibi dikkatini dağıtacak şeyleri trafikte asla kullanmamalısın.
1: Haklısın süper trafik kahramanı.
0: Ayrıca servis hareket ederken asla ayakta durmamalı. Koltuklarda bulunan emniyet kemerini mutlaka bağlamalısın. Anlaştık mı?
1: Anlaştık. Teşekkürler.

Karşıdan karşıya geçmemeliyiz ve dönüş yapmamız gereken durumlarda mutlaka döneceğimiz yolu kolumuzla işaret ederek diğer sürücüleri bilgilendirmeliyiz. Ha, bu arada unutmadan cadde üzerinde bisiklet kullanmamalıyız.

0: Tebrikler Garip. Bugün hem güzel bir fikir verdin hem de güzel bir oyun çıkarttın.
1: Allah razı olsun usta. Sayende.
2: Tebrikler Garip abi. Süper trafik kahramanı ne güzel fikirdi.
3: Yayarken trafikte neler yapmamız gerektiğini tek tek hatırladık sayende.
4: Darısı sürücülerin başına.
0: İnşallah hayatım. Aslında çok basit. Trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edeceksin. Sinyal vereceksin. Kurallara uyacaksın.
1: Bir de trafikte yer alan başka insanlara saygı duyacaksınız da.
0: En önemlisi de bu. Hayatın her alanında saygılı ve sevgili davranmalıyız.

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: rekat sünnet, 4 rekat farz olan namaz.
1: İkindi.
0: Doğru.
1: Yaşasın 10 puan.
2: Sen sor şimdi.
1: Kur'an'ın ilk suresi.
2: Fatiha.
3: Maşallah, jet gibi bildin.
2: 10 puan. Yaşasın.
3: Sıra sende.
2: Avuca başlarken yediğimiz yemek.
3: Sahur.
2: Evet, en sevdiğim.
1: Berabere kaldık.
2: Dayım mı o? Evet o. Hasta mı acaba?
3: Olabilir.
1: Ya da yeni icadına bizi de ortak etmek için dikkat çekmeye çalışıyordur.
3: Büyük ihtimalle öyle.
1: Bence hemen kaçalım, yoksa peşimizi bırakmaz.
2: Ya gerçekten hastaysa?
3: Yavuz saklı. Yardıma ihtiyacı olabilir.
1: Son kararımız mı?
2: Evet.
1: İyi madem. İnsanlık bizde kalsın.
3: Ne oldu dayı, neyin var?
1: Sivilce mi çıktı yanağında?
3: Yanağına çimdik mi attılar?
2: Dövdüler mi seni dayı?
4: Ateşim ağrıyor, ateşim.
1: Niye söylemiyorsun?
4: Konuşurken acıyor çünkü.
3: Dayıcığım, bu sorunu kökten çözecek harika bir icat biliyorum.
4: Cidden mi? Sen mi yaptın?
3: Yok.
4: Kim yaptı o zaman?
3: Kim icat etti bilmiyorum ama çok etkili.
4: Hemen getirin bana dağlar.
3: Diş fırçası. Çürüklere karşı etkili koruma.
4: Bu muydu? Ben de bir şey sandım. Başka icat yok mu?
1: Var tabii.
4: Ne?
1: Diş ipi.
4: Başka.
2: Niye dişini fırçalamıyorsun dayı?
4: Bir ara başladım aslında ama diş fırçalamak çok yorucu.
2: Yorucu mu?
4: Evet.
2: Dayıcığım, ben bile yorulmuyorum dişlerimi fırçalarken.
4: Senin dişlerin hem küçük hem de az. Ondan yorulmuyorsundur. Benimkiler büyük. 32 diş. Fırçala bitmiyor canım.
3: Dayıcığım, yine de hiç yorucu değil bence.
4: Öyle deme. Bak düşün bir. Sabahtan akşama kadar çalışıp yoruluyorsun. Sonra yemek yerken de çenen, dişlerin, dilin yoruluyor. Tam yatıp dinleneceksin. Hadi dişlerini fırçala. Çok yorucu.
1: Maşallah, iyi abarttın dayı. Seni dinlerken yoruldum.
4: İnsanın otomatik diş fırçalayan bir icada ihtiyacı var. Tabii.
3: İnsanlık diş fırçasıyla gayet iyi idare ediyor dayıcığım. Bence kafasını karıştırmayalım.
4: Olmaz.
1: Olur.
4: Olmaz.
2: Olsun lütfen.
4: Ama dişim çok acıyor. Bu icada ihtiyacım var.
3: Tamam.
4: Harika.
3: Ama bir şartla.
4: Neymiş o şart?
3: İcadı biz kullanmayız.
4: Tamam.
1: Denemeyiz de.
4: Tamam. Tamam dedik ya. Her şartınız kabul. Yeter ki siz yardım edin. Tabii.
2: Besmele çekip başlayalım diyecektim.
4: İyi bari. Damacana su. Damacana su. Nerede kaldı bu su? Yusuf, ne yapıyorsun?
1: Kalkmıyor bu.
4: Güçlü biri lazımsa çağır sana çocuk. Tabii.
2: Babama mı yani?
4: Hayır, babana gerek yok. Ben hallederim.
5: Birazcık yardım fena olmazdı. Tabii.
4: Su borusu. Pipet. Demir saç. Çabuk.

0: Diş fırçası.
1: Diş fırçası.
0: Diş macunu. Kablo.
1: Kablo, kablo.
0: Motor.
1: Motor.
0: İşte oldu.
2: Oldu da altı üstü bir diş fırçalama için bu kadar emeğe gerek var mıydı dayıcım?
1: Çalışıp çalışmayacağı da belli değil.
0: Tabii ki çalışacak. Bakın su pipetten dişlerimin arasına hızlıca akacak. Diş aralarını temizleyecek. Diş macunu bu bölmeden çıkacak. Dişlerime macun sürecek. Fırça da dişlerimi fırçalayacak. En son yine pipetten gelen su dişlerimi doğrulayacak. Nasıl? Lahyane değil mi?
2: Görelim bakalım.
1: Hedefi tutturamadı dayı.
0: Evet, ufak bir ayar yapmak lazım. Biraz aşağı.
2: Dayıcım bu kadar yeter mi sence?
1: Dişlerin hariç her yerin fırçalandı dayı.
0: Kapat, kapat. Yaşasın, başardık.
2: Bir kere de başarısız olsak şaşardım zaten.
0: Bakın, harika bir yüz masajı aleti yaptım.
2: Diş ağrısı ne durumda peki?
0: O hala devam ediyor. Hatırlattın.
2: İnat etme lütfen. Al şunu.
0: Şart mı?
2: Evet.
0: Tamam, tamam.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Mis gibi kokuyor.
1: Ihlamur.
0: Doğru, ıhlamur kokusu. Sen de aldın mı kokuyu Zemzem?
2: Baba.
0: Baba, Zemzem yok. Ay.
1: Sepete iyice baktın mı?
0: Yok baba. Zemzem neredesin? Ne yapacağız baba?
1: Bulacağız oğlum, endişelenme.
0: Zemzem.
1: Zemzem.
0: Of, kaç saattir arıyoruz. Hiçbir yerde yok. Başına bir şey gelmiş olmasın.
1: İyi düşün, iyi olsun. Zemzem.
0: Zemzem. Zemzem.
1: Zemzem'i bulalım derken kaybolduk galiba.
0: Ah Zemzem, ah. Zemzem. Zemzem. Of.
1: Ah oğlum, bu kadar telaşlanma. Biz bulamazsak o bizi bulur.
0: Belki de bir yere çarptı, kanadı kırıldı.
3: Tarçın, yardım et. Buraya sıkıştılar.
0: Baba, Zemzem orada mı yoksa?
1: Sakin ol, gidip bakarız.
3: Tarçın dur, ben çıkarırım.
0: Aa, Zemzem değilmiş.
1: Baksana, yardıma ihtiyacı var. Merhaba delikanlı, sana yardım edeyim.
3: Teşekkür ederim amca.
1: Rica ederim, ne demek?
0: Zemzem, Zemzem neredesin?
1: Biz de kuşumuz Zemzem'i arıyorduk. Birden yolu şaşırıp buralara geldik.
3: Demek ondan şaşkın şaşkın etrafa bakıp duruyorsun.
0: Zemzem benim en yakın arkadaşım.
3: Seni çok iyi anlıyorum. Tarçın da benim en yakın arkadaşım. İnşallah bulursun Zemzem'i.
0: İnşallah. Bu arada benim adım Murat. Babam Abdullah.
3: Memnun oldum. Ben de Mete. Ha? Onlar da mı gelsin? Tarçın sizin de bizimle gelmenizi istiyor.
0: Biz gelemeyiz. Zemzem'i bulmalıyız, değil mi baba?
1: Yani aslında...
3: Köylülerle fidan dikiyoruz. Belki Zemzem'i gören birileri vardır.
0: O zaman gidip soralım baba.
1: Tamam oğlum, iyi olur diyecektim ben de.
4: Demek kutsal topraklara gidiyorsunuz.
1: İnşallah teyze.
3: Babaanne, biliyor musun? Murat'ın kuşu kaybolmuş.
4: Öyle mi? Yapabileceğimiz bir şey var mı Murat'cığım? Ah canım, üzülme. Senin olan sana geri döner.
1: Hay ağzına sağlık teyze. Ne güzel dedin.
4: Kuşun için dua edelim. Tez zamanda bulunur inşallah.
0: İnşallah teyzeciğim.
4: İsterseniz beraber fidan dikelim. Sizin için de bir değişiklik olur, ne dersiniz? Hem bizim de yardıma ihtiyacımız var.
1: Olur tabii. Seve seve yardım ederiz.
0: Burada hurma yetişir mi?
4: Yok oğlum, burada hurma yetişmez.
0: Keşke yetişseymiş.
4: Keşke. Ama sen kutsal topraklara gidince bana acve hurmasından getirirsin herhalde.
0: Acve hurması mı? O da ne?
4: Peygamber Efendimizin diktiği hurma.
0: Öyle mi? Getiririm tabii.
3: Babaannem hurmaların çekirdeklerini bile saklar.
0: Neden peki?
3: Saygıdan, değil mi babaanne?
4: Kutsal topraklardan gelen her şey benim için çok değerlidir de ondan.
0: O zaman size acve hurması getireceğim.

0: Zimzam! Zimzam! Yok, bunlar Zimzam değil. Sen Zimzem'i gördün mü? Bulacağım seni Zimzam. Gerekirse kuş olup uçacağım ama seni bulacağım.
1: Sağ ol evladım, çok yoruldum.
2: Siz de sağ olun teyze, lafı bile olmaz.
1: Siz bize yardım ettiniz, Allah da size yardım etsin. Sizi darda koymasın.
2: Amin teyzecim, amin. Oo, akşam olmuş. Murat, hadi gidelim.
0: Zemzem'i bulmadan hiçbir yere gidemeyiz baba.
1: O zaman bu gece bizim misafirimiz olun. Sabah ola, hayrola.
0: Allah'ım Zemzem'i bütün kötülüklerden koru. Onun yardımcısı ol. Bir an önce kavuşmamız için bize yardım et. Amin.
2: Amin. Oğlum. Bugün fidan dikmeye yardım ettiğimiz için çok dua aldık. İyilik eden iyilik bulur demişler.
0: Zemzem'i bulmadan yola nasıl devam edeceğiz?
2: Allah'ın izniyle bulacağız.
0: İnşallah baba.
2: Yorucu bir gündü. Artık uyuyalım.
3: Murat, sanırım Tarçın sana bir şey göstermek istiyor.
0: Geliyorum. Zemzem'in sesi bu.
3: Nereden geliyor?
0: Zemzem? Zemzem! Neredesin?
3: Zemzem Kabe'de değil mi? Sahi siz burada neyi arıyorsunuz? Arkadaşım Murat'ın kuşu kayboldu. Hı? İsmi de Zemzem. Onu arıyoruz. Kolay gelsin. Bulursunuz inşallah.
0: Aa, işte orada. Kafesin içinde.
3: Yanılıyorsun. Bu benim kuşum Cimcik.
0: Cimcik mi? Onun adı Zemzem.
3: Ben buldum onu. Benim kuşum. Adı da Cimcik.
0: Hayır. Ben kuşumu tanımaz mıyım? Zemzem bu. Kaybolmuştu. Demek ki sen bulmuşsun.
3: Madem senin kuşun, ispat et o zaman.
0: Ben, babam ve Zemzem birlikte hac yolculuğuna çıktık. Bu köyün yoluna geldiğimizde Zemzem aniden ortadan kayboldu.
3: Yani?
0: Yani dünden beri her yerde onu arıyorum.
3: Peki senin doğru söylediğini nereden bileceğim?
0: Ben yalan söylemem.
3: Ben de.
0: Oo, ne yapacağız Mete? Sen bir şey düşün lütfen.
3: Ne yapsak? Tamam, bu işi nasıl çözeceğimizi buldum. Şimdi kafesi açacağım. Kuş kime giderse sahibi o demektir. Anlaştık mı?
0: Anlaştık. Ben hazırım.
3: Ben de hazırım.
0: Zemzem, seni çok özledim.
3: Senin kuşunmuş gerçekten.
0: Sana söylemiştim kaybolduğunu.
3: Ben de bir günde ona bağlandım. Onun için sana vermek istemedim. Kusura bakma.
0: Sen de kusura bakma. Seni üzmüş olabilirim. Dünden beri Zemzem'i aramaktan harap oldum.
3: Cimcik, pardon Zemzemcik. Beni unutma olur mu? Bu kuş sesini siz de duydunuz mu?
0: Evet, sanki bizden yardım istiyor gibi.
3: Ses şu taraftan geliyor. Hadi gidip bakalım. Orada işte.
0: Aa, ayağına bir şey yapışmış galiba.
3: Sakız bu.
0: Aa.
3: Sakız mı? Evet, sakız. Her gün mutlaka yerdeki çöplere takılan bir hayvanla karşılaşıyoruz.

0: çok da ayağına sakız takılan kuşlarla.
1: Sakin ol güzel kuş. Şimdi kurtulacaksın.
0: Sakızların kuşlara zarar verdiğini bilmiyordum.
1: Bazen bu dünyayı onlarla paylaştığımızı unutuyoruz gerçekten.
0: İşte oldu. Kurtuldun sarı leblebi.
1: Ne kadar mutlular baksana.
0: Allah razı olsun senden. Çok büyük bir iyilik yaptın. Sahi ismini sormayı unuttuk. Adın ne?
2: Adım Hayri.
1: Tanıştığımıza çok memnun olduk Hayri. Aa, Hayri, sarı kuş senin omzuna kondu.
2: Cimcik gitti, sarı leblebi geldi.
1: Artık yola çıkabiliriz.
0: Sizi tanıdığım için çok mutlu oldum.
1: Ben de çok mutlu oldum. Tarçın, Zemzem'i bulduğun için sana da çok teşekkür ederim.
3: Yolunuz açık olsun.
4: Her şey için teşekkürler.
1: Zemzem nerede? Zemzem!
4: Zemzem de geldiğine göre artık yola çıkabiliriz.

0: Kara ağaç, ormanın süsü. Merhaba.
1: Oho, kara ağaca şiir mi yazdın?
0: Yazmaya çalışıyorum ama bitmedi. Bu ilk dizesi.
1: Bence gayet güzel olmuş.
0: Kuşa bak dede, ne güzel tüyleri var. Kara ağaca da çok yakıştı.
1: Haklısın evlat, çok yakıştı. Bu bir baştan kara.
0: Evet, başı kara, vücudu rengarenk.
1: bak, nereye gitti de bak.
0: Yuvasına mı kondu?
1: Evet evlat, yavruları bekleyen dişisini besliyor.
0: Ya, ne güzel.
1: Kudreti ilahi.
0: Çünkü dişi kuş kıpırdayamaz, değil mi dede?
1: Evet, dişi kuş kuluçkaya yatmış. Yavruların yumurtadan çıkmasını bekliyor.
0: Dede, dişi kuş yavrularını bırakmaması gerektiğini nereden biliyor?
1: Her canlı kendisini ve soyunu korumanın yollarını kendiliğinden bilir. Bu bilgi Allah tarafından her canlıya verilmiştir.
0: O zaman insan da biliyor.
1: Elbette biliyoruz ama unutuyoruz. Güzel dinimiz bize nasıl yaşamamız gerektiğini hatırlatıyor evlat.
0: Mantıklı.

0: Bugünlük bu kadar yeter.
1: Değirmen oldu mu şimdi? Yerine takıp çalıştıralım hemen dede.
0: Oho! Daha çok işimiz var evlat. Şimdilik dolabın bir kısmını tamir ettik. Dolabın diğer bölümlerini de tamamlayacağız. Sonra mekanizmayı söküp tamir edeceğiz. İşin görüldüğü kısma bağlayacağız. Bir de buna karar vermek lazım. Mekanizmayı neye bağlayacağız? Değirmen taşına mı? Yoksa doğrudan elektrik mi üreteceğiz? Bütün bu düzenek zarar görmesin diye kulübeyi de tamir etmek gerekmez mi? Hepsine aşama aşama karar vereceğiz evlat.
1: Uf, dinlerken yoruldum dede.
0: Güzel şeyler emek ister.
1: Bu saydığın emek listesine bakılırsa değirmen epey güzel olacak dede. Annem değirmen fikrini çok beğendi dede. Bize en sevdiğimiz yiyecekleri hazırlamış bak.
0: Aa, dürüm, bayılırım. Oh, ayran da ne iyi gider yanında. Sence annen bu değirmen fikrini neden bu kadar sevdi dersin?
1: Bizi saatlerce evden uzak tuttuğu için olabilir.
0: Yaşa, onun da payı var tabii. Ama asıl sebep tasarrufa çok önem vermesi. Babandan rica edip çatıya güneş paneli taktırdı ya.
1: Aa, evet. Annem tasarrufu çok sever. Değirmenden elektrik elde edebilirsek belki annemin günlük elektrik süpürgesi enerjisini karşılayabiliriz.
0: Vay kerata. Hadi hadi ye yemeğini. Annenin kabahati yok. Ona Pakize ismini vermeyecektik. Fazla titiz oldu bizim yüzümüzden. Bil bakalım bu hangi kuşun sesi?
1: Kargaya benziyor.
0: Benziyor ama karga sesi değil.
1: Baştan kara.
0: O kadar kolay soru sorar mıyım Pışık?
1: Doğru ya. Baştan karayı daha yeni tanıdık. Yok, bulamadım dede. Hangi kuşun ötüşü bu?
0: Saksan, evlat.
1: Peki baştan kara ötmüyor mu?
0: Ötmez olur mu? Hem de nasıl güzel öter. İşte bu baştan kara.
1: Vay, harika ötüyor. Dede.
0: Efendim evlat.
1: Baştan karanın yuvasını gördün. Çerçöp içinde. Yavrular mikrop kapar. Allah korusun, bence yuvalarını biz yapmalıyız. Hem onlara da öğretmiş oluruz.
0: Hiç öyle şey olur mu evlat? Her tür kendine...

0: ve yavrularına en uygun malzemeyle inşa eder yuvasını.
1: Ya, peki ama biz de bazen hayvanlara yuva yapmıyor muyuz?
0: Elbette. Zor durumda kalan, doğal ortamından uzakta yaşayan hayvanlar için inşa ediyoruz. Hatta ecdadımız ne güzel kuş evleri inşa etmiştir. Görsen saray zannedersin.
1: Görelim dede. Çok merak ediyorum. Lütfen görelim.

0: Üsküdar'ın camileri muhteşem kuş evlerine sahiplik yapıyor evlat. Mesela bu yeni Valide Camii. Ecdadımızın merhameti ve sanat zevki bir araya gelince mimarinin bu eşsiz örnekleri ortaya çıkmış evlat.
1: Muhteşem. Gerçekten saray gibi dede.
0: Evet. Bazılarına serçe saray, kuş sarayı, kuş köşkü dendiği de olur. Ama genellikle kuş evi ya da güvercinlik adıyla anılırlar.
1: Peki nasıl yapıyorlar bunları dede?
0: Önce caminin yuva için en uygun olan tarafını belirliyorlar. Yağmur ve rüzgar almayan, doğrudan güneş almayan bir yerini belirliyorlar. Kuşları tabiat şartlarından ve diğer canlılardan korumak için kuş evlerini genellikle saçak altlarına ve yükseğe inşa ediyorlar. Malzeme de üzerinde yer alacağı yapıya veya imkana göre ahşap, sıva, taş veya tuğladan seçiliyor.
1: Galiba bu taştan yapılmış.
0: Evet evlat, yapıyla aynı malzemeden.
1: Vay, bu da çok güzelmiş.
0: Gördüğün gibi bu da saçak altına inşa edilmiş.
1: Dede, bu kuş evleri aynı bu camiye benziyor.
0: Dikkatin fevkalade. Buradaki kuş evlerinde olduğu gibi bazı kuş evleri üzerlerinde bulundukları yapıya benzetilmeye çalışılır.
1: Bence iyi benzetmişler. Peki bu kuş evleri her yerde var mıdır dede?
0: Osmanlı döneminde 16. yüzyıldan itibaren cami, medrese, han ve türbelerde karşımıza çıkıyor. Hem de Van'dan Selanik'e kadar her yerde.
1: Ya Osmanlı'nın kuşları da çok şanslıymış dede.
0: Haklısın evlat. Ama bence en şanslıları da Üsküdar'lı olanlar.
1: Ya!
0: Üsküdar'daki başka camilerde de muhteşem kuş evleri var evlat.
1: Onları da görecek miyiz?
0: Elbette. Ha? Tabii namazımızı kıldıktan sonra.

0: Ayazma Camii de Üsküdar'ın en eski ve güzel camilerinden biridir.
1: Ne kadar değişik bir cami.
0: Evet, dönemin mimari özellikleriyle şekillenmiş. Ama sen bir de kuş evini gör. Yoksa kuş konağı mı desem?
1: Buna kuş evi demek olmaz gerçekten dede. Kuş malikanesi demek lazım.
0: Hakkım var. Peki bu camiye benziyor mu evlat?
1: Bence bu kuşlar diyarının Topkapı Sarayı dede.
0: Ay çok yaşayabilir. Büyük Selimiye Camii 19. yüzyılda Sultan 3. Selim tarafından yaptırılmıştır.
1: Bu kuş evini de bir demet çiçek gibi yapmışlar dede. Çok şık. Aa, merdiveni de var. Ama ne gerek var ki?
0: Ah, belki eski fotoğraflarda olduğu gibi merdivene dizilip poz veriyorlardı.
1: Fotoğrafçı ne yorulmuştur ama dede. Benim dostlarımın neden böyle güzel evleri yok?
0: Kimden bahsediyorsun evladım?
1: Güvercin arkadaşlarımdan.
0: Onlara bir kuş evi inşası için Pakize Hanım Sultan'dan izin almak icap eder.
1: Annem hayır işlerini çok sever dede. Bizim eve olduğu gibi Pakize Hanım Külliyesi deriz, olmaz mı?
0: Bunu doğru düşündün. Bir şansımızı deneriz evlat, merak etme.

0: Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Yorulmuşum. Çarşıya gitmişken eşi dostu da bir ziyaret edeyim dedim. Bir baktım öğlen olmuş. Sizi de unutmadım tabii. Bakın size ne aldım.
1: Top güzel. Top güzel.
0: Güzel güzel oynayın bakalım. Ben de şu aldıklarımı yerleştireyim.

0: Bugün nasıl bir masal anlatıp resmetsek acaba? Nadir kuşum, iyi misin?
1: Topat, topat. Nadir üzüldü.
0: Şşş, hemen öyle üzülmek yok. Olur böyle şeyler. Ben bugünün masalını buldum. Hadi siz de dinleyin. Belki size bir fikir verir.

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Capcup isimli bir sincap varmış. Günlerden bir gün canı çok sıkılmış. En iyisi biraz yürüyüşe çıkayım, belki bir arkadaş bulurum demiş. Topunu sektire sektire çıkmış ormanda gezintiye. Hava güzel, güneş parlak, vakit öğlenmiş. Sincap Capcup yolun başında bir zürafaya denk gelmiş. Zürafa uzun boynuyla uzanıp ağacın yukarı dallarında yaprak yemekteymiş iştahla. Sormuş Capcup merakla. Oyun oynamak ister misin benimle zürafa? Zürafa açlıktan gurulduyan karnını göstermiş. Şu an tek isteği bu taze yaprakları yemekmiş. Başka zaman oynarız olur mu? Demiş. Sincap Capcup ne desin? Peki demiş. Yoluna devam etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Sincap Capcup ormanın kalbine, nehre gelmiş. İşte orada yavrusuyla beraber bir anne fil varmış. Bu harikaymış. Bir arkadaş ararken iki arkadaş bulmuş. Merhaba filler, top oynayalım mı? Diye sormuş. Anne fil yavrusunu göstermiş. Çamurla oynadık, şimdi temizlenmeliyiz demiş. Sonra oynamaya ne dersin diye de eklemiş. Sincap Capcup ne desin? Peki demiş. Yoluna devam etmiş. Sincap Capcup az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Neredeyse tüm ormanı gezmiş. Timsaha, ata, baykuşa, herkese benimle oyun oynar mısınız demiş. Ama neredeyse tüm hayvanların bir işi, bir mazereti varmış. Capcup bir türlü arkadaş bulamamış. Sincap Capcup canı sıkkın olduğu için dışarı çıkmış. Ama canı daha da çok sıkılmış. Koca ormanda benimle oynayacak kimse yok diye kendi kendine sızlanmış. O sırada Kirpi Pikir de bir arkadaş aramaktaymış. Capcup'u duyunca ben oynarım diye hemen heyecanla atılmış. Gün boyu arkadaş arayan Sincap Capcup'un arayışı mutlulukla sonuçlanmış. Kirpi Pikir'le çok iyi anlaşmış. Pikir vurmuş, Capcup topu tutmuş. Capcup atmış, Pikir yakalamış. İki arkadaş çok eğleniyormuş.

O ana kadar, hay aksi, kirpi pikirin dikenlerine değen top pat diye patlamış. İki arkadaş da o kadar eğleniyormuş ki toplarının patlaması onları çok üzmüş. Ne yapacaklarmış şimdi? Bitmiş mi oyunları? Kirpi Pikir'in bir fikri varmış. Hem yeni topları dikenlerine batsa da patlamayacakmış. Bunu hemen uygulamış. Sonuç harikaymış. Arkadaşının yaptığı topa bayılmış. Harika fikir Pikir, harika. İki arkadaş yeni toplarıyla birbirinden güzel oyunlar oynamış. Her sorunun bir çözümü varmış. Yeter ki sorunları sorun etmeyelim ve çözüm yolları arayalım. Böylece eskisinden de güzel kapılar aralanabilirmiş. Tıpkı Pikir ve Capcup'un patlamayan topu gibi. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına. Biz de ermişiz kerevetine.

0: Bu sabah biraz mutsuz görünüyorsun. Seni üzen bir şey mi oldu?
1: Bazı kurallar canımı sıkıyor da. Ayşe odanı dağınık bırakma. Ayşe çoraplarını çıkardıktan sonra bir kenara atma. Ayşe dişlerini fırçalamayı unutma. Ayşe ellerini yıkamadan sofraya oturma. Ayşe, Ayşe, Ayşe. Ay çok sıkıldım.
0: Yoksa sen de Amy gibi kuralsız bir dünyada yaşamak mı istiyorsun?
1: Ha? Amy mi? O da kim?
0: Yavru bir kunduz.

0: kunduzları biliyorum ben. Onlar baraj yapıyorlar. Bana Eymen'in hikayesini anlatır mısın?
1: Elbette anlatırım. Eyme ailesiyle bir akarsuyun kenarında yaşarmış. Anne babasının dışarıda olduğu bir gün kardeşine şöyle demiş. Kurallar çok sıkıcı. Kuralsız da yaşayabiliriz pekala. Kuralsız yaşamak kim bilir ne kadar da eğlencelidir.
0: Kardeşi ne demiş peki?
1: Bayılırım eğlenceye. Eğer kuralsız yaşamak eğlenceliyse niçin kurallara uyalım ki demiş.
0: Evet, kuralsız yaşamak eğlenceli olabilir.
1: Bakalım da öyle miymiş? Eyme kardeşine annem ve babam gelene kadar kuralsız yaşamaya ne dersin diye sormuş. Kardeşi de ona evet dediğinde...
0: Kuralsız yaşamaya başlamışlar. İyi de ne yapmışlar?
1: Eyme ben şimdi tuvalete gidiyorum. Oradan ellerimi yıkamadan geleceğim demiş ve dediği gibi de yapmış. Sonra da o kirli elleriyle mutfaktan bir şeyler alıp yemeye başlamış.
0: Ay bu çok iğrenç. Kardeş de onun gibi mi yapmış yoksa?
1: Hayır, o temizlik kurallarına uymuş ama daha farklı şeyler denemek istiyormuş.
0: Ne gibi şeyler?
1: Evin içinde ne zaman futbol oynamak istese annesi bu oyun içeride oynanmaz diyormuş.
0: Yoksa evin içinde top mu oynamışlar?
1: Evet, bunun için salonu bir futbol sahası gibi kullanmışlar. Üstelik topu duvardan duvara vurarak gürültü çıkarmışlar.
0: Eyvah! O zaman komşuları rahatsız olmuştur. Sonra bahçedeki kuşlar bu gürültü seslerden çok korkmuştur.
1: Daha başka şeyler de olmuş.
0: Ne gibi şeyler?
1: Vazo gibi bazı eşyaları da kırmışlar.
0: Ortalığı iyice dağıtmışlar yani. Peki oyun bittikten sonra ne yapmışlar?
1: Eymen'in kardeşi bir sandalyeye oturup salonun haline bakmış ve kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş işte demiş. Eymen de ona... Bir de başka oyun oynamayı denesek belki bu sefer eğlenebiliriz deyince iki kardeş saklambaç oynamaya karar vermişler.
0: Ben de arkadaşlarımla bu oyunu oynamayı çok seviyorum. Bu oyunu 5-6 kişiyle oynuyoruz. Önce ebeleşmek için şu tekerlemeyi söylüyoruz. Eveleme, develeme, deve kuşu kovalama, çengi çember, miskü ember, sazı tuzu berber kızı, ne gün geldin yazın geldim. Yazılalım bir tahtaya dizilelim, encik mencik sen dur sen çık. Sonra seçilen ebe gözlerini kapatıp yüksek sesle saymaya başlar. Birlikte sayalım mı?
2: Olur.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sayma bitince ebe gözlerini açar ve saklanan oyuncuları aramaya başlar. Gördüğü oyuncudan önce kaleye, yani gözlerini yumup saydığı yere gelir. Sobe diyerek elini oraya vurur. Böylece vurduğu oyuncu oyundan çıkmış sayılır. Eğer oyuncu kaleye ebeden önce gelirse o oyunda kalmış olur. En sonunda oyundan çıkanlar ile oyuna devam edenler bir yana ayrılır. Ebe oyundan çıkanların içinden bir ebe seçer ve böylelikle oyun yeniden devam eder.
1: Ne güzel anlattın.
0: Peki hikayede kim ebe olmuş?
1: Eyme ebe olmuş. Ve gözlerini kapamadığı için de kardeşinin nereye saklandığını görmüş. Onu hemen sobelemiş.
0: Ama böyle saklambaç oynanmaz ki.
1: Eymen'in kardeşi de senin gibi söylemiş. Ayrıca unuttun galiba bu oyunda ebenin gözlerine yumması gerekir. Sakın bu kuralı unuttuğunu söyleme demiş.
0: Herhalde Eymen de aynen şöyle demiştir. Kural mı? O da ne?
1: Nasıl da bildin?
0: Ben bu kuralsızlıktan sıkıldım ama. Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
1: Eyme ile kardeşi de sıkılmışlar. Önce lavaboya gidip ellerini güzelce yıkamışlar. Sonra da futbol oynarken dağıttıkları eşyaları tekrar yerlerine koymuşlar.
0: Peki kurallar geri gelmiş mi?
1: Kuralların bir yere gittiği yok ki. Hayatımızı kolaylaştıran kurallar zaten hep vardı. Eyme ile kardeşi kısa süreliğine onları yok saymıştı. Hem biliyor musun?
0: Neyi?
1: Tıpkı insanların koymuş olduğu kurallar gibi Yüce Allah'ın da uymamızı istediği bazı kurallar yani sınırlar vardır.
0: Örneğin doğru sözlü olmak ve kendine ait olmayan şeyleri kullanmak için izin istemek gibi.
1: Bu kuralı kimden öğrendin?
0: Tabii ki annemden öğrendim. Peki daha sonra ne olmuş?
1: Eymeli kardeşi oturmuşlar ve toplum içinde uymaları gereken başlıca kurallar hakkında konuşmaya başlamışlar.
0: Hı? Başlıca derken kuralların bir de başı başkanı mı var?
1: Başlıca demek önceliği ve önemi olan demektir. Mesela toplu taşıma araçlarından biriyle yolculuk yapıyorsun.
0: Otobüs, minibüs, vapur gibi.
1: Aynen öyle. Bu toplu taşıma araçlarında uymamız gereken başlıca kurallardan biri de...
0: Yaşlı, hamile ve engellilere yer vermektir. Bunu da okulda öğrenmiştim.
1: Aferin sana. Her geçen gün bilgi ve görgünü arttırıyorsun. Yine de bazı kuralların önemini anlamakta güçlük çekiyorsun galiba.
0: Artık böyle düşünmüyorum.
2: Ayşe, sofra hazır kızım.
0: Birazdan geliyorum anne.
2: Sofraya oturmadan önce...
0: Elimi yüzümü bir güzel yıkayacağım. Sonra da sana sarılıp yanaklarından öpeceğim.

Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamun aleyküm Arif baba.
1: Hayırlı sabahlar.
2: Ve aleyküm selam. Maşallah neşeniz yerinde.
1: Nasıl olmasın Arif baba? Hava güzel, şehir güzel, sevdiklerimiz yanımızda. Daha ne olsun?
0: Bir de bazıları sorduğu bilmecenin cevabını unutursa... Ne? Yalan mı?
1: Ne var unuttuysam? Akşam dergiden tekrar bakarsana söylerim.
2: Hay siz çok yaşayın he mi?
0: Bize diyorsun ama senin de neşen yerinde Arif baba.
2: Çok şükür. Baktım hava güzel. Bizim emektarı temizledim. Tellerini yeniledim. Elimden geldiğince biraz tıngırdattım. Hem bana hem gelen geçene neşe oldu.
1: Tüh, görüyor musun Ali? Biz hariç herkes konsere yetişmiş.
0: Bu sefer de başkaları mutlu olsun. Biz nasılsa hep buradayız.
2: Ne güzel dedin Ali. İnsan başkalarının mutluluğuyla da mutlu olmalı. Gelin bakalım. Bugün işimiz bu olsun.

0: kolum uzamış olabilir.
1: Abartma. Merdivenden şuraya kadar taşıdın. Ben iki kat indirdim.
2: Tamam. Gazanfer'den çıkıp sana gelecekler. Ben konuştum Gazanfer'le. Yok yok. Telaş etme. Hemen gelemezler. İlk bulmaca biraz oyalar onları. Sen dediğim gibi hazırlığını yaparsın. Tamam. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Heh, tam zamanında. Alın bakalım bunlar sizin.
1: Hı? Bunlar ne?
2: Uçurtma. Hazır hava da güzel, çıkıp biraz uçurursunuz.
0: Hey, sağ ol Arif baba.
2: Yolda bizim aktara uğrayın, olur mu? Oradan aldığınızı da Gazanfer'e bırakırsınız.
1: Olur. Bunlar ne olacak?
2: Onları bana bırakın. Hadi, uçurtmalar beklemez.
1: Büyüksün Arif baba.
3: Açılın, göklerin hakimi geliyor.
4: Rakip saat 12 yönünde. Yakalamak üzereyim.
1: Yakalayacakmış. Anca rüyanda görürsün.
4: Rüya mı gerçek mi birazdan anlarsın.
1: Ne o? Uçağın benzini mi bitti?
4: Konuşana bak. Asıl seninki havası kaçmış lastik gibi. Gözü yerde.
1: Hiç de bile. İpini kısa tutuyorum. Ondan öyle uçuyor.
4: Bu uçtuğu halimi. Ben sürünüyor sandım.
1: Şu haliyle yetişemiyorsun. Bir de uçurayım istersen.
4: Bunu sen istedin Ali.
5: Günah benden gitti. Rakımız, bak burada ne var.
4: Yakala.
1: Rakımız dur, düşeceğiz.
5: Aferin rakımız, oyala onu.
1: Demek tuzak ha?

0: İyi misin?
1: İyiyim. Göründüğünden daha yumuşak bir iniş oldu.
0: Senin için öyle. Ama uçurtma için...
1: Yapma. Gitti canım uçurtma.

0: Yırtılmış. Daha ilk günden ne hale geldi? Arif amca görse ne der?
1: Ne diyecek? Hediye bu. İsteyerek olmadı ya. Yapıştırırız, düzelir.
0: Sahi düzelir mi?
1: Şu aktara uğrayalım. Sonra Gazanfer amcanın orada yeni gibi yaparım ben onu.
0: Hani nerede paket?
1: Ne paketi?
0: Hani Gazanfer amcaya götüreceğimiz.
1: Ah, o mu? İçeride değilmiş.
0: Nasıl içeride değilmiş? İyice baktınız mı? Arif amca boşuna göndermez ki bizi.
1: O anlamda değil. Emanet burada, dışarıdaymış. Bak, bu.
0: Beş torba mı? Hepsini taşıyacak mıyız?
1: Hayır, sadece birini alacağız.
0: Bunlar hafifmiş. Kolay taşırız. Ben üçünü alırım.
1: Sen beni dinlemiyor musun? Birini alacağız diyorum.
0: Neden beş tane o zaman? Hangisini alacağız?
1: İşte onu da biz bulacağız.
0: Ali, yine başladın bulmaca gibi konuşmaya.
1: Bana kızma. Benim değil, Arif amcanın bulmacası. Kese kağıtlarının hepsinde ıhlamur var. Gazanfer amca severmiş. Paketlerden en ağırını bulup ona götüreceğiz.
0: Yani... belki de... Yok Ali, anlaşılmıyor.
1: Elinle anlayamazsın tabii. O yüzden terazi var. Ama sadece iki kere kullanabiliriz.
0: Hepsini sırayla tartıp ağır olanı bulalım işte. Neden iki kere kullanıyoruz?
1: Sence?
0: Arif baba, bu kadar paketi iki kere tartarak ağır olanını nasıl bulacakmışız?
1: İşin inceliği o zaten. Biri hariç paketlerin ağırlıkları eşitmiş. Bizim görevimiz ağır olan tek paketi bulmak. Hadi bakalım, çalıştır kafayı da çözelim bulmacayı.

0: Buldum. Çok şükür. Hangisiymiş? Yeter, sıkıldım aramaktan.
1: Aramadın ki. Etrafta dolaşıp zaman geçirdin.
0: O sırada düşünüyordum işte.
1: Bak, teraziyi iki kere tartma hakkımız var. Bu ikisini tarttığımızda... ikisi de eşit ağırlıkta.
0: Eyvah, geriye bir hakkımız kaldı.
1: Kalan üç paketten ikisini yine terazide tartıyorum.
0: Al işte, bunlar da eşit. Hafif olanları buldun. Terazi hakkımız da kalmadı.
1: Artık teraziye ihtiyaç yok. Dört paketin ağırlığı eşit olduğuna göre...
0: Ha, son paket ağır olan. Yaşa Ali!

0: Gazanfer amca ıhlamurları görünce ne yaptı?
1: Ağzı kulaklarına dayandı. Çok sevindi. Al, bununla yırtılan yerleri yapıştırırsın.
0: Sen nereye?
1: Gazanfer amca bir şeyler verecekmiş. Dönüşte Ethem amcaya uğrayıp bırakacağız.
0: Bana bak, yine gizemli bulmacalı işlere girmeyelim. Uçurtma uçuracağız.
1: Yok, bir şey demedi. Torbaya koyup geliyorum dedi. Hadi sen tutkalla bitir işini. Ama baktın, düz torba işte.
0: Görüyorum, görüyorum ama yine de bir gizem çıkabilir. Hangisi Ethem amcanın güzelce anladın değil mi?
1: Bu Ethem amcanın, bu da Arif babanın.
0: Torbaları bırakıp hemen çıkıyoruz, tamam mı?
1: Tamam, tamam. Anladık, uçurtma uçuracağız. İstersen dışarıda bekle, ben gireyim.
0: Yok yok, sıkılırım ben burada.
2: Gazanfer yine yaptı yapacağını. Şunun güzelliğine bak. Hey maşallah.
0: Ben sana bir gizem çıkar demiştim.
1: Sanki bilmeceyi ben soruyorum. Şikayet etme de çözmeye çalış.
3: Ne yaptınız? Sesiniz soluğunuz kesildi.
0: Nasıl kesilmesin Ethem amca? 3 kutu bıraktın önümüzde, açmadan içinde ne olduğunu bilmemizi istiyorsun.
3: Hafiye değil misiniz siz?
1: İyi diyorsun Ethem amca ama paketli kutunun içindekini de bilemeyiz değil mi?
3: Bilemeyecek olsanız sormazdık. Arif gitmeden zorlanırlarsa bir ipucu daha ver dedi.
1: Ha? Arif baba.
3: Arif baba ya. Bakın bu kutular doğru kişilere verildiğinde içinden çıkacak olan hiç değişmez.
0: Nasıl yani? Hepsinin içinde aynı şey mi var?
3: Paketlerde aynı şey var demedim. İçinden çıkacak olan değişmez dedim.
0: Ben bir şey anlamadım.
1: Ben anladım galiba. İçindeki ne olursa olsun, eğer doğru kişiye verirsen sonuç aynı oluyor. İster süslü bir paket olsun, ister bir ihtiyaç, isterse onu düşündüğünü gösteren küçük bir şey. Bunlar hediye paketi.
3: İpucunu fazla kaçırdık galiba.
1: Bu yüzden doğru kişiye verildiğinde içinden çıkacak değişmez. Çünkü hepsinin içinde mutluluk var.
0: O zaman cevap mutluluk.
3: Yahu bizim hafiyeler yaman çıktı. Siz de sevdiklerinizi, etrafınızdakileri mutlu etmeyi ihmal etmeyin.
0: Ben hiçbir arkadaşımın doğum gününü atlamam Ethem amca.
3: Güzel. Lakin hediyeyi güne saate sıkıştırmak olmaz. Hediyeleşme her zaman kıymetlidir. Hadi bakalım. O uçurtmalar koltukta dursun diye yapılmadı.
4: Sağ ol Ethem amca.

0: Buranın en çok bu yanını seviyorum be Selim.
1: Çay ve simit mi?
0: Yok yahu. Kuş seslerini diyorum.
1: Doğru dedin Hakkı Baba. Bu sesler insanı şair eder, aşık eder, yazar eder. Ha, yazar dedik geldi.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hakikaten ne oldu senin kitap işi Fatma?
2: Ben de onu danışmaya gelmiştim Hakkı Baba. Sana okutmuştum ya.
0: Evet.
2: İşte hala oradayım. Aslında peygamberimizle...
0: Allahümme salli ala seyyidine Muhammed.
2: İlgili kısmı bitti. Birkaç ekleme daha yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Geçen gün biraz düşündüm aslında. Peygamber sevgisini gerçekten güzel anlatmışsın. Kalemine sağlık. Ek olarak peygamber sevgisiyle ilgili bir çocuğun dilinden de bir şeyler yazabilirsin.
2: Aa, harika fikir. Ama nasıl?
1: Lafa girebilir miyim?
2: Tabii ki hocam.
1: Bizim çocuklar yazsın bence.
0: Bence güzel fikir.
2: Güzel ama.
0: Ama.
2: Hangisi yazacak?
1: Bir kompozisyon yarışması yapalım. Kazananın yazısını kitaba koyarsın.
0: Mantıklı. Hem bizim çocuklar için de güzel bir aktivite olur.
2: İşte bu harika olur.
1: Oldu bu iş.
0: Oldu vallahi.
2: O zaman jüride siz varsınız. Hiç itiraz istemem.
3: Çay isteyen.
1: Ben.
4: Taha ma enzelna aleykel Kur'ane li teşka.
2: Evet.
4: İlla tekziraten.
2: İlla tezkiraten.
4: İlla tezkiraten limen yahşa.
2: Evet.
3: Yarışma varmış.
2: O neydi be?
5: Bir gün ablamın bu giriş çıkışları yüzünden kapıdan korkar hale geleceğiz.
3: Kazananın hikayesi kitapta geçecekmiş.
2: Bak ya, yine yaptı. Ne yapıyorsun?
4: Gelmesin bir daha arkadaş. Aklımız çıkacak.
2: Gelmez herhalde.
4: İnşallah.
2: Ne dedi Zehra abla ya? Yarışma dedi, hikaye dedi.
4: Kitap falan da dedi.
2: Allah Allah.
5: Kitap okuma yarışı falan gibi mi?
2: Bilmem. Olabilir.
5: Ama Kur'an okumaysa benim hiç şansım yok.
2: Neden?
5: Çünkü sen hem daha hızlı okuyorsun hem de daha güzel.
2: Estağfirullah.
5: Belki de hiç tahmin edemeyeceğimiz bir konudadır.
2: Mesela?
5: Ne mesela? Tahmin edemedim işte. Sonucu şöyle ilan edecekler. Kazanan Harun.
2: İnşallah.
5: Hiç mi kıskanmıyorsun sen ya?
2: Yoo, neden kıskanayım? Övünürüm bile.
5: Sen var ya, cansın can. İnşallah sen kazanırsın.
2: İşte bu güzeldi. Allah razı olsun. Müslümanlar kendisi için dilediğini Müslüman kardeşi için de diler.
5: Eyvallah dostum. Şimdi geriye yarışmanın içeriği kaldı. Acaba ne?

0: Harun?
1: Evet.
0: Ne yapıyorsun?
1: Pilav.
0: Ne?
1: Oh Femin ya. Görmüyor musun? Spor yapıyorum.
0: Görüyorum da. İlk kez görüyorum ama.
1: Bu kez durum başka.
0: Nasıl yani?
1: Yarışma varmış ya. Hazırlanmamız lazım. Sen de başlasan iyi olur.
0: İyi de ne yarışması olduğunu biliyor musun?
1: Canım ne olacak? Koşudur.
0: Emin misin?
1: Çocukken hadi yarışalım dendiğinde ne yapıyoruz?
0: Koşuyoruz ama...
1: Aması yok işte.
0: İyi de kitap falan da dediler. Hızlı okuma ya da güzel okuma yarışması olmasın.
1: Sen öyle deyince mantıklı geldi şimdi.
2: Selamun aleyküm gençler.
0: Aleyküm selam hocam.
2: Harun, kızarmışsın.
1: Spor yapıyordum hocam.
3: Hı? Spor mu? Sen spor yapar mıydın?
0: Zehra abla bize yarışmadan bahsetti hocam. Harun da koşu yarışması sanıp hazırlık yapıyordu.

0: yapıyor?
1: İlahi Harun.
0: Ne oldu ya?
1: O yarışmayı biliyorum ben. Koşu falan da değil.
0: Ne? Güreş falan mı yoksa?
1: Güreş de değil. Yarışmayı Fatma ablanız düzenliyor. Gidip öğrenin. O daha ayrıntılı anlatır size.
0: Tamam hocam. Ben şimdi bu kadar sporu boşuna mı yaptım?
1: Olur mu hiç Harun? Peygamber Efendimiz
0: sallallahu aleyhi ve sellem
1: iki hedef arasında koşan kimsenin her adımı için bir sevap vardır buyurmaktadır.
0: Yani ben şimdi sevaba mı girdim?
2: Öyle görünüyor.
1: Neyse ben kaçtım. Siz gidip yarışmanın detaylarını öğrenin.
0: Tamam hocam.
2: Ne yapalım? Taşana kadar koşalım mı?
0: Olur. Nasılsa sevap olduğunu da öğrendik.
2: Hadi o zaman.
0: Ne oluyor ya? Hile yaptın. Üçe kadar saymadın.
2: Bir, iki, üç.
0: Başta yapacaktın.
2: Mızmızlanma.
0: Fatma abla.
3: Hayırdır çocuklar?
0: Yarışma için geldik.
3: İlahi, korktum.
2: Yarışmayı merak ettik de.
0: Spor yarışması mı?
3: Ne? Spor mu?
2: Yok artık. Ben demiştim. Kitap falan demişti Zehra abla. Okuma yarışmasıdır kesin.
3: Okuma yarışması da değil.
2: Ha? Ne peki?
3: Yazma.
2: Yazma mı?
4: Yazma tabii. Ne sandınız?
2: Neyle ilgili?
3: Peygamber Efendimizle ilgili.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem.
4: Ne yazacağız peki?
3: Ne hissediyorsanız onu.
0: Ben yorgun hissediyorum.
3: Öyle değil. Peygamberimizle ilgili hissettiklerinizi kompozisyon olarak yazacaksınız.
0: Ha, anladım.
4: Nihayet.
2: Peki kurallar ne?
3: Tek kural var Emin'ciğim. Samimiyet. Ona duyduğunuz sevgiyi, saygıyı ve muhabbeti tüm içtenliğinizle yazacaksınız.
0: Peki kazananın ödülü ne?
3: Evvela Allah'ın rızası. İkinci ödülünüz de şudur. Birinci seçilen kişinin yazdığı yazı, Peygamber Efendimizle ilgili yazmış olduğum yeni kitabın içerisinde yayınlanacak.
0: Oo!
2: Bu harika olur.
4: Evet, artık biz de birer yazar adayıyız.
3: Aynen öyle Zehracığım.
0: Kitabın sonunda şöyle yazacak. Yazan Harun.
4: Yok canım, ne belli?
0: Aa, aşk olsun abla. Ben kazansam sevinmez misin?
4: Sevinirim ama ben kazansam daha çok sevinirim.
0: Emin'ciğim, söz sende.
2: Harun haklı Zehra abla. Müslümana yakışan başkaları için de sevinmektir.
4: Tamam tamam, haklısınız. Hangimiz kazanırsa kazansın sevinirim ben.
3: Yaşa Zehra. İşte sizden beklediğim hareketler bunlar.
2: Öyleyse hemen gidip kompozisyonlarımızı yazalım.
0: Hadi. Hadi.

0: Oo, yazmaya başlamışsın Emin.
1: Hayır hocam, başlayamadım.
0: O zaman başlaman yakındır.
1: Ne yazacağımı bilmiyorum ki. Bir fikir versen hocam.
0: Sana şimdi güzel bir fikir vermek isterdim ama bu adil olmaz. Adalet önemlidir.
1: Adalet.
2: Selamun aleyküm Harun.
3: Aleyküm selam Hakkı Baba.
2: Emin yok mu?
3: Kompozisyon yazmak için sakin bir yere gideceğini söyledi.
2: O zaman sen de kompozisyon yazıyorsun.
3: Yazmaya çalışıyorum diyelim.
2: Sıkıntı nedir?
3: Ne yazacağımı bulamadım.
2: Yazabilmek için önce yazacağın şeyi sevmen lazım Harun. Sevmen lazım.

0: bir şey gelmiyor.
1: O zaman bir saat daha otur Zehra.
0: Fatma abla ya. Hem yardım etmiyorsun hem de dalga geçiyorsun.
1: Neden yardım edeyim ki? Ben o kadar merhametli miyim?

0: Evet sevgili Taşhan halkı, yarışmamıza hoş geldiniz.
1: Katılımcılar Emin, Harun ve Zehra'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili yazmış oldukları kompozisyonları okuduk.
2: Fakat bir sorun var.
3: Ha? Sorun mu?
0: Evet, küçük bir sorun.
3: Beğenmediniz mi?
1: Beğendik.
3: Konuyla alakalı değil miydi?
2: Alakalıydı.
0: Nasıl bir sorun acaba o zaman?
2: Hanginizi birinci seçeceğimize karar veremedik.
1: Bu yüzden biz de...
0: Hepinizi birinci seçtik.
3: Yaşasın!
2: Üçünüzü de tebrik ederiz çocuklar. İnanın okurken gözlerimiz doldu.
0: İçimiz ısındı.
1: Karnımız acıktı. Şaka bir yana, tek kelimeyle harikaydı çocuklar. Aferin.
0: Kitabıma da her üçünüzün yazısını da koymaya karar verdik.
4: Daha adil. 571 yılından sonra dünya artık daha adildi. Anne babalar çocuklarına, patronlar çalışanlarına, büyükler küçüklere, güçlüler zayıflara daha adil davrandılar. Çünkü bunu onlara öğreten, aşılayan, adalet aşığı bir peygambere inanıyorlardı.
3: Sevdalandık. Dünya sevgisini, para sevgisini, makam sevgisini, tüm sevgileri bıraktık. Hazreti Muhammed'e sevdalandık.

Benim peygamberim öyle merhametli ki sözleri yüreğimize, duası ahiretimize merhem. Ve bu merhemin iyileştiremediği yara şifa.

0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.
1: Bak ne diyeceğim. Bak ne diyeceğim. Allah Allah, duymuyor da görmüyor da. Fikrini dikkatine, fikrini dikkatine.
2: Jack, olmadı.
1: Sonunda duydun. Neymiş o olmayan?

0: sen?
1: Bir şey unutmadın mı?
0: Yahu ne o olmayan? Doğruca söylesene beni, ne uğraştırıp duruyorsun? Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
1: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
0: Neymiş yahu yapmam gereken?
1: Mesela...

0: Hadi şimdi uç, tekrar geri gel. Eksiğini tamamla, öyle başla anlatmaya.
1: Yahu neymiş benim eksiğim? Geldim, kondum, lafıma başlayayım dedim. Ne yapmadım ben? Kapını mı çalmadım? Kapı yok ki burada. Kapısız yerde ben nasıl kapı çalacağım?
0: Gerçekten anlayamadın mı neyi eksik yaptığını?
1: Vallahi de billahi de anlayamadım.
0: İzle öyleyse de doğrusunu yapıp göstereyim yanlışını. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Ha, selam vermedim. Ha, şimdi anladım örneğini. Selamsız lafa girmek zili çalmadan eve girmek gibi. Ha.
0: Tamam tamam Zikri, her şeyi böyle parça parça idrak etmeye devam edersen millet bir yerlerde yangın var sanacak.
1: Yangın mı, ne yangını, ne alaka yangın?
0: E baksana, itfaiye sireni gibi ötüyorsun. Neyse, selamımızı verip aldığımıza göre şimdi buyur anlat kardeşim.
1: Neyse anlatacağımı unuttum ama olsun, sen bana unuttuğum çok daha önemli bir şeyi hatırlattın. Bundan sonra selamsız sabahsız lafa başlamam.
0: Ha şöyle. Sevindim bunu anlamana.
1: Anladım anladım. İstersen uygulamalı olarak göstereyim. Bir gezip geleyim, tekrar konayım, bak nasıl selam veriyorum.
0: Ya gerek yok, dur.
1: Yok, durulacak zaman değil. Bak ben sana bir şarkı söyleyeyim de iyice anlamış mıyım bir bak. Parka, bakkala, camiye, okula, işe, evlere. Girdiğinde bir yere selam versen herkese. Selamun aleyküm de aleyküm selamı duy. Bu yedin bunu sen de, çok güzeldir bak bu huy.
2: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.

0: Bir, iki, üç. Aa, yüzgeçlerim.
1: Pes etmek yok yavru balık. Devam.
0: Pes etmek yok. Bu sene ben kazanacağım.
1: Elbette sen kazanacaksın. Senin antrenörün benim.
0: Bu işte de çok iyisin yengeç. Bir, iki, üç.
1: Ah Kıpır dostum. Bir zamanlar ünlü kuyruk bol oyuncusu Yunus Can'ı maçlara ben hazırlamıştım. Ne günlerdi ama.
0: Ne? Kulaklarıma inanamıyorum. Büyük ödül.
2: Kıpır, her yerde seni arıyorduk. Hadi o çok beklediğiniz an geldi.
3: Ve sonunda Mercanya Festivali.
4: Bu sene çok farklı yarışmalar olacakmış.
5: Ben her zamanki gibi çok hazırım.
6: Güçlü ama her sene sen kazanıyorsun.
0: Sütlaç, hiç merak etme. Bu sene.
6: İnşallah Kıpır. Çok çalıştım.

0: kazanacağım değil mi?
1: Üzgünüm Sütlaç. Bu sene ben kazanacağım.
2: Ne diyelim o zaman?
3: Hayırlısı olsun.

0: Yengeçlerde. Yengeç.
1: İşte buradayım. Festival görevliniz benim.
2: Aa, şimdi de burada mı işe başladın?
0: Ama hani sen benim antrenörümdün.
1: Kıpır, küçük dostum, ben seni yeterince çalıştırdım. Başaracağına inanmalısın. Eğer olmazsa da sadece keyfini çıkar.
3: Bence de. Sen neden bu kadar kazanmaya taktın ki Kıpır?
0: Çünkü ben kazanacağım.
1: Evet, küçük balıklar. Çuvallarla zıplayarak çizgiye ilk ulaşan birinci etabı kazanır.
2: Sakin ol Puf. Sadece zıpla.
4: Başarılar incilerim.
2: Olmadı. Neyse, canım sağ olsun.
3: Puf, dikkat etsene. Sütlaç, iyi misin?
5: Duramam, duramam. Kazanmam lazım.
0: Hayır.
1: Kazanan güçlü.
4: İncim, sen de arkadaşını tebrik etmelisin.
6: Tebrikler güçlü.
1: Hadi, ne duruyorsunuz? Yumurta taşıma yarışması yapıyoruz. Yumurtasını kırmadan çizgiye ulaşan kazanır.
3: Arkadaşlar.
0: Olamaz.
7: Düştü. Düşürdüm.
0: Hey, ben kazandım. Gördünüz mü? Ben.
7: Tebrikler. Tebrikler Kıpır, bravo.
1: Tebrikler Kıpır ve son yarışmamız hula hop çevirme.
2: O da ne ki?

Ne önemi var ki söyle. Elimden geleni yaptım. Eğlenceye katıldım.

0: Teşekkürler arkadaşlar.
1: Kazanan güçlü.
2: O ödülü çok istiyordum.
3: Hepiniz çok güzel yarıştınız incilerim. Eğlendiniz mi bakalım?
4: Evet.
2: Ben hiç eğlenemedim. O ödülü ben istiyordum öğretmenim.
3: Kıpır, bazen kazanır, bazen kaybederiz. Önemli olan kazanan arkadaşını tebrik etmektir. Dostlarınla geçirdiğin zaman kıymetlidir.
2: Ama o top, büyük kuyruk bol yıldızı Yunus Can imzalı. Ve ben onun en büyük hayranıyım.
0: Oo, dostum üzülme. İstersen sana topu verebilirim.
2: Sahi mi? Yo yo, bunu kabul edemem. Ben kazanmak

0: için elimden geleni yaptım. Ama olmadı işte. Tebrik bile edemedim seni güçlü. Tebrikler arkadaşım. Anladım ki birlikte eğlenmek çok daha değerli.
1: Aferin İncime.
2: Teşekkürler Kıpır. Gerçekten top senin olabilir. Zaten birlikte oynamayacak mıyız?
3: Ha? Hiç gerek yok. Çünkü Yunuscan tüm yarışmacılar için top imzaladı.
0: Hey yaşasın. Gördün mü güçlü? Boşuna o kadar uğraştın.
2: Önemli olan birlikte güzel vakit geçirmekti dostum.
0: Haklısın. Topum oldu topum. En güzel benimki.
4: Hepsi aynı kıpır.
0: Şaka şaka.

0: titredi sanki.
1: Hayır, ben bir şey anlamadım.
2: Geç mi uyudun yine Kıpır? Ayakta rüya görüyorsun.
0: Hayır hayır, eminim.
3: İncilerim, ha? İyi misiniz?
4: İyiyiz öğretmenim.
5: Yavru balıklar, biraz önce küçük bir deprem oldu. Her şey yolunda mı?
2: Deprem mi? O nasıl bir şey?
3: Biraz önce yer hafifçe sallandı. Ve bu yaşadığınız şey bir depremdi.
0: Evet, evet. Bakın, gördünüz mü arkadaşlar? Demiştim size. Ben hissettim öğretmenim. Ama yer nasıl titriyor ki?
3: Depremler dünyamızdaki yer kabuğunun hareket etmesiyle oluşur.
6: Ben çok korktum.
5: Korkmanıza gerek yok yavru balıklar. Hazırlıklı olursak güvende kalabiliriz.
3: Hadi incilerim, şimdi sınıfa geçelim. Deprem tatbikatı yapacağız.
5: Böylece deprem olduğunda ne yapmamız gerektiğini öğreneceğiz.
3: Hadi incilerim, alarmlar çaldı. Deprem olursa çök, kapan, tutun hareketini yapıyoruz.
5: Çök, kapan, tutun.
4: Çök, kapan, tutun.
5: Çök, kapan, tutun.
2: Anladım. Bu hareketle başımızı korumuş oluyoruz.
3: Aferin incim. Bu hareketle başımızı ve boynumuzu korumuş oluyoruz.
5: Deprem anı geçtikten sonra hemen bulunduğumuz binadan çıkıyoruz. Ve açık alanda güvenli bir yere geçiyoruz. Anladınız mı yavru balıklar?
4: Evet.
3: Ve bir de deprem çantası hazırlamamız gerekiyor. Hadi bakalım.
7: İçine ne koymamız gerekiyor ki? Ben şimdiden panik yaptım.
3: İçine bir süre dışarıda kalmanız için gerekli olan malzemeleri koyabilirsiniz. Hadi bakalım, deprem çantanızı hazırlayın. Merakla bekliyorum.
0: Bir battaniye koyabilirim. Dışarıda üşürsem lazım olabilir. Krakerler ve bisküviler ve biraz da su koymalıyım. Sonuçta beni biraz idare etmesi lazım. Acıkırım ben.
7: Deprem çantamın içine fener ve pil koyayım. Karanlıkta işimize yarar.
2: Deprem çantamın içine ilk yardım çantası koymalıyım. Yaralanırsak lazım olabilir.
8: Deprem çantama en sevdiğim oyuncağımı koyacağım. Arabam. Onsuz dışarıda kalamam.
3: İncilerim, deprem çantalarınızı hazırladınız mı?
5: İçine neler koydunuz bakalım?
0: Biraz kraker, battaniye,
7: fener,
2: ilk yardım malzemeleri
8: ve oyuncak.
3: Maşallah incilerim, çantanızı çok güzel hazırlamışsınız.
7: Depreme hazırız, bilinçliyiz biz.
4: Çök, kapan, tutun, hep birlikteyiz biz.

0: Hadi hadi.
1: Hadi Lila, çabuk.
2: Bu ne acele çocuklar? Hayırdır?
3: Hayırlı günler öğretmenim. Deprem hakkında öğrendiklerimizi hemen gidip ailelerimize anlatacağız.
0: Ve onlara da deprem çantası hazırlayacağız.
4: Görüşürüz Koşu. Görüşürüz öğretmenim.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Bera.
1: Sürpriz hediye. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerini ziyarete gidiyorlardı. Orada 3 gün kalacaklardı. Bunun için çok sevinçliydiler. Yemyeşil ovalardan geçtiler. Rengarenk ağaçlar ve çiçekler gördüler. Yol kenarında sevimli bir eşek onlara bakıp gülümsedi. Bera, neşe içinde otlayan keçiler gördü. Köy hayatı çok güzel diye iç geçirdiler.

çiftliğe vardıklarında dedeleri onları kapıda karşıladı. Uzun zamandır görüşmemiş, birbirlerini çok özlemişlerdi. Sarılıp kucaklaştılar. Ve hep beraber eve doğru yürüdüler. Yolda dedeleri, "Size bir sürprizim var çocuklar ama yarın göstereceğim," dedi. Ayla ve Bera merak etti. Acaba neydi bu sürpriz? İçeri girdiklerinde bir çift özlem dolu göz ve bildikleri o güzel koku karşıladı Ayla ile Bera'yı. Babaanneleri mis gibi güveçte kuru fasulye yapmıştı onlara çünkü. Önce hasretle kucaklaştılar. Birbirlerini ne kadar özlediklerini söyleyip hasret giderdiler. "Ah kuzucuğum, ne kadar da büyümüşsün, maşallah," dedi babaannesi Bera'ya. Ayla hemen araya girip, "Ben de büyümüş müyüm?" diye sordu. "Tabii," dedi babaannesi. "Tam bir abla olmuş benim güzel kızım."

0: Annelerinin de yardımıyla sofra kurulurken Ayla'yla Bera ellerini yıkadılar ve bütün aile sofranın başında buluştu. Ayla o kadar özlemişti ki babaannesinin kuru fasulyesini tam iki tabak yedi. Yemekleri bitince Allah'a bu güzel nimetleri onlara verdiği için şükrettiler. Ve sonra gece oldu, uyku vakti geldi. Babaanneleri onlara camın kenarında çok güzel iki tane yer yatağı hazırlamış, tam ortalarına da bir sürahi su ve iki bardak koymuştu. Gece susarlarsa kalkıp içebilirlerdi. Gökyüzü ışıltılar saçıyordu.
1: "Ne kadar da çok yıldız var," dedi Ayla. "Bizim evden hiç bu kadar görünmüyorlar."
0: Çünkü köyde yaşadıkları yere göre çok daha az ışık vardı. Evler, binalar, trafik lambaları, elektrik direkleri. Upuzak yıldızlardan gelen cılız ışıkların önüne geçecek hiçbir şey yoktu neredeyse. O yüzden çok fazla şey görebiliyordu yukarıda Ayla. Yattıkları yerden parlak ayı seyrederek derin bir uykuya daldılar. Sabah oldu, horozlar öttü, güneş karşıdaki dağların ardından kendini gösterdi.

erkenden uyandılar ve kahvaltı hazırlanana kadar bahçeye çıktılar. Yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar.

0: birden duydukları sesle durdular. Hemen yanlarındaki uzun ağaca bakınca yavru bir kedinin dalın üzerinde miyavladığını gördüler. Belli ki kedicik ağaçtan inemiyordu. Ayla ve Bera bu duruma çok üzüldü. Minik dostlarına yardım etmek istediler ama dal çok yüksekteydi. Bera'nın aklına bir fikir geldi.
1: Bir taburemiz olsa üzerine çıkıp kediye yetişebiliriz, dedi.
0: Hey, bu bir tabure. Bera hemen taburenin üzerine çıktı ve zıplamaya başladı. Ama hayır, olmuyordu. Bu şekilde kediye yetişmesi mümkün değildi. Ne yapacaklarını düşünürken bu sefer de Ayla'nın aklına bir fikir geldi.
2: Dedemizin süt sağdığı gibi bir kova ve ona bağlayabileceğimiz uzun ipimiz olsa belki de kediyi indirmeyi başarabiliriz, dedi Bera'ya.
0: Hemen denemeye koyuldular sonra. Bera ipi kovanın ucuna bağladı. Tüm gücüyle çevirdi, çevirdi ve fırlattı. Hop! Kova ağacın dalına dolandı. Kedicik şaşkınlıkla olanları izliyordu. Korkmuştu. Sonra yavaş yavaş kovaya doğru süzüldü, içine girdi. Ayla'nın fikri işe yaramış gibi görünüyordu. Kovayı dikkatlice aşağı indirdiler. Başarmışlardı. Sevinçle birbirlerine sarılıp yeni arkadaşlarıyla oyun oynamaya koyuldular.

0: Tam bu sırada dedeleri yanına geldi. Onlardan gözlerini kapatmalarını istedi. Gözlerini açtıklarında büyük ağacın dalında harika bir salıncak gördüler. Dedelerinin dün bahsettiği sürpriz buydu demek ki. Bera çok sevindi. Ayla ise biraz düşünceliydi. Çünkü sallanmasını bilmiyordu. Bera bu konuda tecrübeliydi. Daha önce onlarca kez binmişti. Hemen kardeşine göstermek için salıncağa oturdu ve bir ileri, bir geri derken hızlanmaya başladı. Ayla dikkatle izliyordu.
1: "Bak," dedi Bera. "Ayaklarını ileri giderken uzat, geriye giderken çek. Gövdemi geri atıp hızlanıyorum. Dönerken de tam tersi,"
0: dedi. Ayaklarını toplayıp küçülüyordu. Ayla anladı.
2: "Demek bu şekilde hızlanılıyor salıncakta," diye düşündü.
0: Birkaç dakika sonra sıra ona geldi. Biraz heyecanlıydı. Kardeşinden gördüğü gibi ipleri sıkıca tuttu ve sallanmaya başladı. Ayaklarını ileri giderken uzat, geriye giderken çek. Böyle tekrarlıyordu içinden. İleri giderken uzat, geri gelirken çek. İleri giderken uzat, geri gelirken çek. Başarmıştı. Artık sallanabiliyordu o da. Günün kalan kısmını yeni oyuncaklarının başında geçirdi Ayla ve Bera. Hatta sallanmaktan biraz yorulmuşlardı bile. Ay tepede yükseldiğinde yine dedelerinin evinde yer yatağının başındaydılar. Sevimli küçük kediciyi, dedelerinin hediyesi olan yeni salıncaklarını uzun uzun konuştuktan sonra geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Çok korkmuştu minik kedi. Merakla açıldı gözleri. Hemen koştuk yardıma, vardık ağacın altına. Kovaya ipi bağladık, kediyi kolayca kurtardık. Kalplerimiz huzurla doldu, hediyemiz bir salıncak oldu. Güzel güzel günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar salıncaklarını düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: keçi insan bir yardım eder. Doğru ya, insan değilsin ki. Of. Heh, buldum. Bana yardım edersen sana ceviz veririm. Fıstık veririm. Fındık. Yaprak.
1: Bu ne ya?
0: Buyur ha.
1: Ceviz alacaktım da.
0: Kolumu kaldıracak halim yok. Ne istiyorsan al orada.
1: Tartmayacak mısın?
0: Tart orada. Kendin tart.
1: Paketlemeyecek misin?
0: Paket de orada. Kendin paketle.
1: Sen bilirsin. Parayı da kendime veririm öyleyse.
0: Yok canım. O kadar da yormam seni. Onu ben yaparım.
1: Köfte or seni.
2: Ceviz ver bana Karagöz. Duymadın mı be? Niye hala?

0: Hazır değil cevizlerim.
1: Hop efendi. Sıranı bekleyeceksin.
2: Eyvah. Eğil keçi. Zangır zangır zangır zangır zangır. Şimdi tuzsuz bağıracak. Bangır bangır bangır bangır.
0: Hey! Demek bana kafa tutarsın ha?
1: Evet tutarım. Ne yapacaksın?
2: He? O da ne?
0: Ha? Ne? Al sana.
2: Cevizlerim.
0: Al bakayım. Bana bak. Al.
3: Yahu ne var bir kere binsem. Ayaklarıma kara sular indi sevgili beygirci. Bir cevap ver. Falan de. Neydi bu şimdi? Bin mi demek? Yeter be. Otunu ben veriyorum. Suyunu ben veriyorum. Ahırını ben temizliyorum. Necem. Gel buraya dedim. Gel. Sen görürsün. Görürsün dedim. Görürsün. Yine görürsün. Ama uzaklaşmış. Görürsün derken biz gözden kaybettik, iyi mi? Ah ulan beygir, kaçtın gittin. Şimdi gel de o kadar yolu yürü. Kaçmasa da yürüyecektin gerçi.
0: Al işte. Bana bak.
3: Oo, ağlar. Ne oluyor yahu?
0: Kavga ediyoruz.
3: Beygiri gördünüz mü?
1: Görmedik.
3: Allah Allah. Bu ceviz acıttı yahu.
1: Mana mana mana.
0: Araba gidiyor ya.
1: Koş yakalayalım.
2: Bu ne ya? Ceviz değil bu.
3: Ver bakayım Karagöz.
2: Şşş, olmaz. Belli ki kıymetli bir şey bu. Belki de elmastır.
3: Elmas mı? Alt tarafı taş işte. Bana ver. Ben severim taşları.
2: Yok ya. Alt tarafı taşmış. Bunun üst tarafı da taş bir kere.
3: Canım sonuçta altı üstü taş. Ver işte.
2: Ne demiş? Ben buldum.
3: Canım Karagül. Sen git arabanın peşine düş. Taşı da bana emanet et. Dönüşte alırsın.
2: Yemez acı cavcav. Hem araba giderse gitsin. Artık onun gibi 100 tane araba alırım ben. Hatta belki de 50. Kim bilir? Belki de 10. Hatta 5 tane bile alırım. Zengin olduk keçi. Yürü.
3: Allah Allah. Adam sayı saymayı bilmiyor. Zengin oldu. İşe bir çare gerek.
2: Amanın. Taşım yok. Oh. Buradaymış elhamdülillah.
3: Vay akıllı vay. Biz de adamı saf sanıyoruz. Elbası elinden hiç bırakmıyor. Ne yapsam acaba? O ne?
2: O ne? Sakır sakır sakır sakır. Bu ses de ne?

0: yarabbim. Sen beni hırsızdan koru. Zıngır zıngır zıngır. He? Keçi. Sen miydin? Ödümü kopardın ya. Yok arkadaş. Bu böyle olmayacak. Uyku tutmuyor beni. İyisi mi? Yarın sarrafa gidip bu taşı satayım ben.
1: Demek sarrafa satacaksın Karagöz.

0: Oo, Karagöz, selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
0: Nereye gidersin?
1: Bir dakika ya. Sen de kimsin?
0: Aşk olsun Karagöz. Beni tanımadın mı? Sarraf Naci Bey.
1: Sarraf Naci mi? İyi de Naci Efendi'nin sakalı yoktu ki.
0: Bıraktım yahu. Sakal bırakmak sünnettir.
1: Naci Efendi'nin gözlüğü de yoktu.
0: Sorma Karagöz. Bozulmuş gözlerim. Mecbur gözlük takıyorum artık.
1: İyi de Naci Efendi daha kısaydı sanki.
0: Bolca süt içtim. Uzadım.
1: Peki madem ikna oldum. Ben de senin yanına geliyordum. Nereye böyle?
0: Şuraya kadar gidiyor.
1: Nereye?
0: Şuraya işte.
1: Nereye ya? Görmüyorum.
0: Canım ne yapacaksın? Yanındayım işte. Ne söyleyeceksen söyle.
1: Doğruya. Naci Efendi, ben bir taş buldum. Değerli bir şeye benziyor. Bir bakıver.
0: Bakalım Karagöz.
1: İşte taş Naci Efendi.
0: Hakikaten kıymetliymiş Karagöz.
1: Buna kaç lira verirsin?
0: En az 100 lira eder bu. Hatta 50 lira. Belki 10 lira bile eder. Kim bilir? Belki de 5 lira.
1: Gözünü seveyim Naci Efendi. 5 lira ver.
0: O kadar etmez.
1: Ama Naci Efendi, bu taş için arabamı ve cevizlerimi feda ettim ben. Bunu 5 liraya satamazsam zarar ederim.
0: Senin güzel hatrın için 5 lira vereceğim Karagöz. Ama kimseye söyleme, tamam mı?
1: Tamam.
2: Çok saf bu adam yahu.
3: Yahu ne demek değersiz? Elmas bu.
4: Bana ne soruyorsun efendi? Ben mi verdim taşı sana? Basbayağı değersiz işte.
3: Ama baksana, parlıyor.
4: Canım, her parlayan taş elmas mı? Güzel bir taş işte. Ama elmas değil.
3: Peki kaç lira eder bu?
4: Lira değil de kuruş desek?
3: Ne? Yapma Naci Efendi. Kar etmekten vazgeçtim. Bari 5 lira ver de zarar etmeyeyim.
4: Kusura bakma efendi. En fazla 1 lira veririm.
3: Of. Peki, ver bakalım. Desene 4 lira zarardayım. Aşk olsun Karagöz. 5 kuruş etmez taşı elmas diye bana tam 5 liraya sattın.
1: Ama ben elmas demedim ki.
3: Dedin.
1: Demedim.
3: Dedin.
1: Belki de elmastır dedim.
3: Tamam işte, ben de inandım.
1: Asıl ben sana inandım Hacivat. Arkadaşınım dedin, inandım. Sarraf kılığına girdin, inandım. Değerli sandığın taşı elimden ucuza aldın, inandım. Hani Müslüman yalan söylemezdi? Hani Müslüman, Müslümanın kardeşiydi? İnsan kardeşini kandırır mı?
3: Haklısın Karagöz. Taşı elmas zannedince zenginlik aklımı çeldi. Özür dilerim.
1: Çok kırıldım. Al 5 liranı da.
3: İstemem Karagöz. O para senin artık. İster misin sana güzel bir tatlı...

0: ısmarlayayım. Hem tatlı yer, tatlı konuşuruz.
1: Ne? Tatlı mı? İşte ona dayanamam Hacı Cavcav. Hakkımı da helal ettim gitti.
0: Köfte olur seni. Ben bu işten bayağı bir zararlı çıktım ha.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
0: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
2: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
3: O kadar kendine güvenme.
2: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
2: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma, son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
2: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
0: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
1: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
1: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
1: Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer.
0: Antrenman krizine girdi.
1: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
0: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
1: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
2: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
2: O zaman kesin birileri aldı.
3: Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
2: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz. Buldum. Ne buldun?
3: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
0: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumburlop oyuncuları kullanıyor.
0: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi. Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
0: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
2: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
3: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
0: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
2: Cemil değil.
1: Hadi at.
2: Burak da değil.
0: Kerim de değil.
4: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya, casusları yakaladım.
5: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada?
6: Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
0: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
6: Niye geldiniz o zaman?
0: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
3: Benim eldivenim. Nerede buldunuz?
2: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
3: Bir dakika, bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
1: Hayır canım, tabii ki hayır.
0: Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
4: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
0: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
1: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
4: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
1: Gerçekten mi?
4: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
1: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
3: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
4: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
7: Yumurta şeklinde taş koyalım.
1: Arkadaşlar, biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
4: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
0: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
4: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
1: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
0: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
1: Merak etme. Gel sen buraya.
0: Furkan!
1: Ne var Aziz?
0: Plan işe yarayacak mı?
1: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
0: Tamam, sustum.
3: Cemil.
2: Ne oldu Hami?
3: Benim uykum geldi.
2: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
3: Ne zaman gelir?
4: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
6: Oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından?
1: Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim.
3: Eyvah, uyuyakalmışız. Kalkın, kalkın.
4: Ne oldu? Yumurtaları almışlar mı?
1: Demek ki endişe edecek bir şey yok.
8: Çocuklar!
2: Ne oldu baba?
8: Yumurtaları siz mi aldınız?
2: Yok.
8: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
1: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
4: O yüzden de bizim kümese gitti.
1: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
2: Ve çok sessizce.

0: E cadê o Nungeli?
1: Yakaladım seni.
0: Ha? Aa, tilkiymiş. Ha?
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
1: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
3: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
0: Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
3: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
2: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
1: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
2: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
3: Tuzak kuralım.
4: Ama nasıl?
5: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
3: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
1: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
2: Ne yapalım, sevimliyse tavuklar daha sevimli.
1: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
5: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
6: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
2: Satıp zengin olmak için mi?
6: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
2: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
5: Acıktığı için mi?
6: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
1: Yakışmaz hocam.
3: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
6: Tok olursa niye yesin?
5: Anladım hocam.
2: Ne anladın? Bize de söyle.
5: Gelin benimle. Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
2: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
3: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
1: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
3: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
5: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
1: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
5: Bakalım yiyecek mi?
3: Geliyor galiba.
2: İnşallah bu yöntem işe yarar.
1: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak.
5: İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
3: Yoksa yandık.
7: Hepsi duruyor.
5: Hem de hediyesiyle birlikte.
1: Ne güzel bir hayvan.
5: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
2: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
3: Hayır, biz daha çok bırakırız.
2: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
7: Öyle bir şey yok Aziz.
3: Arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
2: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
8: Aziz!
2: Tamam, şaka yaptım.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Aa, geldin mi?
1: Geldim.
0: Fark etmedim geldiğini. Allah kabul etsin.
1: Amin. Çocuklar nerede? Hiç sesleri çıkmıyor.
0: Yukarıda oynuyorlar.
1: İyi iyi maşallah. Kardeş kardeş oynasınlar.
2: Emel, kim gelmiş camiye bil?
0: Kim?
2: Cevat amca.
0: Gerçekten mi? Çok sevindim.
2: Ben de. Görünce hem şaşırdım hem sevindim. Yaşına göre çabuk toparladı.
0: Kimin aklına gelir namazda oturduğu taburenin bir anda kırılıp başına olmadık işler açacağı? Adamcağız ne sıkıntılar yaşadı.
2: Öyle gerçekten. Artık yerde oturarak kılacakmış.
0: En iyisi. Ne olur ne olmaz. Sana canım oğlum.
1: Hayırdır oğlum?
3: Zup! Zıldır!
1: Nereden çıktı şimdi zıp zıldır?
3: Çok eğlenceli.
0: Ceren nerede?
3: Zıp!
0: Eren!
3: Zıldır!
1: Ceren!
3: Zıp! Zıldır! Zıp! Zıldır!
0: Ceren!
4: Efendim?
0: Merhaba kızım. Hayırdır?
4: Merhaba.
1: Benden duymuş olma ama oyuncakları bahçeye taşıyorlar sanırım.
0: Bahçeye oyuncak götürmemeleri gerektiğini biliyorlardı. Unuttular mı acaba?
5: Anne, baba, lütfen.
4: Çok değil zaten.

0: İşimiz bitince hemen geri yerine götüreceğiz söz.
1: İş diyorlar Emel.
2: Ne işiymiş bakalım?
0: Sebze toplayıp sepetleri, kasaları her şeyi dolduracağız. Size yardım olsun diye.
2: Çok güzel düşünmüşsünüz ama bahçede artık sebzemiz kalmadı ki.
0: Ne? Bütün bahçeyi yedik mi?
1: Hepsini biz değil canlarım. Kuşların da katkısı büyük.
0: Hala bir şeyler kalmıştır. Kalmıştır değil mi anne?
2: Sanmıyorum ama bir de kendi gözlerinizle görün.
0: Galiba bir biber gördüm. Gerçekten mi? İşte biber.
1: Sahi mi?
0: Evet. Ya değilmiş. Yaşasın. Domates. İşte geliyor. Bakın.
1: Domates ama biraz kurumuş.
0: Hiç sebze yok gerçekten baba.
1: Annen de söylemişti kızım. Üzülmeyin, önümüzdeki yıl inşallah bol bol toplarsınız.
0: Ama baba.
1: Sıkma canını. İstediğiniz bir şey varsa ben hemen marketten alırım.
0: Yok babacığım. Canım bir şey istemiyor. Benim de.
1: Neden bu kadar üzüldünüz şimdi anlamadım.
0: Biz nasıl taşımacılık oyunu oynayacağız? Sepetlerimiz, her şeyimiz boş kaldı.
1: Hay Allah iyiliğinizi versin. Tüm bu çaba taşımacılık oyunu için miydi?
0: Evet.
1: Merak etmeyin. Ben, Adem, çocuklarına taşımacılık oynatamamış dedirtmem.
0: Yaşasın!
1: Alın sepetleri, düşün peşime.
2: Aa, sebze kalmış mı gerçekten?
0: Pek sayılmaz.
2: Hı? Bunlar taş.
0: Evet.
1: Zaten esas amaç sebze toplamak değilmiş canım.
2: Neymiş peki?
1: Taşımacılık oynamak.
2: Demek öyle. Baştan desenize yavrum, yardımcı olurdum ben size.
0: Süper taşımacılık sepetleriyle taşları her yere taşıdık anne.
2: Aferin size.
0: Yarın işleri büyütmeye karar verdik. Daha çok araçla, daha çok taşıma hizmeti yapacağız.
1: Başka sektörlere yatırım yapın bence. Zaten taşınacak ne kaldı ki?
2: Baban haklı. Hadi bakalım, taşları ait olduğu yere götürün.
0: Olmaz.
2: Neden?
0: Bunlar bizim en sevdiklerimiz.
2: Çok mu sevdiniz?
0: Evet, çok.
2: Tamam o zaman. Madem sevdiniz kalsın.
0: Yaşasın. Şimdi bu taşlarla ne yapacağız?
2: Sanırım bir fikrim var.
0: Ha? Ayşe Sultan nasıl olmuş?
3: Sultan mı?
0: Evet, baksana tacı var.
3: Doğru. Ben tacını görmemişim. Daha büyük çizsen kesin görürdüm.
0: Olmaz. Ayşe Sultan taç takmaktan pek hoşlanmıyor.
3: Bugün neden takmış peki?
0: Sultanlar günü olduğu için takmak zorunda kaldı.
3: Sultanlar günün kutlu olsun Ayşe Sultan.
2: kutlama mı var? Hayırdır?
0: Evet, bugün Sultanlar günü olduğu için Ayşe Sultan'ı kutladık. Hı?
2: Ne güzel.
3: Elindeki ne anne?
2: Masal kesesi.
0: İçinde ne var?
2: Ben diyeyim masal, siz deyin oyun.
3: Yaşasın oyun.
2: Oynayalım mı?
0: Evet.
2: O zaman ortalığı biraz toparlayalım. Şimdi sıra geldi oyuna. Masal kesesi açılsın.
0: Açılsın.
2: Masal kesesinin içinde masal olmak isteyen taşlar var. İçinden 3 tane taş seçerek bir masal anlatacaksınız. Anlaştık mı?
0: Evet.
2: Kim başlamak ister?
0: Ben.
2: Anlaşılan taş, kağıt, makas zamanı. Hadi bakalım.
0: Taş, kağıt, makas. Kağıt taşı sarar kardeşim, ben başlıyorum. Şabada, şubada, bam.
3: Ne çıktı?
0: İlk taşım bir deniz.
3: Oo, çok dalgalı.
0: Şimdi ikinciye geçiyorum. Zip, zap, zumba. İkinci taş hayvanlar. Bak.
3: Oo, fil, aslan.
0: Zürafa bile var anne.
3: Çok güzel çizmişsin anne, maşallah sana.
2: Teşekkür ederim canım.
0: Ve son olarak labada, lubada, lup. Bir gemi.
3: Bakayım.
0: Bak. Aa, ben bu gemiyi biliyorum anne. Bir tane peygamberimizin gemisi.
2: Hay maşallah benim kızıma. Hatırlamana çok sevindim.
0: Adı neydi?
2: Hazreti Nuh Aleyhisselam.
0: Evet, Nuh peygamber.

0: tadacaksın çok merak ettim. Başlıyorum. Evet, yaşasın.
1: Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir tane peygamberimiz varmış. Adı da Nuh peygambermiş. Allah'ımız ona bir gemi yapmasını emretmiş. O da hemen bir gemi yapmaya başlamış. Bakın.
0: Evet, gemi.
1: Sonra bir gün çok yağmurlar yağmaya başlamış. O kadar çok yağmış ki her yer suyla dolmuş.
0: Oo, deniz gibi olmuş. Sonra ne olmuş?
1: Nuh peygamberimiz yaptığı gemiye tüm inananları ve hayvanları doldurup sulardan kurtarmış.
0: Yaşasın.
1: Bu masal da burada bitmiş.
2: Çok güzel anlattın. Öyle değil mi Ere?
1: Çok beğendim. Öğretmenimiz gibi aynı. Aferin sana. Sağ ol canım kardeşim. Belki de büyüyünce öğretmen olurum.
0: Ben uçak olacağım.
1: Uçak olunmaz akıllım.
2: Daha ne olacağınıza karar vermek için önünüzde çok uzun zamanınız var. Ama mutfaktaki aşureyi yemek için fazla zamanınız kalmamış olabilir. Babanızı mutfağa doğru giderken gördüm.
3: Aşure!
2: Evet, yetişen alıyor. Hadi bakalım doğru mutfağa.

0: sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz.
1: Hop.

0: olmadı.
1: Hı. Ana. Ay ay ay. Hıf.
0: Hıf. Ne oldu? Hıf. Ne oldu?
1: Hıf. Yandı. Hıf. Geçti. Aha.
2: Hı. Hmm. Selam. Ne yapıyorsun?
0: Altı.
2: Hop.
0: Hı?
2: Ba. Mama.
0: Oh.
2: Hı?
0: Aa.
2: Ne?
0: Git.
2: Hı?
0: No.
2: Ah. Selam.
1: Mama.
2: Ne yapıyorsun?
1: Bah.
2: Bu ne? Hı? Hı? Aha, et.
1: Ha?
2: Hayat. Anam. Yandı. Oh! Oh! Öf! Öf! Öf! Öf! Öf! Öf!
1: Öf!
2: Olmadı! Öf! Öf!
0: Ne oldu? Ne oldu?
2: Öf! Öf! Elim!
0: Ay!
1: Tamam! Yandı!
2: Dolap!
0: Hı?
2: Buz!
3: Hmm, tamam.
2: Ah! Oh! Komşular!
0: Gel, gel, gel.

0: Tamam.
1: Sağlık.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula,

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: mucize, cümbür cemaat bir tane. Haydi çocuklar camiye, Galip Mülayim bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane. Çizgi

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Çocuklar, bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
4: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
5: Çok tatlıydı çilekler.
6: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
4: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
6: Aa, uyudu bile.
5: Çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Çilekler burada.
2: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
6: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
5: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.

0: Dokuz günüm uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşınıyorum.
1: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
2: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
3: Burada da kalmamış çilek.
4: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki. Stop!
2: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
4: İşte oynarız. Hadi birlikte oynayalım mı? Ben bu oyunu biliyorum.
3: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
4: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyle Can. Yoksa hepsini sen mi yedin?
5: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
1: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
0: Biraz daha sağ kaşı.
2: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
6: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
3: Anlaştık. Ebeveynim. Ozan!
2: Ha? Hı? Yine oyun peşindeler.
1: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
0: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
4: İstop! Renk? Turuncu.
5: Turuncu nerede?
3: Üzerinde Can, üzerinde.
5: Ha, elim söndü. Aa, ya hayır.
3: Elim söndü.
6: Yakaladım seni.
5: Iskaladın.
4: Turuncu, buldum.
6: Hayır, o gelecek çiçeği rengi. Kırmızı.
5: Tamam, ebeveynim.
2: Tamam, oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alır.
1: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
0: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
2: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
0: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
2: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
0: Bu çok sert.
1: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
2: Top geliyor.
0: Tamam oynayalım. Hani nerede top? Yeniden uykum geldi.
4: İşte top burada. Buldum.
3: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de bir sürü.
4: En sonunda çilekleri de bulduk.
3: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya. Koca kazan ortaya.

0: Ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Sıcak ekmekleri unuttuk. Durdurun traktörü. Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh, çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz reçelsiz koyma.
3: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe gidiyoruz.

0: Geri dön Küfi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
4: Garip abi.
1: Ay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Herkese merhaba. Benim adım Duyarlı Tilki. Ormanda kameramanım teleskopla birlikteyiz. Ve bugünden itibaren maceralarımızı videoya almaya karar verdik. Bu eğlenceye ortak olmak isterseniz bizi izlemeye devam edin. Hazırsanız araştırma videomuza geçelim. Çok önemli bir bilgi aldık. Şu an orman yangınlarının en sık çıktığı bölgedeyiz. Burada neden bu kadar sık yangın çıktığı hala gizemini koruyor.
1: Dur dikkat et.
0: Ay.
1: Hey, iyi misin?
0: İyiyim. Hey. Amma büyük şey bu. Bu da nesi? Hiçbir şey anlamadım. Sen ne dersin teleskop?
1: Bilmem. Üzerinde ne yazdığını bilsek belki anlarız.
0: Acaba ne yazıyor? Acaba bunu nasıl okuyabilirim?
1: Temizlersek okuyabiliriz tilki.
0: Evet. Tabii ya. Temizlenmesi gerekir. Olmuyor.
1: Sanırım bize temizlik malzemesi gerekiyor tilki.
0: Aynen öyle.

0: teleskop. O yüzden bize kurye lazım. Kuryeye haber gönderelim hadi. Haberci! Haberci!
1: Bu tilki çok hızlı.
0: Nerede bu haberci? Lazım olduğunda yakınımızda olsa ne güzel olur.
1: Sanırım haberci çok yakınımızda. Biri benden mi bahsetti?
0: Her zamanki gibi muhteşem bir girişte habercim, seni kutlarım. Çok acil kuryeye mesajımızı iletmelisin.
1: Bu tam benim işim. Ne bitmez yolmuş bu. Ne var biraz daha yakın olsaydı. Yok arkadaş, artık her yere kanat çırparak gitmek yok. Uçakla gideceğim bundan sonra. Koptu kanatlarım, koptu. Ne macera?
2: Merhaba.
3: Geldin mi? Neymiş? Kimmiş? Nasıl olmuş? Kim yakmış? Nereye gitmiş?
2: Yavaş ol tilki. Derin nefes al. Ne söylediğini anlaşılmıyor. Şimdi sakince düşün bakalım. Çağırdın, ben de geldim.
3: Ben mi çağırdım? Ne zaman?
0: Doğru, evet ya. Ben çağırdım.
2: Sakin.
0: Kusura bakma. Rüyamda yine orman yanıyordu.
2: Haberci söyledi. Temizlik malzemesi lazımmış.
0: Evet, evet. Neyin var kuryecim? Ha? Bu ne?
2: Su.
0: İlaçlı su mu?
2: Yok.
0: Özel bir su mu?
2: Bildiğimiz normal su. Seni sakinleştirmek için kullandım. Yoksa zaten denemiş miydin?
0: Yok. Hiç aklımıza gelmedi.
1: Kurye haklı. Kimyasal maddeler levhaya zarar verebilir. Mecbur kalmadıkça kullanmamalıyız.
0: Ha, doğru. Kullanalım bakalım. Beni takip edin. Büyük bir gizemi çözüyoruz. İşte oldu. Dog, Pink, anı mı? Eğlenceli bir bulmaca bizi bekliyor. Hadi bakalım ilk kelime için tahminleri alalım öyleyse.
2: Doğru.
1: Dondurma.
2: Yok artık. Bence doğa.
0: Doğada olduğumuza göre mantıklı.
1: İkinci kelime ne acaba?
0: Aslında ipucu gözümüzün önünde.
2: Neymiş?
0: Burası neresi?
1: Piknik alanı. Tabii ya. Doğa piknik alanı.
0: İşte benim ekibim.
1: Sanki altında bir yazı daha var tilki.
0: Evet. Lütfen çöplerinizi doğada bırakmayınız. Özellikle cam ve türevlerini.
1: Neden cam ve türevleri?
3: Ben oldukça meraklandım. Hemen gidip bakmalıyım.
2: İnsanların çöplerini toplamaması ne kadar da kötü.
1: Hem de doğada yok olması çok zor olan çöpler.
0: Kesinlikle. Mesela bu şişe. Doğada kaç senede yok oluyor biliyor musunuz? Tamı tamına 1000 yılda yok oluyor diyecektim ama bu daha çabuk yok oluyor sanki. Neden oluyor böyle? Hey kurye!
1: Yandım Allah!
2: Ne oldu?
0: Şişeden gelen ışın.
2: Ne ışını? Ne diyorsun?
0: Şişeyi çantana koy çabuk.
2: Pekala. Ne olduğunu anlatacak mısın?
0: Mercek etkisi.
2: Mercek etkisi mi?
1: Evet. Bilmiyor musunuz? Evet. Bilmiyoruz.
0: Mercek, güneş ışınlarını toplama özelliğine sahiptir.
4: yoğunlaşan ışından yüksek derecede sıcaklık ortaya çıkar ve bu sıcaklık
5: ateş ortaya çıkar.

0: Bravo size. İşte az önce kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
1: O levhada özellikle cam ve türevlerini yazmasının sebebi de tam olarak bu.
2: Öyleyse yapmamız gereken şey belli.
0: Evet. O zaman başlıyoruz.
1: Evet.
0: Bakalım nasıl oldu? Yeterince temiz mi?
1: Bence gayet temiz oldu. Şimdi biz ne yaptık?
0: Camları toplayarak mercek etkisiyle çıkabilecek yangınları önledik. Çöpleri toplayarak da doğanın kirlenmesini önledik haberci. Ama toplamadığımız son bir cam kaldı.
1: Yoksa o bir su şişesi olmasın? Belki de bir tavşanın elinde duran cam bir su şişesidir.
2: Vermem. O benim şişem. Vermem.
0: Ver şunu ver.

0: Babacık bugün de gelmemiş.
1: Bir şey mi oldu canım?
0: Bunlar ne anne?
1: Anneannen memleketten baharatlar, kurutulmuş bitkiler yollamış. Onları yerleştiriyorum.
0: Bunları yemeklere mi koyacaksın?
1: Bazılarını yemeklere, bazılarını da çaylara. Hepsi birbirinden faydalı otlar.
0: Bunları anneannem mi yapmış?
1: Hı hı. Bazılarını. Bir kısmını da aktardan almış.
0: Aktar mı?
1: Evet canım. Kurutulmuş otlar ve baharatlar satan dükkana aktar denir.
0: Bu ne kadar güzel kokuyor.
1: O karanfil.
0: Çiçek olan mı?
1: Hayır canım. Bu güzel kokulu bir bitki. Ferahlatır. Ağız kokusunu gidermek için de kullanılır.
0: Ben de çiçek olan karanfil sandım.
1: Ama bak burada bir çiçek var.
0: Aa, papatya.
1: Evet, papatya kurusu.
0: Nasıl yani? Papatyayı yiyor muyuz?
1: Çayını yapıyoruz. Çok faydalıdır. Bu bitkilerin hepsi birbirinden faydalı canım. Allah'ın hikmeti işte. Hepsini faydaları için yaratmış. Yeter ki kullanmayı bil. Bak, bu kuş burnu. Tadı vişneye benzer.
0: Kuş burnu mu? Adı komikmiş. Anne, minicik günlerdir ortada yok. Onun için koyduğum ekmek kırıntılarını da yememiş. Başına kötü bir şey mi geldi acaba?
1: Aa, duyarlı kızım benim. Merak etme canım, iyidir. Sadece kış geldi.
0: Ha?
1: Minicik göçmen bir kuş. Yani soğuk havada yaşayamaz. O da bütün göçmen kuşlar gibi sıcak yerlere göçmüş olmalı.
0: Ha, demek gitti.
1: Hı hı. Evet, bahar geldiğinde geri döner.
0: Peki nereye gitmiştir?
1: Onu sadece Allah bilir. Ama buradan daha sıcak bir yer olduğuna eminim.
0: Minicik kışı sevmiyor. Kutup ayıları da yazı sevmiyor. Ben bütün mevsimleri çok seviyorum.
1: Yüce Allah'ım her mevsimi ayrı güzel yaratmış.
0: Anne, biz çok şanslıyız değil mi? Hem sıcakta hem de soğukta yaşayabiliyoruz.
1: Evet güzel kızım. Ama yine de çok soğuktan ve çok sıcaktan korunmak zorundayız. Yoksa hasta oluruz. Hava iyice soğudu. Kardeşin epeydir dışarıda.
0: Bahçedeydi, çağırdım ama gelmedi. Mahallenin en büyük kardan adamını yapacakmış.
2: En büyük ve en şık.
1: Oğlum bu ne hal? Montun nerede?
2: Kardan adama giydirdim. Aa, amca!
1: Oğlum bu soğukta mont çıkarılır mı?
2: Aman kara arat.
0: Ne diyor?
2: Ama kardan adamım hasta olmasın diye.
0: Kardan adamlar hasta olmaz.
1: Ama insanlar olur. Olmamak için de dikkat ederler. Değil mi oğlum? Oh, çok şükür ki ateşin yok. Hemen içini ısıtacak bir şeyler hazırlayayım.
0: Ne yapacaksın anne?
1: Bağışıklığını güçlendirecek bir şey. Çabuk toparlansın diye kış çayı yapacağım.
0: Çay mı? Ama çocuklar çay içmez diyordun.
1: Bu bildiğimiz çaylardan değil canım. Şifa veren doğal bir ilaç.
2: İlaç mı? Ben iyi. Amca!
1: Hemen hazırlayayım.
0: Tamam.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün kardeşim Tuna için kış çayı yapıyoruz. Çünkü hasta oldu.
1: Hasta değilim.
0: Çok yaşa.
2: Sağlıklı yaşa.
0: Arkadaşlar, bu çay kışın soğuk havalarda içebileceğiniz çok güzel bir çay. Değil mi sultanım?
2: Evet canım. Pek çok faydası var. Özellikle soğuk algınlığına iyi gelir.
0: Bu kadar faydalı bir tarifi sizler de öğrenin istedim. Hadi elleri yıkayalım ve tarife başlayalım.

0: hazırlarken siz de malzemeleri yazın. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Önce karışımı hazırlayacağız. Ben malzemeleri sayayım, sen de bu kaba onları koy. Olur mu şefim?
0: Anlaştık şefim.
1: 2 yemek kaşığı kuşburnu.
2: Kuşun burnunu içmem.
1: Kuşburnu bir bitki oğlum.
2: Ha, tamam o zaman. 1, 2.
0: Kuşburnu tamam. Sırada ne var?
1: 3 yemek kaşığı ıhlamur.
2: Ihlamur
0: işte burada.
2: 1, 2.
0: Bu da 3. Ihlamur tamamdır.
1: 1 kaşık ada çayı.
0: İşte oldu.

0: tarçın. Hı?
1: Bu da tamam.
0: 4-5 tane karanfil. Hı?
1: Karanfiller de tamam.
0: Bir tutam papatya.
1: Bir tutam papatya.
0: Biraz zencefil.
1: İşte burada. O da tamam. Başka?
0: Son olarak birkaç dilim elma.
1: Bir, iki, üç dilim elma.
0: İyice karıştırıyoruz.
1: Ben hallederim. Bu kadar mı?
0: Evet canım. Kış çayımız demlenmeye hazır. Bir demliğe bir kaşık bu karışımdan koyuyoruz. Üstüne de sıcak su ekliyoruz. 5 dakika sonra kış çayını içebiliriz.
1: Çok güzel kokuyor. İnşallah tadı da güzeldir. Onu montunu kardan adama giydirmeden önce düşünecektin canım.
2: Acıysa içmem, bana ne?
1: Anne, bu tarifi kim bulmuş?
0: Lokman Hekim'in tarifi canım.
1: He? Lokman Hekim mi? O da kim?
0: Doktorların atası sayılır. Çok eski zamanlarda yaşamış, bilge olduğu söylenir.
1: Her şeyi biliyor muymuş?
0: Tabii ki hayır. Mutlaka bilmediği şeyler vardır. Lokman Hekim, bitkilerin, baharatların faydalarını çözmüş. Ve onları karıştırarak şifalı tarifler hazırlamış. Hastalar, dertliler ona gider, şifa bulurlarmış.
1: Ya, o zaman çok önemli biriymiş. Değil mi sultanım?
0: Hı hı. Evet canım. Hükümdarlar bile önünde eğilirmiş. Bir gün hükümdarın annesi kötü bir hastalığa yakalanmış. Kimseler çaresini bulamamış. Zavallı kadın bir türlü yataktan kalkamıyormuş. Lokman Hekim öyle bir karışım hazırlamış ki kadın içer içmez iyileşmiş.
1: Vay canına! Arkadaşlar duydunuz mu? İnşallah bizim yaptığımız karışım da Tuna'yı iyileştirecek.
0: Evet, kış çayı hazır. Hastamız ne durumda?
2: Hasta değilim ki.
1: Sağlıklı yaşa.
0: Bu çay seni iyileştirecek, merak etme. Eğer hasta değilsen de olmanı engelleyecek.
1: Çok güzel kokuyor Tuna. Eminim tadı da nefistir.
0: Öyle tabii. Hem son dokunuşu yapmadık henüz.
2: Bal mı?
0: Hı hı. Evet, biraz da bal ekleyeceğiz.
2: Oley! Şimdi oldu.
0: Hadi bakalım, afiyet olsun. Sen içmeye başla.
2: Tadı çok güzelmiş. Siz de mi içeceksiniz?
0: Tabii ki. Hasta olmamak için biz de içeceğiz.
1: Arkadaşlar, hasta olmak istemiyorsanız siz de evinizde bu çayı yapıp içebilirsiniz. Sağlıklı kalın ve şimdilik hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Güzelmiş.
0: Isındın mı bakalım?
1: Evet, artık kardan adamın gibi sen de üşümezsin.
0: Daha iyi misin oğlum?
2: İyiyim.
0: İçtikten sonra biraz yatıp dinlenirsin.
2: Anne, çayın yanına kurabiye yok mu?
1: Anne, bu iyileşmiş.
0: Haklısın galiba.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Geri dönüşüm tesisi.
1: Profesör! Profesör!
2: Ne oldu ama? Sakin ol.
1: Şişmiş.
0: Ne pişmiş?
1: Hayır, pişmemiş. Şişmiş.
0: Ne şişmiş, balon mu? Civan, ne olmuş Yaman'a? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum.
3: Ben de anlamadım ki.
0: Yaman'cığım, derin bir nefes al ve sakinleş, öyle konuş. Ne şişmiş?
1: Babam söyledi profesör. Dalağım şişmiş.
0: İlahi Yaman, korkuttun beni.
1: Profesör, beni hemen iyileştirin lütfen.
0: Sakin ol Yaman'cığım. Panik yapmana gerek yok. Çok koştuğun için dalağı şişmiş. Biraz dinlenirsen normale döner zaten.
1: Aa, cidden mi?
0: Elbette. Endişe etmene gerek yok.
1: Oh, rahatladım.
3: Peki profesör, dalak ne işe yarıyor?
0: Çok işe yarıyor, çok.
3: Ne mesela?
0: Bunun cevabını...
3: Simülasyonda görelim.
0: Kaşif!

0: dalak, vücudumuzun sol tarafında, diyaframın altında ve midenin arkasında bulunur.
1: Evet, onun yerini en iyi ben bilirim. Hala acıyor. Demek acılarımın sebebi sensin. Bir işe yarasan iyi edersin.
0: Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksın.
1: Lütfen anlatın profesör. Çok merak ettim.
0: Dalağımız bir geri dönüşüm tesisi gibi çalışır.
1: Aa, atık kağıt mı topluyor?
0: Yamancığım, hayır tabii ki.
1: Neyi dönüştürüyor peki?
0: Dalağımız yaşlanmış ve artık işe yaramayan kırmızı kan hücrelerini toplar ve bu hücrelerin içindeki faydalı maddeleri geri kazandırır.

0: Dalak, böylece kanımızın temiz kalmasına ve vücudumuzun sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.
1: Çok güzel. Aferin Dalak.
2: Peki geri dönüştürdüğü başka şeyler de var mı?
0: Elbette. Dalak, vücudumuzdaki eski kırmızı kan hücrelerinden demiri alır ve tekrar kullanmamıza yardımcı olur.
1: Aa, vücudumuzda demir de mi var?
0: Elbette. Kanımızda da demir bulunur.
1: Vay be, demir gibi güçlüymüşüm desenize.
2: Peki profesör, dalağımız bu kırmızı kan hücrelerini ve demiri geri dönüştürmezse ne olur?
0: Eğer hücrelerimiz temizlenmezse damarlar tıkanır, kan akışımız bozulur ve bu da bizi hasta edebilir.
2: İyi ki dalağımız var.
1: Peki başka ne işe yarıyor o dalak?
0: Dalağımız ayrıca bağışıklık sistemimizi de güçlendirir.
1: Bağışıklık sistemi mi? O da ne?
0: Yani bizi mikroplardan koruyan sistem.
2: Yani dalağımız olmazsa daha mı kolay mikrop kaparız?
0: Evet, mikroplara karşı daha savunmasız oluruz ve enfeksiyon kapma riskimiz artar.
2: O zaman gerçekten mucizevi bir organmış.
0: Evet Civan'cığım. Rabbimiz her organımızı mucizevi özelliklerle donatmıştır. Dalak da bunlardan biridir.
1: Canım dalağım, seni çok seviyorum. Rabbimiz seni ne güzel yaratmış. Profesör.
0: Efendim Yaman.
1: Dalağın alt kısmına bir şey olmuş. O nedir?
3: Alt kısmına bir şey mi olmuş? Öyle bir şey olmaması lazım.
2: Yakından bakalım.
0: Evet, bakalım neymiş. Eyvah!
2: Ne oldu profesör?
0: Dalakta çatlak var. Simülasyon için koyduğum kırmızı sıvı sızıyor. Simülasyonu inşa ederken sorun yoktu. Sonradan bir şeyler oldu demek ki.
2: Aa, amma da akıyor.
1: Akar akar durur. Ne olacak? Sanki çok mu kırmızı sıvı var dalakta?
3: Vücutta dalağın bir görevi de kan depolamaktır.
2: Niye depoluyor ki kanı?
0: Vücut ihtiyacı olduğu acil durumlarda kullanabilsin diye.
2: Ne yapacağız peki?
0: Çatlağı tamir etmemiz lazım.
2: Yapabilecek misiniz?
0: Tek başıma yapamam ama yardım ederseniz olur.
2: Öderiz tabii.
1: Yardım bizim işimiz.
2: Ne yapıyoruz şimdi?
0: Ben çatlağın üzerine metal bir kapak yerleştireceğim. Siz de kaşifin kaynak kollarını kullanarak sabitleyeceksiniz.
1: İşte eğlenceli iş diye buna derim.
0: Civan, sen sağ kolu kullan. Yaman, sen de sol kolu.
1: Emredersiniz profesör.
0: Kaynak makinesi. Kaşif, robot kollar. Metal kapak. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
2: Ben de.
0: Şimdi. Kapağı yerleştiriyorum. Hızlıca kaynak yapın.
1: Nasıl gidiyoruz profesör?
0: Aferin, çok iyi.
2: Çok güzelmiş bu iş.
0: Devam edin, tamamını kaynak yapın.
2: Kaldı.
1: İşte bu kadar.
0: Artık dönebiliriz.
1: Profesör, spor yaparken dalağımızın şişmemesi için ne yapmalıyız?
0: Aslında çok basit. spordan önce fazla yemek yememeli ve çok su içmemelisin.
2: Başka?
0: Mesela spora da hemen başlamayacaksınız. Önce vücudu ısınma hareketleriyle hazırlayacaksınız.
2: Böyle mi?
0: Evet, aynen öyle.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: Hayırlı sabahlar Karaka canım.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam efendi.
1: Baba, çok gezen mi çok okuyan mı bilir?
0: İkisinin de yeri ayrı evlat. Hem çok gezen hem de çok okuyan bilir diyelim.
1: Okumak güzel de en çok gezmeyi seviyorum ben.
0: O zaman seninle gezelim bugün.
1: Sahiden mi?
0: Anan balık istedi. Göle gidip biraz balık tutalım.
1: Oo, tabiat muhteşem.
0: Selamun aleyküm Deli Kadri.
2: Aleyküm selam. Da, hoca bu ne iş?
0: Hayırdır efendi, ne iş?
2: Hocam sen yürürsün.
0: Evet.
2: Çocuk da yürür.
0: Öyle görünüyor.
2: Bu eşek de yürür.
0: Hı? Uçamadığından eminim.
2: Konuşabiliyor mu? Yani hocam demek istediğim bu hayvan üzerine binilmesi için değil mi?
0: Evet öyle.
2: O zaman neden binmiyorsun? Boşa mı para verdin bu eşeğe?
0: Deli efendi sürekli eşeğe mi binilir?
2: Evet, hiç boş bırakmamak lazım hocam.
0: Yahu Kadri, yürümek, spor yapmak, vücudu hareket

Hareketlendirmek hoştur, şifadır. Günde en az 4 kilometre yürümek gerekir. Ben spor yapmazsam neşem kaçar, ömrüm kısalır ve bir de seninkine benzer böyle nur topu gibi bir göbeğim olur.

0: buldum.
1: Kara kaçana bin öyleyse sen. Öyle devam edelim.
0: Zevkle.
2: Hocam. Hocam. Hocam.
1: Değirmenci, değirmenci, değirmenci.
2: Hocam sen alem adamsın. Koca kavuklu, koca adam. Sen yürüyor, şu küçücük çocuk ise eşeğe biniyor.
1: Evet, biniyor. Ne olmuş?
2: Koca kavuklu, muhterem bir hoca dururken eşeğe bir çocuk hiç biner mi?
1: Hmm, demek öyle. Niyazi Efendi, eğer mesele kabuktaysa işte sana çözüm. Hadi sen işine, biz yolumuza.
0: Baba, ben dinlendim. İstersen biraz da sen bin eşeğe.
1: Madem dinlendin, değişelim o zaman.
3: Şunlara bak Hatice.
4: Üstüme iyilik sağlık. Hocam sen ne yapıyorsun?
1: Üstüne iyilik sağlık. Hatun ben ne yapıyorum?
4: Senin gibi kelli felli, alleme gulleme bir hoca efendi. Şu eşeğe biniyor da şu küçücük çocuğu yanında yürütüyor ha?
1: Ne olmuş?
4: Nasıl ne olmuş? Hiç acımıyor musun evladına hoca? Kafasına kavuk geçirmişsin bir de. Çocuk o. Nasıl yürütürsün bir çocuğu kelli felli, alleme gulleme halinle?
1: Bak hatun, ben eğer kelli felli bir adamsa, üstüne de alleme gulleme bir halim varsa, üstüne üstlük bir de hocaysa, onun da en üstünde çocuğun öz be öz babasıysam, sen hiç o güzel kafanı yorma. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorumdur. Hadi selametle. Dikkat edin de takılıp testiyi kırmayın.
5: Uy! Hoca! Hoca! Allah'tan korkmaz mısın sen? Hem sen hem oğlum binmişsiniz zavallı hayvanın üstüne. Yazıktır, günahtır hayvana.
1: Sorun yok. Kara kaçana yemini verdikten sonra ses çıkartmaz. Eşek gibi güçlüdür o. Rahat tartar bizi, merak etme efendi.
5: Öyle dersin tabii hoca. Eşeğin dili olsaydı da söyleseydi şimdi neler çektiğini.
1: Eşeğin dili var elbette.
5: Yani öyle değil. Konuşabilse demek istedim.
1: Ben onun dilinden anlarım, sen hiç merak etme.
5: Anlarsın demek. Külahımı anlat.
1: Uğraştıracaklar beni yine. Kara kaçanım, eğer evet diyorsan bir kere anır. Hayır diyorsan da iki kere anır. Mesela şimdi iki kere anır. Kara kaçanım, ben seni zorluyor muyum? Yani beni seviyor musun? Hadi ama, nazlanmanın sırası değil. Peki ben seni seviyor muyum dersin? Tabii ki seviyorum. Peki sana kötü davrandığım oldu mu hiç? Peki ben ve evladım senin üzerindeyken rahatça yürüyebiliyor musun?
5: Ula bu eşek konuşabiliydi ha.
1: O halde bize müsaade et Cemal Efendi. Balık tutmaya geldik. Evet, dönme vakti geldi.
0: Bu kez ne şekilde dönelim baba? Sen mi binersin, ben mi binerim kara kaçana?
1: Benim daha farklı bir fikrim var.

0: İşte böyle evlat. Umarım bu geziden bir şeyler öğrenebilmişsindir.
1: Evet baba. Ne yaparsan yap insanları memnun etmek hiç kolay değil.
0: Onun için doğru bildiğinden şaşmayacaksın. Varsın her kafadan bir ses çıksın.
1: Kavuk da işe yaramıyor. Ve bir de eşek konuşabiliyor.

0: Koordinatlar ne durumda? Rotamızda sorun var mı?
1: Olumsuz. Her şey planlandığı gibi.
0: Güzel. Rahat bir yolculuk olacak. Samanyolu'nu geçtik mi gerisi rahat. Bilgisayar. Ne oluyor?
1: Göktaşı yağmuru. Hızla yaklaşıyor. Çarpışmaya 10 saniye. 9.
0: Çaresi 8, yok. Kumandayı 7, ben almalıyım. Otomatik pilot. Devre dışı.

0: Allah'ım, sen sonumuzu hayreyle.
1: Ne yapıyoruz Meto, Allah aşkına bir açıklar mısın?
2: Ya dedim ya, amcam bu oyunu her hafta sonu oynadığına göre eğlenceli bir yanı olmalı.
1: Bir saattir burada dikiliyoruz.
3: Amacımız ne bari, onu söyle Meto.
2: İşte bu sopalarla topa vurup çocuk parkına kazmış olduğumuz çukura sokmak. En az vuruşta sokan kazanacak. Kazanana yemek ısmarlayacağız.
1: Şimdi anlaşıldı.
0: Bunu burada oynamak doğru mu acaba? Normalde golf için ayrı parklar olmuyor mu?
1: Aman canım. Baştan amacı söyleseydin ya Meto. Açıl da bu iş nasıl yapılır göstereyim sana.
2: O kadar da kolay değilmiş değil mi?
1: Dur bakalım. Birkaç hakkım var demedin mi?

0: böyle bir şey olacağı belliydi.
1: Nereden belliymiş?
0: Ne zaman ipleri eline alsa sonra da böyle bir şey oluyor.
2: Selamün aleyküm küçük dostum. Sanırım oyuncağının kırılmasına biz sebep olduk. İzin ver, senin için bu durumu düzeltmeye çalışalım.
1: Belli ki oyuncağını bayağı seviyordu.
0: Deme ya abicim. Sende de gözlem yeteneği almış yürümüş maşallah.
1: Ailede ırsi desene.
3: Hepsi benim suçum. Keşke bu golf işine hiç özenmeseydim. Onu bunu bilmem arkadaşlar. Lama Jimmy yok. Biz bu çocuğa yeni bir mekik yapmak zorundayız.
1: Hadi o zaman. Hurdalı.
3: İşte fena olmadı.
0: Evet, bunları görünce Barış kırılan oyuncağını kesinlikle unutacak.
1: İşte bakın geliyor.
2: Selamun aleyküm kardeşim.
1: Aleyküm selam.
2: Bak senden özür dilemek için yaptık bunları. Hepsi senin. Dilediğin gibi oyna.
1: Özür dilemenize gerek yok abi. Bir hatadır oldu. Hatasız kul olmaz. Ama maalesef ben bu hediyeleri kabul edemeyeceğim. Teşekkür ederim uğraştığınız için.
2: Daha iyisini yapabiliriz.
1: Evet. Öyle bir şey yapalım ki Barış eski oyuncağını hatırlamasın bile.
2: Hadi bismillah. Küçük arkadaşımızı harika mekiklerle şaşırtmalıyız. Hadi iş başına.

0: Tekrar selam küçük dostum. Bak, senin için biraz daha çalıştık.
1: Hem bu seferkiler gerçekten uçuyor. Uzaktan kumandayla çalışıyorlar. Abi, sağ olun cidden. Ama boşuna uğraşmayın. Benim asıl sevdiğim kendi oyuncağımla oynamaktı. Canınız sağ olsun. Emeğinize sağlık.
2: Allah Allah. Şu oyuncakları hangi çocuk görse hayran olurdu yahu.
0: Pes etmeyelim arkadaşlar. Daha iyisini yapabiliriz.

0: İnsanlık için büyük, bizim için küçük bir adım.
1: Senin için de epey büyük bir adım oldu abicim.
2: Anlamıyorum. Nerede yanlış yaptık? Bundan iyisi gerçek bir uzay mekiği olurdu.
3: Selamün aleyküm çocuklar.
4: Selamlar.
3: Bir süredir sizi izliyorum çocuklar. Bence mesele sizin yaptığınız mekiğin ne kadar iyi olduğu değil.
2: Daha iyisini yapabileceğimizi sanmıyorum zaten.
3: Mesele onun kendi yaptığı oyuncağa bağlı olması. Tıpkı sen ve Çufi gibi. Düşünsene, onu ilk kaybettiğinde birisi gelip sana son model bitiren oyuncağı verseydi.
2: Hiçbir şey değişmezdi. Onunla oynamak istemezdim. Çünkü Çufi ile bizim yaşanmış maceralarımız vardı.
3: Evet.
0: O zaman bizim de bu arkadaşımıza kullanılmış bir mekik mi bulmalıyız, yaşanmışlığı olan?
1: Biraz düz mantık oldu.
3: Benim anladığım kadarıyla Barış bu oyuncağı kendi yapmıştı.
2: Anladım. Başından beri yanlış yapıyoruz. Ona kırdığımız mekiğin yerine yeni bir oyuncak vermek yerine bir oyuncak yapmasına yardımcı olabiliriz.
0: Balık vermek yerine balık tutmayı öğretelim diyorsun.
2: Kardeş, bekle biraz.
5: Balık dedin de birden canım nasıl balık ekmek çekti anlatamam.
0: Hayırdır inşallah. Hiç de boğazına düşkün değilsindir normalde.
6: Abi, gerçekten sorun yok. Lütfen artık bana daha fazla mekik oyuncağı yapmayı bırakın. Allah razı olsun ama hiçbiri benimkinin yerini alama... Ha?
2: Haklısın Barış kardeşim. Hiçbiri oyuncağının yerini alamaz. Ama yenisini birisi yapacak olsa bunu en iyi kim yapardı sence?
6: Kim? Ben mi? Böyle hurda parçalarından oyuncak olur mu ki?
0: Olmaz olur mu Barış? Bir etrafına bak istersen. Buradaki çoğu şey hurda parçalarından yapıldı.
2: Hadi Barış, sen şimdi çalışmaya koyul. Biz karışmıyoruz. Ama bir şeye ihtiyacın olursa söylemeyi de ihmal etme bak.
6: Her şeyi kullanabilir miyim?
1: Senin hayal gücün sınırı oluşturacak Barış.
0: Çabuk öğreniyor değil mi? Ben de ilk gününde aynı böyleydim.
2: Aman İsmail, senin ilk gününü hiç hatırlatma şimdi.

0: Nefis. Oo, Kara, Keçe, geldiniz mi?
1: Ben de tam sizi bekliyordum. Biliyorsunuz, dış ses olarak konuya çok iyi hazırlanıyorum. Konumuz sofra adabı. O sebeple yemek yemeden programa çıkamazdım. Ben de iyice doydum yani. Aman, iyice hazırlanmış oldum. Hazırsanız başlayalım mı? Hayır mı? Aa, daha neler? Çok şaşkınım. Siz hep hazır olurdunuz. Peki, şimdi hazır mısınız? Nasıl hazır olursunuz acaba? Sizin için ne yapabilirim? Ah, çok haklısınız çocuklar. Beni görünce canınız çekti tabii. Lütfen kusura bakmayın. Hemen size de söylüyorum. Anladım. Programdan sonra diyorsunuz. Haklısınız, tamam. Bu kadar kişi bize bakarken yemek yemek istememeniz çok güzel. O zaman anlaştık. Başlayalım mı? O zaman Kara, seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir banyo sanırım. Yemekten önce yıkanmayacaksın değil mi? Tam da tahmin ettiğim gibi. Çok iyi başladık Kara. Yemekten önce mutlaka ellerimizi yıkamalıyız. Ve hatta bitirince de ellerimizi yıkamalıyız. Bu peygamberimizin sünneti. Hem de bize tavsiyesidir. Devam edelim. Keçe, hazır mısın? Hadi bakalım Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Nefis görünüyor. Hadi hemen yiyelim. Neden ama? Her şey hazır görünüyor. Tabii ya. Nasıl da unuttum. Bir şey yiyip içmeden önce mutlaka besmele çekmemiz gerekir. Hatırlattığın için teşekkür ederim. Kara, senden bir çizim daha gelir mi?